0: Leona Bakay'ın.
1: Ay, o ne fındık kurdu ya.
0: Ay hepsi be gülüm. Edası iyiydi. Vallahi kendi çocuğum olsa ben bu kadar severim.
1: Ama onlar da seni çok seviyorlar abla.
0: Candır vallahi, onlar candır. Ay çok seviyorum.
1: Hadi geç kalıyoruz, Semih abiyi bekletmeyelim.
0: Ay Feride.
1: Abla ya, ne olur kırma beni. Hem sana da değişiklik olur, hava alırsın biraz. Hadi gözünü seveyim. Kız güzelsin, güzel, hadi.
2: Yok ben ona bakmadım, şöyle bir üstten şey.
3: Lan göbeğini içeri çek. Çek çek çek çek. Bak bak hale bak. Düğmeler kavuşmuyor.
1: Melih abanın kurabiyelerine biraz ara vereceksin abacığım.
4: Niye?
3: Oğul ye ye ye oğlum ye. Can boğazdan gelir ye.
5: Ya dayı ne yemeği bu?
3: Oğlum voleybol oynadık ya, hanımlara yenildik.
1: E o zaman iyi bir yere gidelim.
3: Ha gideceğiz şimdi, Halim abiniz ayarlıyor. Nerede Ali Çöy, nerede?
4: Ali abi.
1: Ah Ali. Ali.
5: Anneler günün kutlu olsun.
1: Ya teşekkür ederim.
5: Ya ben bugün kursa eşeklik ettim, affet. Dünyanın en güzel annesine.
6: Hoş geldiniz.
5: Dalat burada mı?
6: Dalat Bey mi?
5: He. Dalat Bey. Çağır aşağıya.
6: Peki Öz Bey. Öz abi.
5: Ha, hoş geldiniz ama.
3: Hoş bulduk halim.
4: Yapıştırık. Hoş geldiniz.
7: Merhabalar Halim.
5: Hoş geldin, hoş geldin.
7: Merhabalar, hoş geldin.
1: Halim nedir bu böyle gülüm düğün gibi?
5: Vallahi inşallah hayırlısı olacak ablacığım.
7: Melih Hanım.
5: Merhaba, hoş geldin. Halim abi, maçın rövanşını alacağız değil mi?
3: Alacağız, iyidir.
5: Bunlar hala hoş geldiniz. Sen sakin ol, sakin. Rica biraz tuvalet mi yapsak?
7: Tuhaf oldu.
1: Vallahi bilmiyorum ki Sayma Hanım. Biz dün maç yaptık, voleybol. Herhalde onun şerefine bu yemek.
8: Ya dünden beri iyice acayip oldu yani.
1: Yok be, bir şey yok Halime.
8: Vallahi Seyhan kendini kurtardı. Ama benim halim o gün bugündür iflah olmadı.
5: İnat ediyorsun Dalat.
6: Etmiyorum Aziz abi.
5: Oğlum bak, evim parkım var. İşin yerinde. Bu kıtırık otelde çalışacağım ben olacak.
6: Sürekli bir iş değil, kafamı toplayana kadar.
5: Hala kafamı toplayacağım diyor ya. Canını seveyim. Bak, anam perişan. Senin anan beni günde 50 defa arıyor. Senin bize kastın ne?
6: Aziz abi,
5: bir iş yapacağız. Arsaya imza bile vermiyorsun. Ne istiyorsun abinden Dalat?
6: Hiçbir şey.
5: Hiçbir şey.
6: Evet, arsa da umurumda değil.
5: Volkan, getir oğlum evrakı. Getir, umrunda değilmiş. Dalat imzalayacak.
6: Bir şartla imzalarım.
5: Bir şartla.
6: Evet.
5: Söyle lan. Ne istersen söyle.
1: Firdan, iyi misin?
9: Ay midem bulandı Eda'm. Sinirden. Ya anladılarsa?
1: Yok, nereden anlayacaklar?
9: Kalbim duracak ya. Bir aksilik olmaz inşallah.
1: Ya yok Feride abla, hiçbir şey olmayacak.
9: Şu geceyi bir atlatsak Allah'ım, hadi ya.
1: Gel.
5: Ya bu iş ne kadar zor işmiş anam babam ya.
3: Zor zor halim, çok zor iş, çok.
5: Sanma ben ne diyeceğim, ne konuşacağım şimdi burada, ben bilmiyorum ki. Ya bir kere de söyle.
3: Ha. Bak sen bir de, ondan sonra rahatlayacağım. Kuş gibi rahatlayacağım.
5: Kuş gibi değil mi Sanma? Sabah kalktığında bu iş bitmiş olacak. Bitmiş olacak değil mi? Kuş gibi olacağım, evet. Ya ne bileyim şimdi, orada Melih ablam var, çoluk var, çocuk var, fıç fırık var ya, ben ne diyeceğim?
3: Tamam tamam.
5: Yok Ali, Allah aşkına şakanı sırası bir şey ya, yapma diyorum ya.

0: Dalat, çatlatma. Dalat.
1: Evrak imzalamamı istiyorsan sen de Samim abiden özür dileyeceksin.
2: Hadi afiyet olsun.
3: Buranın yemeği de güzelmiş ha Halim.
1: Güzeldir anacığım, hadi afiyet olsun bakayım.
4: Halim yesene gülü.
1: Yiyeceğim ablacığım. Önce bir konuşayım.
2: Ya Halim abi ne konuşacaksın ki?
1: Çok önemli bir şey konuşacağım hiç.
3: Bak ben dedim bu oğlanın hali hal değil.
1: Anacığım.
4: Halimciğim hadi artık konuş bak, çatladık meraktan.

0: Tamam. Evet. Özür dileyeceğim.
1: Bu kadar insana yaptıkların için.
0: Volkan. Ver oğlum kağıdı. Ver. Yattı mı?
2: Hadi Halim abi.
3: Ne söyleyeceksin?
4: Hadi oğlum.
1: Yanlıştım.
3: Hadi.
1: Canım.
3: Ay haklısın abi. Ben de merak ettim şimdi. Abla sen ne diyecek biliyor musun?
5: Burada bulunmamızın sebebi?
1: Heh, başlıyor.
5: Halim konuş. Sanma abi. Meliye ablam, canım anam, çocuklar, Ali, Seyhan. Burada şunun için toplandık. Biz, yani ben ve...
6: Meliye!
3: Baba, dedem geldi.
2: Çaparan.
6: Ne ediyorsunuz siz burada?
3: Hiç babam.
2: Ağam hayırlı akşamlar buyur. Ağam buyur. Al sen.
6: Otur sen. Kusura bakma Sayın Hanım.
4: Ne demek hoş geldiniz.
2: Gel şu. Benim kardeşim. Çevirme.
1: Otur sen. Ağam yeter.
2: Hayır babam.
1: Yeter de ağam.
7: Aklım çıktı Zafer.
8: E vallahi deli adam diyordun ya.
7: Ay resmen sütü döve bastı.
8: E senin de Bahriyeli'de gönlün yokmuş kardeş. Hadi gidelim deyince bir daha da bakmadın.
7: Ay canım gitmemek mümkün mü? Tutmuş böyle sıkı sıkı elimden.
2: Aşık ayol aşık.
8: Kulağına ne dedi?
7: Ay Zafer sen de.
8: E aşk olsun aramızda gizlimiz saklımız mı var? Söyle.
7: Ay tamam söyle.
6: Meliha.
4: Babam, Halim tam bir şey söylüyordu.
6: Halim mi?
1: He ağam. Müsaade edersen ben lafımı bitireyim. Madem buraya kadar gelmişsiniz. Diyordum ki yani. Burada hep beraber toplandık.
6: Ya çok iyi etmişsiniz.
1: Sağ olasın.
6: Ben de sizin hep beraber burada bulduğum için çok sevindim.
3: Niye baba?
6: Ben bir karar verdim.
4: Karar.
1: Ağam.
6: Ya dur hele.
2: Ağam nasıl bir karardır bu?
3: Evet babam hayırdır ne oluyor?
6: Evleniyorum.
3: Ne? Kimle?
6: İkbal Hanım'la.
3: Baba.
6: Be. Hepiniz uydunuz işte. Sonunda söyledim.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı yarışma sır küpündesiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Peki nasıl kazandırıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap, her doğru yanıtımız 5 puan değerinde. İkinci etap, 120 saniyede 10 soru istiyoruz, 10 doğru yanıt arıyoruz. Üçüncü etap, butonlar devreye giriyor ve her yanıtımız 10 puan değerinde. Finalde şifre kelimeyi doğru yanıtlayan yarışmacımız da kazanan oluyor. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım mı? Buyurun efendim. Birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
1: 34.
0: Pardon.
1: 34.
0: Nereden buldun onu ya?
1: Birden 25'e kadar 40.
0: Ama çok erken sevinmeyelim. 2-2. Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
2: Sıram geldiğinde diyor.
0: Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben değilim.

0: Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Bugün bizim için de zor bir bölüm olacak. Neden derseniz, Aspor ailesinden çok değerli, çok kıymetli iki kardeşimiz, iki dostumuzla beraber yarışacağız. Kime destek olacağız, kim öne geçecek, kim geride kalacak, heyecanlı bir bekleyiş bizim açımızdan sürecek. Yunus Emre hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Sevgili Mustafa hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. A Para stüdyolarında sizi de misafir olarak ağırlıyoruz ama esasında biz de size gelmiş olduk. Dost kanalımızın iki kardeşiyle beraberiz bu bölümde.
1: Sabırsızlıkla bekliyorduk Oğuz abi. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorduk.
0: Biz de iple
1: heyecan dorukta. Yani seninle programa çıkabilmek için gün sayıyordum ben.
0: Bir provalarda biraz yarışmıştık değil mi? İlk daha yarışmanın ilk günlerinde. Çok keyifli geçiyordu.
1: Ama en zor rakibi getirdiniz karşıma.
0: Gerçekten biraz zor rakip bulduk. Sağ olsun kendisi
2: de kırmadı. Bu güzellemelerle başladı. Yanlıyor sana sanki biraz. Öyle bir kayırmacılık olmaz herhalde oradan değil mi?
0: Vallahi elimizden geleni yapacağız. Çok dediğim gibi bizim için çok zor bir program olacak. Özellikle benim için çok zor bir program
1: bence
0: olacak.
1: Bence benim için ama neyse.
0: İki tarafı da kıramayacağım bir bölüm. Hemen ne yapalım? Mustafa hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Tanıyalım ustadım seni. Yani
2: Mustafa İnci, kardeş kanal dediğiniz gibi Aspor'da çalışıyorum. Yaklaşık 12-13 yılı devirdim. 2013'ten beri Aspor'dayım. Bunun son 6 editör olarak başladım. 6 yıldır da yaklaşık yurt haberler şefliğini yapıyorum. Anadolu'daki takımların takibi bende. İşte bunlarla ilgili işler, gelişmeler oldukça her zaman düğmeye basıyoruz. Yunus da yaklaşık ne kadar oldu? 1,5 yıldır bizle birlikte ama çok böyle hemen kaynaştık. Hızlı bir kaynaşma gerçekleşti. Ve bugün buradaki yarışmamızın amacı da bakalım abi ben seni neyse o argo tabiri kullanmayayım. Tokatlamak istedi açıkçası. Öyle tabii. Onu bakalım göreceğiz.
0: Peki bakın çok iddialı. Yunus kardeşimiz evet aileye yeni katıldı ama sıcak kanlılığıyla, yakınlığıyla çok hızlı kendisini sevdirdi.
1: Kameralar açıkken ayrı oynadım. Burada evet. Ayrı oynayacaktım. Ayrı Mustafa abi önümü kesti şu an tamamen.
0: Mustafa Bey direkt önünüzü kesmiş oldu. O zaman hoş geldin Yunus Emre. Seni tanıyalım.
1: Abi hoş bulduk. İsmim Yunus Emre Kaplanoğlu. 30 yaşındayım. Aspor'da 1,5 yıldır editörlük görevimi icra ediyorum. Son sayfa programındayım genellikle Melike ile birlikte. Onun dışında hobilerimden bahsedeyim biraz da. Otomobil ve futbolla özellikle ilgileniyorum. Bir dönem kendim amatör futbol oynadım. Sonrasında da hayatım boyunca otomobil işiyle ilgilenmeye, otomobillerle ilgilenmeye devam ettim. Aspor'la 1,5 yıl önce kesişti yollarım. Gayet mutluyum. Bakalım yarışmaya hazırlandım. Biraz heyecanlıyım. Haber merkezimizde konuştuk çünkü. Dediler ki Mustafa bölüm sonu canavarı gibi de dediler. Yenmen kolay olmayacak dediler. Ama hazırlandım. Çengel bulmaca falan çözdüm abi. Sudoku çözdüm.
0: Çok güzel.
1: Yayına girmeden önce bana Meltem Hanım'la Aynur Hanım ceviz verdi. Bitter çikolata falan verdi. Zihin açıklığı getirir dedi. Sağ olsunlar işte bakalım.
0: Vallahi o kafe brain orada gördüm. Yani evet, küçük bir ara vermiştiniz orada.
1: Saklandım şöyle yiyordum abi de.
0: Bu arada Mustafa benden duymuş olma ama küçük bir operasyon vardı
1: ben
0: orada.
1: Ben fark ettim.
0: Editörümüz hem yapımcımızla beraber Yunus Emre sanırım oradan geliyorduk.
2: Ben küçük fark ettim zaten yarışma için buraya gelmek üzereydim. Hani koridordan çıktım konuk odasından. Baktım Meltem Hanım'la Yunus burada yürüyor böyle bir fısır fısır böyle. Bir şeyler konuşuyorlar. Ben orada bir işkillendim ama bakalım abi. Er meydanı göreceğiz.
0: Beraber göreceğiz. O zaman birinci etabı başlatalım mı?
2: Başlatalım.
0: Bir tablomuzu açalım ve Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabını başlatıyoruz. Bu sefer iki dostumuz stüdyoda olduğu için bizim için de çok zor bir etap geçecek diyorum. Hatta çok zor bir bölüm geçecek. Çünkü iki destek isteyen göz şu anda tam gözümün içine bakar gibi sorularını çok zor soracağım ama hemen dönüyorum. Tablomuzu açalım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: 1 ile 25 arasında soru seçerek başlayacağız. Bakalım bu etapta, bu bölümde kaç soru üstünden yarışıyoruz? 1'den 65'e kadar sorularımız var. Ama biz birinci etapta 1 ile 25 arasından seçebiliyoruz. Ve her doğru yanıtımız da 5 puan değerinde.
2: Peki.
0: Mustafa Beyciğim, hazır mıyız? Sevgili Mustafa İnce, hazırsak sizinle başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açmamızı istersiniz?
2: 34.
0: 34.
2: 25'e kadardı değil mi?
0: 1 ile 25.
2: Tamam.
0: Pardon.
3: 34.
0: Nereden buldun onu ya Mustafa?
3: 1'den 25'e kadar 40.
0: 34 harika bir tercih ama 1 ile 25 arasında yol 10. olabilir. 10. 10. Çok hızlı bir seçim oldu. Geliyor 10 numaralı soruyu okuyorum. Karşıdakini etkilemek amacıyla sergilenen abartılı davranış acaba ne olabilir? 3 harfli. Abartılı bir davranış.
2: Harf alabiliyor muyum?
0: Harf alamıyorsunuz ama harfi süreniz dolduğunda biz sizin için destek amacıyla açıyoruz. Tamam. Şöyle ki hemen ilk harfimizi mesela açıyoruz ve A ile bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Bu sefer Yunus Emre sizdeyiz.
2: Hiç gelmedi aklıma
0: bir şey. Abartılı bir davranış yok mu?
2: Yok.
0: İkinci harfi de verelim. Tekrar Mustafa Bey size geliyoruz. Tek harfe ihtiyacımız var. A.
2: Emre Aydın. Afili yalnızlıktan afili yola çıkarak. Yalnızlıkta. Afi.
0: Afi. Harika. Ben bir an şarkıda mı geliyor acaba arkadan diye
2: onu
0: düşündüm.
2: Yunus Emre'ye bırakıyorum.
0: Onu Yunus Emre'ye bırakıyorum.
2: Ben önde olduğum için şu an her kazandığım soruda Yunus Emre'ye böyle bir paslama yapacağım.
0: O zaman şarkı sözleriyle sevgili Yunus Emre şarkılarıyla eşlik edecek bize. Mustafa Bey'den sözleri, Yunus Emre Bey'den de şarkıların gerisini alacağız. Nameler alacağız. Size devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 9.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, süre başladı.
2: Ara.
0: Ara. Doğru. Harika.
2: Tebrik ederim.
0: Dostluk
2: tebrik
0: kazansın.
2: Ederim. Çok, çok zor soruydu.
0: İki olayı birbirinden ayıran zamandı. Ara. Sizle devam ediyoruz Mustafa Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 22.
0: 22 numaralı soruya gidiyorum hızla. Eski kullanımda yoksulluk, fakirlik anlamına gelen bir kelime. Fakirliğe çok yakın diyeyim. Sürenizi başlatın.
2: Abi ben bunu biliyorum. Tasavvufi anlamı da var bunun. Fakir.
0: Fakir.
2: Aynen.
0: Evet.
2: Fakir, fukara anlamında doğru. Da kullanılıyor. Doğru mu bu arada?
0: Doğru.
2: Evet. Tasavvufta da kişinin kendinden vazgeçip aslında gerçek mutlak gücün Allah olduğunu kabullenmesi gibi bir anlamı var. Evet, biraz hakimim bu soruyu. Hızlı
0: bildiniz. Gördüğünüz gibi sorunun üstüne açıklamasıyla da kendisi bayağı bildiğimiz meydan Larus değil mi? Bir sözlük.
1: Var,
0: bir
1: daha yeni var. Başlıyoruz. Çalıştığı farklı, demek ki farklı kanallarda bir bulmaca çözüyor. Hangi bulmaca çözüyor ben de merak ettim şu an.
2: Ya 13 yıldır bu Turkuaz Medya bünyesinde editörlük de yaptım. Yurt Haber şefliği de yaptım.
0: Kelimelerle yani, bu kadar aramızda.
2: Tabii arkadaş 1,5 yıllık normal olduğu için zamanla birazcık daha oturtacak ya.
1: Genciz o zaman.
0: Ama çok normal. Etmiyor. Editör olarak çalışmanın
2: tabii
0: sürekli
2: ki.
0: Sabahtan
2: tabii
0: akşama ki. Kadar kelimelerle içli
1: gerçek bir editördür. Gerçek bir editördür. Meslek büyüğümdür.
2: Eskiden.
1: Saygılar abi.
0: Harikasınız.
1: Bana
0: o zaman
1: sıra gelmeyecek
0: sevgili
1: gibi.
0: Meslek büyüğümüzle devam ediyoruz. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Ya şimdi kaybetmek istiyorum. 11 numaralı soruda bayağı harf gözüküyor. Onu bir isteyeyim. Bakayım 11 numarada ne gelecek?
0: 11 numaraya gidiyoruz o zaman. Evet, biraz farklı bir kelimeyi açıyoruz. Sizin için geliyor sorumuz. Sayfa kenarına düşülen not. Açıklama veya şerh anlamına gelen terim. Süre başladı.
2: Bir tahminim var ama şu an tam emin olamadım. Bana biraz harf lazım. Bunu bulamayacağım şu an. Yunus'a geçsin sıra.
0: Oldu. Bir harf desteğiyle Yunus Emre'ye geldik. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, sizin için süremiz başladı. Ne olabilir bu? D. Bir kenarmış tabii. Kenarına
1: derlemek falan mı? Derlemek.
0: Derlemeye çok yakın ama kenar destek olabilir diye düşünüyorum. bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Mustafa Bey'e geçiyor söz sırası.
2: Zaten deyiz, süremiz derlemekle bana büyük ipucu verdi. Der kenar.
0: Der kenar doğruydu. Evet.
1: Kopyayı geç aldım.
2: Evet.
1: Kopyayı, tüyoyu geç aldım. Yani
2: kopyayı sen verdin bana
1: evet.
2: aslında.
1: Olsun canım sağ olsun abi.
0: Küçük bir pas buradan geldi ama.
1: Abimiz orta açarız. Abimiz iyi golcüdür.
0: Oraya harikasınız. Spordan da orta yaptık ve golü bulduk. Der kenardı buranın şifre kelimesi. Sizdeyiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 2 yine çok harfli bir yer. Evet onu seçelim. 2 numara.
0: Geliyor 2 numaralı sorumuz. Uzun değerlendirmelerden sonra verilen değişmesi zor son hüküm. Süreniz başladı.
2: Son karar, nihai karar.
0: Ah, doğru.
2: Nihai karar.
0: Nihai karar böyle giderse kesinlikle elime kalmayacak. Ve sevgili Yunus Emre şu anda diyor ki Mustafa İnci ne yapıyorsun?
1: Çok büyük konuştu.
0: Peki. Kaç çok numaralı büyük. Soruyla devam ediyoruz. Sevgili Yunus Emre sürekli sana gelemiyorum.
1: Ben en iyi yerden izliyorum şu an abi. En iyi yerden izliyorum böyle devam. Biriyiz abi.
0: Peki Mustafa Bey kaç numaralı 34. soruyla devam edelim?
2: 20.
0: 20 numaralı 20. soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 20 numaralı soru. Özneden bağımsız, tarafsız ve dış dünyaya ait olanı ifade eden felsefi kavram. Süre başladı.
2: Ya abi biliyorum da Yunus'a çok yazık olmayacak mı?
1: Bil ben bunu bilemem.
2: Ben Yunus'a bırakmak istiyorum bunu. Bilmiyorum emin ama. Değilim. Yani şimdi orada aslında cümlede Yunus'a da yardımcı olmak istiyorum. Özne geçiyor zaten. Hani özne
0: geçiyor
2: öznenin
0: ama
2: öznenin tersinde bir şey düşündüm yani. Hani öznel artık gerisi Yunus'ta.
0: Öznel ne olabilir mi acaba? Ne ile mi başlıyor evet. diyebiliriz. Belki evet. ilk harfimizde nedir? Öznel değilse
1: mesnel.
0: Bir sen önce süre.
2: Alkışa
0: başlatalım. Rejide karıştı. Süreyi başlatalım.
1: Mesnel.
0: Bravo.
1: Mesnel harikasın.
2: Bravo. Bravo.
1: Bir gol sevinci gelsin mi abi o zaman? Harika. Bir gol sevinci gelsin mi?
0: Gol sevinci gelsin. Buyurun alkışlarımız sizinle beraber. Ama çok erken sevinmeyelim.
1: İki tike.
0: Arayı hızla kapatalım Yunus Emre Kaplanoğlu diyoruz.
2: İnanılmaz.
0: Seçme ya. Sırası sizde. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Ben 24 ayar bir Erzincanlıyım. 24 diyorum efendim.
0: 24'e gidiyoruz o zaman. Hazır
1: i̇şte
0: mıyız?
1: Bakmadım nasıl bir kelime ama. Hazırız
0: geliyoruz
1: abi.
0: Sorumuz. Türk-Moğol kültüründe hükümdar anlamına gelen ünvanı da çağrıştıran yaygın erkek ismini soruyoruz size. Süre başladı. Türk-Moğol. Neler var? Hanlıklar var
1: i̇şte
0: değil
1: Mete
0: mi?
1: Han var. Aklıma hangisi geldi? Gelmedi ki.
0: Cengiz. Geldi. Peki. Biz han dedik sondan bir desteğimiz olsun. Evet hanın H'sini açtık. Mustafa Bey size geçti cevap sırası. Süremizi başlatalım bulabilecek miyiz?
2: Abi sevmediğim birinin ismini hatırlatıyor bana. Ben bulamayacağım bu ismi.
0: Ah biliyoruz ama bulamıyoruz.
2: Tahmin ediyorum ama sevmediğim birini hatırlatıyor.
0: Sevmediğimiz için
2: evet.
0: Cevap hakkımız.

0: Süreyi sizin için
1: başlattık.
2: Aa, ben söylemek istemiyordum ama çok açık artık. 5, 4, 3, 2, maalesef İlhan.
0: İlhan doğru yanıtıydı. Sevgili rejimize de teşekkür ediyoruz. L harfiyle
2: evet,
0: size
2: oradan
0: büyük bir destek oldu.
1: Futbola başladığında ilk antrenörümün ismiydi abi.
0: Öyle mi?
1: Evet, İlhan Yıldız. Kendisine buradan selamlar olsun. Söyledim ama söyleyebiliyor muyduk bilmiyordum
0: tabii
1: abi.
0: Tabii ki
1: çok demek. Teşekkür ederim.
0: Sizin
1: ben de yeri çok ayrıdır
0: sizin
1: hocam.
0: Sizin ekranınız ne demek tabii ki. Sevgiler, selamlar olsun kendisine de. İlhan, ısrar ettiğimiz ilk bulduğumuz kelime isim İlhan mıydı gerçekten?
1: Evet, evet.
0: Yoksa Ayhan mıydı?
2: Hemen bilemezdim. Yok, hemen bilemezdim ama o aklıma geldi. Yani doğru olduğunu emin olamadım ama aklıma gelen ilk isim oydu.
0: Ha, yani sevmiyorum bir bahaneydi. Hani yani sevmediğim evet, kişiler evet, Ayhan, evet, İlhan, evet, Orhan evet, diye devam edermiş.
2: Evet, evet, evet.
0: Çok sevgi doluymuşsunuz Mustafa Bey deyip değil mi? Sevmediğim insanlar inanılmaz listesi. Evet, İlhan yanıtını aldık. Sizle devam edelim mi Mustafa Bey?
2: Tabii nasıl ki, yapalım? Tabii ki. 15.
0: 15 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 3 harfli ne arıyoruz? Eski Türkçe'de bazen anlamında kullanılan, günümüzde de edebi dilde rastlanan bir sözcük arıyoruz. Ne olabilir? Sürenizi başlattık.
2: Bunu da biliyorum.
0: Kah. Kah. Doğru yanıt tabii ki.
1: Ay, kah güler, kah üzülürüz.
2: Kah ağlarız.
1: Kah ağlarız. Tebrik ederim.
0: Kah ağlarız, kah güler, kah üzülürüz, kah seçmeye devam ederiz. Ya. Mustafa Bey, sizdeyiz. Kaç numaralı sorumuzla devam edelim?
2: Evet efendim, 14 numaralı soruyla devam
0: 14
2: edelim.
0: Numaralı
2: güldürüyor
0: soru.
2: Beni.
0: Ara güldürüyor, küçük güzel. Açılıyor, bilgimiz güzel olsun.
2: Bu hareketler güzel, güldürmeye devam et sen.
0: Aramız küçük küçük açılıyor, bilgimiz olsun.
1: Kapatırız efendim. Biz her yerden döneriz abi, biz bitti demeden bitmez.
0: Peki. Osmanlıca kökenli, mavi gök rengi anlamına gelen ve divan edebiyatında geçen sıfatı soruyoruz. Sürenizi başlattık Mustafa Bey.
2: Mayı.
0: Mayı, doğru yanıt. Bir yanıt daha aldık. Bir harf biz.
1: Keyifli program sınırımız abi. Ben zaten izlemeyi seviyordum. Her hafta takip ediyorum. A parayı açarım burada gazetelerim. Bu hafta da güzel. İyi yerden izliyorum.
0: Önceden ekranda izliyorum.
1: Hep tanıdık
0: daha
1: güzel, yakından tanıdık
0: izliyorum. İzlemeye devam ediyorum diyorsunuz. Peki biz Mustafa Bey'le devam ediyoruz o zaman. 34. Kaç numaralı soruyla devam edelim Mustafa Bey?
2: Oz abi güldürüyor, görüyor musun? Beni daha çok kamçılıyor.
0: Ama ne yaparsa
2: ben bir yarış atı gibiyim. Ben ama yarış atı gibiyim. Beni kamçıladıkça ben daha çok hızlı
0: ama
2: koşarım.
0: 34.
1: açı Mustafa.
2: Ben geliyorum. Gülmeye devam etsin o.
0: Vallahi
2: ben
0: şey geliyorum. O değil de fena bir ara açılıyor. Küçük küçük. Benden söylemesin.
2: Ben 18
0: bence
2: diyorum.
0: Çok fazla üstüne gitmesen iyi olur sevgili.
1: Ben bir çıta gibiyim abi.
0: Sonradan
1: açılırım tık aradayım.
0: Açılırım peki.
1: Hadi abi.
0: Ama bu ara biraz açılıyor.
1: Kaplumbağa, tavşan, çıta. Bak bunlar abi bir şeyler çağrıştırsın. Benim sıram geldiğinde sahnedeyim.
0: Sıram geldiğinde diyor.
2: Kardeşim ben bilemezsem sana sıra geliyor.
0: Ama evet sıkıntı orada.
2: Problem
0: sıra gelmiyor şu anda.
2: Sıranın kendisi ben oldum yani burada. Ben karar veriyorum.
1: Herkes bana güvensin. Ben bu yarışmanın tek galibiyim.
0: Peki.
1: Yaklaşık 3 aydır falan bu program için hazırlıyorum. Tüm seyircilerimize de söz veriyorum. Programın galibi benim.
0: Peki.
1: Ya çok iyi.
0: Çok iddialı bir yarışmacımızla devam ediyoruz. Küçük bir farkla yakından takip ediyordu Yunus Emre Mustafa İnci'yi.
2: Tur bindireyim mi sana? Tur bindireyim mi Yunus?
1: Şu an saatime bakıyorum sadece. Peki. Ne kadar vaktin kaldı abi onu hesaplıyorum.
0: Buyurun Mustafa Bey. Siz de devam edin.
2: 18 numara.
0: 18 numaralı soruya gidelim. Hadi gelsin bakalım 18 numaralı soru. Matematik ve fizikte doğrusal ilişkiyi ifade eden İngilizce kökenli bilimsel bir terim soruyoruz. Size ne olabilir? Bu sürenizi başlattık.
2: Bunu Yunus çok iyi bilir. Matematik de çok başarılı. Galiba Yunus bilecek gibi. Ben şu an bunu bilemiyorum.
0: Acaba ne olabilir?
1: Abi sen matematik ve fizik dedin. Ben soruya bakmadım bile. Ben sözelciyim.
0: Sözelcisiniz. Sözelciyim. O zaman biz bir harf desteğinde bulunalım. Belki bir çağrışım yapar diyoruz. İlk harfimiz L ve N var. Süre sizin için başlıyor. Yunus Emre Kaplanoğlu. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir line desem.
1: Lineer.
0: Lineer doğru yanıtını bulduk. Gerçekten matematikle aranız çok iyiymiş.
2: Tabii line'dan o çaktı o mevzu.
0: Line deyince bak, lineer olarak yakaladı.
1: Bir gol sevinci daha geliyor
2: kalplerini
1: abi.
2: De hayretler içerisinde izliyorum Yunus.
1: Anne!
0: Kalplerini de gönderiyor.
1: Meşhur bir gol sevincidir
0: Yunus
1: bu da abi.
0: Yunus Emre Kaplanoğlu harika. Sevincimizi de aldık. Tribünlere kalbini gönderdi. Yunus Emre Kaplanoğlu. Size devam ediyoruz.
1: 34 demeyeceğim.

0: Bir. Hayır, bir numaralı şey. Soruya gidiyoruz. Harika bir soru açıyorsunuz. Geliyor. İroniyle karışık, söylenenin tersini ima ederek ince bir mesaj verme sanatı, programın başından beri yaptığınız olay nedir bu? Sürenizi başlattık. İna ki kinaye. Kinaye doğru yanıttı. El birliğiyle tebrik ediyoruz. Harikasınız. Her gol sevincimizde, her soru sevincimizde.
1: Özel çalıştım. Özel çalıştım. Victor Gökereş.
0: İnanılmaz. Farklı bir sembolle, Gökereş farklı bir
1: goller atıyorum.
2: Peki bir şey soracağım.
0: Gol sevinciyle.
2: Şimdi seçeceğin numaradan sonra doğru cevabı verirsen yerde kaymalı gol sevinci yapacak mısın?
1: Pantolonum yırtılabilir.
2: Peki.
0: Yerde yerimiz müsait değil. Peki. Diyelim biz de. Peki. Çünkü Yunus Emre bu potansiyele sahip. Onu fark ettim. Gerçekten kayarak o gol sevincini yapabilir. Aman yani Mustafa Bey isterseniz siz de ya dostluk kazansın. Stüdyoda durduğumuz yerde başımıza iş açılmasın.
1: Abiciğim tamam,
0: Yunus Emre gerçekten kayabilir.
1: Ben de potansiyel var. Cidden var.
0: Gerçekten var. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? Bakıyorum abi.
2: 34.
1: 26 olsun abi. 26 Eskişehir'e numaralı. Selamlar buradan.
0: Bir dakika, 26 25'e numarayı kadar. Açamıyoruz.
1: 25'e kadar mı buradaydı?
2: 25'e kadar.
0: O zaman 34. Abi 3 numaralı soruya gidiyorum. Hemen geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Padişaha ait özel birlik ve saray hizmetlerini ifade eden terim soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kopya versene abi.
0: As. Eski bir...
1: Söylemeyeceğim.
0: Hiç aklıma gelmedi şu an abi ya.
1: Bak has.
0: Ne olabilir?
1: Has diyor. Has diyor.
0: Ha, yakalayamadım tiyoyu biliyor musun abi? Evet. Oraya odaklanınca. Peki. Bir harf desteği bizden Mustafa İnci için başlatıyoruz süremizi. Evet Mustafa Beyciğim. Has.
1: Hassa.
0: Hassa tabii ki. Doğruydu. Buranın şifresiydi. Son sorumuzu açıyorum. Hazırsak.
1: Hazırım.
0: Bu bölümün birinci etabın son sorusu geliyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Hemen bakıyorum. 21.
0: 21. 25'e çok yakın yerlerde dolaşıyoruz mutlaka. Ve 21 numaralı sorumuz bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Bakalım bunu bulabilecek miyiz?
1: Bu ne abi?
0: Sizi bir doğamasıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Ateş, su, toprak, tahta.
0: Ateş, su, toprak, tahta. Birazcık yeşillik, birazcık da toprak
2: Ürgüt
0: var.
2: Ürgüt mü?
0: Burada.
1: Abi bununla ilgili çok burada güzel bir var.
2: Şu peri bacalarına benziyor ama yok peri bacası değil bu ya.
0: Peri bacası değil ama.
1: Neyi bileceğim
0: burada
1: ben?
0: Burada bir coğrafi açılım var. Şöyle tarif edebilirim size.
1: Depremde de hadi söyle.
0: Kireç taşı diyoruz. Kireç taşı arazilerde oluşan. Bu mağara obruklarla karakterize edilen jeomorfolojik yapı türü diyoruz buna. Jeomorfolojik yapı türü. Tam da bildiğiniz yerden geldi. Sürenizi başlatalım.
1: Şef bunları çok iyi takip eder.
2: Abi çok burada bana harf ihtiyacı var benim.
0: Harf ihtiyacı var.
1: İhtiyacım var. Yunus'a bırakacağız mecburen.
0: Kireç taşı.
2: Bir şey Yunus yapı Emre. Diyorduk ama oradan bir şey yapı diyorduk değil mi?
0: Evet. Bir şey yapı
2: devamında.
0: Buna.
2: Aynen.
0: Biz bir harf desteğini bulalım. Hatta ilk harfimizi de açalım. Bakın kireç taşı. K. İki harf koy desteği gerekecek araya. İki sessiz harf neler olabilir? Hangi harfleri koyabiliriz? Süremizi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: Karst.
0: Tebrik ederim. Direkt karst kelimesini buldunuz. Bildiğiniz yerden mi geldi? Matematik, fizik değil ama gerçek bir coğrafya üstadıyla beraberiz. Karst kelimesini
2: ama demişti,
0: anında yakaladı kendisi.
2: Ben açılacağım demişti. Saatini gösterdi.
1: Takip ederim. Araştırırım. Coğrafya benim işim.
0: Harikasınız. Kast kelimesi fotoğraftan. Jeomorfolojikten yakaladınız galiba.
1: Evet. Oradan yakaladık.
2: Oradan yakaladık.
0: Sevgili Yunus Emre'ye ben jeomorfolojik yapı deyince Yunus Emre Kaplanoğlu hemen ben bunu biliyorum dedi ve soruyu aldı. Harika bir birinci etap bitirdiniz.
1: Bitti Celal mi? Şengör'e selamlar.
0: Birinci etap bitti.
2: Abi çok hızlı bitti.
0: Çok hızlı bitti böyle.
2: Daha bundan hızlı biten oldu mu?
0: Sizinle zaten inanılmaz zaman geçiyor.
2: Çok iyi.
0: Daha sorularımızın daha var. İkinci etabımız var. Üçüncü etabımız tamam, var. Ama güzel. Birinci etapta sorularımız bitti. Puan tablosuna gideceğiz. Hazır mıyız?
2: Abi Karst'ı nasıl bildi ya?
0: Gerçekten. O jeomorfolojilikten. Evet, gerçi o... ben onu tam okuyamadım ama o yine de bildi.
2: Bildi. Ya nasıl olur bu?
1: Kaybettiğim savaş yok.
0: Kaybettiğiniz
1: asla savaş kaybetmem yok. Ve kaybetmeyi sevmem. Karst.
0: Bu Kas sorusunu, kas yanıtını aldıktan sonra nereye gidiyor?

0: Hemen puan tablosuna gidiyoruz. Bakalım. Puanlara bir bakalım mı?
1: Bakalım. Şöyle bir omuzlarımı şöyle bir genişleteyim. Şöyle dimdik bakayım puan durumu.
2: Daha yeni başladık abi.
0: Peki. Şimdi iyi, Mustafa iyi. İnci. Bakalım kaç puan aldı bu bölümde? 45 puan.
3: 34
0: harikasınız.
3: Puan.
0: Kaç soru bildiğinizi biliyor musunuz Mustafa Bey?
1: Kaç soru soruldu şu ana kadar? 25
0: şu ana
1: mi?
0: Kadar 13 soruda.
1: 13 kaldım. Sorum. Evet. 13 soruda 10 tane bilmişimdir.
0: Doğru söylüyorsunuz. 9 doğru yanıt aldık sizden.
2: Ben 9 dedim. Tutturdum.
1: Tebrik ediyorum.
0: Doğru. Burada Yunus Emre bilmiyorum. Bey de mücadeleyi bırakmadı ve 4.
2: Şu an bilerek.
0: Kelime.
2: Şu an bilerek. Hatta fazla bile bilmişim.
0: Küçük keşke Kars'ta bilmeseydim. Avantaj verdiğini söylüyordu kendisi. Sonradan şefim, arayı açacak. Şefi Mustafa İnci'ye küçük bir jeste bulunduğunu söyledi kendisi. 45'e 20 idi birinci etap. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Efendim birinci etap sır küpünü tamamladık. Sıra geldi ikinci etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme.

0: Evet efendim, geldik sır küpünde ikinci etaba. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Yarışmacılarımız Mustafa İnci ve Yunus Emre Kaplanoğlu çok çekişmeli bir mücadele içerisindeler ve Mustafa Bey birinci etapta 45 puanla ikinci etaba önde girmeye hak kazandı diyelim. 45 puan topladı. Ve hemen Mustafa Bey'e dönüyorum. 120 saniyeniz var. 10 soru yönlendireceğim. İstediğiniz soruda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. Dinleyeceğiz, seyredeceğiz. Arkasından yanıtınızı bekleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: 120 saniyenizi başlatıyorum. Tamam. Semaver Sarnıç Şahmeran öykülerinin yazarıdır. Sait
2: Faik Abasıyanık.
0: Harikasınız, 10 puan. Filios çayı hangi denize dökülür?
2: Karadeniz.
0: Karadeniz, doğru. Hemen bir sesimiz, bir şarkımız var, dinliyoruz.
3: Ve sen hayatını boyarsın pembeye.
2: Abi çok meşhur bir dizi. Evet, orada bu şarkıyı ben de izledim, diziyi duydum ama şu an kimin söylediğini bilmem bunun.

0: de ismi vardı ama daha da ipucu vermeyeyim. Dinlediğiniz Seni Bana Katsam adlı şarkısını kim seslendirmektedir diyorum. Geçeyim mi?
1: Pas diyorum.
0: Peki döneriz tekrar. Çok zor bir soru geliyor. Futbolda rakibe baskı yapmayı ifade eden terimdir.
1: Hiç bilmez.
2: Pres.
0: Pres. Çok güzel. Sefiller romanının yazarı kimdir?
1: Ben biziz. Victor Hugo.
0: Victor Hugo. Doğru yanıtını aldınız. Ben bir video sorumuz var. Geliyoruz.
3: Ne oluyor Cep?
4: He?
3: Oğlumla yeni çıkanın ölçülerini alayım. Muhteşem çağım. Bak aynı dediğim gibi her yeri ölç. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin.
5: Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir.
6: Muhteşem. Dokan mı oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına.
5: Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim.
1: Ne gelecek buradan acaba, çok merak ediyorum.
0: Efendim, izlediğiniz Dedemin Fişi filminde Onur Bulduğ ile başrolü paylaşan oyuncunun adını soruyoruz.
1: Adı.
0: Evet.
1: Adı ve soyadı mı?
0: Adı ve soyadı.
1: Abi ben çok da iyi tanıyorum. Ölümü Dünya'da da oynuyordu kendisi, yanlış
0: çok
1: hatırlamıyorsam.
0: Çok iyi tanıyorsunuz. Pas diyebiliriz, geçebilirim.
1: Pas diyorum.
0: Pas. 1998'de NBA liginde oynayan ilk Türk basketbolcuyu soruyoruz.
1: Mirsad Türkcan.
0: Harikasınız. Rebap ne tür bir müzik aletidir?
1: Tür derken?
0: Yani üflemeli mi, yaylı mı, yoksa üstünde?
1: Telli.
0: Telli, doğru. Telli. Diğer zaten bir tane kalmıştı. Evet. Hemen bir dinliyoruz bakalım.

0: Jennifer Lopez. Hemen sorumuz geliyor. Formula 1'in unutulmaz İngiliz pilotudur.
1: Lewis Hamilton.
0: Hamilton tabii ki. Hemen gidiyorum. Sesimizi dinliyoruz. Seni bana katsam diyoruz. Acaba kimdi bu dinlediğimiz şarkı? Kimden gelmişti?
2: Hayatını boyarsın.
3: 4 harfli değil mi?
0: Dinleyelim biraz. Sını döndürürsün tersine. Kim i̇şte acaba? Yok mu? Dört harf eskilerden.
3: Burada harf yok mu abi? Burada alamıyorum.
0: Benden size hemen bir ikram. İlk harfimiz ne? İkinci harfimiz
3: Neco.
0: E. Tabii ki Neco doğru yanıt olacaktı. Harikasınız. Peki Dedemin Fişi filmi izledik değil mi?
3: Evet evet izledik.
4: İzledik abi
3: ben de. Ben de aklıma gelmedi beyefendinin adı.
0: Onur yani... Buldu'nun yanında cool desem.
4: Alper miydi? Alper.
3: Cool.
4: Abi kusura niye? Bakma. Alper abi çok özür diliyorum.
0: Çünkü niye? Çok peruk vardı değil mi? Saçı olduğu ben için çok tanıyamadınız.
4: Bizim
0: göz evet. Alışkanlığı böyle bir şey.
4: Alper abi. Hatta evet TV serilerinde tiyatrolarda da oynadığı doğru değil mi? Ben hayır, çok iyi tanıyorum. Ben, muhteşem bir sanatçı.
0: Kesinlikle.
4: Ben de heyecanımdan bilemedim.
0: Alper abi bir kahve 120 saniyenin yarattığı heyecanı sizdeki o baskıdan dolayı evet. Bulamadık diyelim. Evet. Yoksa Alper Kul tabii ki çok rahat bulabileceğim.
3: Alper abiye bir kahve borçlandı. İnşallah size konuk geldiği zaman.
0: En kısa sürede inşallah hep beraber misafirimiz olsunlar ve bir çay kahveyle kendimizi affettirelim diyoruz. Sevgili Alper Kul'a da buradan sevgiler selamlar olsun.
3: Şimdi bana geçiyoruz herhalde.
0: Evet 120 saniye.
3: Ama ben şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Abim Victor Hugo'dan aşağı kalır bir adam değildir öncelikle.
4: Ne olarak?
1: Yazarlık çizerdi.
3: Tabii ki. Yani Victor Hugo belki sefilleri yazamayabilir ama Victor Hugo da onun attığı kajeleri manşetleri atamaz. Bunu da belirtmek isterim yani. Hakkı yenmesin.
1: Teşekkür ediyorum.
3: Bu arada hızlı. Lewis Hamilton'dan da hızlıdır. Piste.
0: Piste.
3: İyi ama bir motor.
0: İyi bir motor. KJ ve yayın pistinde.
3: Evet, evet. Her türlü işinin ustasıdır yani abim.
0: Kesinlikle. Hazır mıyız?
3: Her zaman. Daima hazır. Daima hazır.
0: 120 saniye süreyi kuralım mı?
3: Her zaman. Naim Hanım geliyorum.
0: Hazır geliyor sorumuz. Kaşağı Yalnız Efe diyet öykülerinin yazarıdır.
3: Ömer Seyfettin.
0: Ömer Seyfettin tabii ki. Emet çayı hangi denize dökülür?
3: Marmara Denizi.
0: Marmara Denizi tabii ki. Çok zor bir soru da size hazırlanmış. Futbolda hızlı karşı saldırı.
3: Kontratak.
0: Kontratak daha bitmedi geldi. Bir şarkımız, bir sesimiz var. Dinliyoruz. Dışarıda bir
4: yağmur başlar. Hemen cevap verebilirim. Ama önce dinlememiz lazım. Biraz dinlemeyelim. Ağlar fabrika kızım. Oysa yatağında abi senin de sesi ya. Bir gün uyku görmez. Abi Oğuz abi. Mütevazı edeceğim yok.
0: Kadınlığını yanıtımız?
3: Alpay.
0: Alpay tabii ki fabrika kızıydı.
3: Severim.
0: Savaş ve Barış romanının yazarını soruyoruz.
3: Kimdi ya?
0: Savaş
3: pas, ve Barış. Pas. Geleceğim oraya. Hemen. Geleceğim.
0: 2003'te Detroit Pistons'ta.
4: Mehmet Okur.
0: Ya harikasınız. Hemen bir videomuz var, görselimizi izleyelim. Daha soruyu okuyamadan geldi yanıtı.
5: Hocam. Tamam mı ya? Nezarethaneye çevirdin kulisi. Bizi de geriyorsun şu an.
6: Gerilin arkadaş, ben geriliyorum, herkes gerilsin.
5: Aa, tamam mı? Biz birazdan dans etmeye çıkacağız evet. Yani. Az motive etsen, birkaç taktik versen fena olmaz diyorum.
6: Taktik maktik yok, dans.
3: Siz, hocam, nezarethanesi var, puan paylaşmadan.
6: Bize? Yok. Ya size güvenmediğimden değil de diğerleri çok iyi bir Aysel. Kazanmamız için bir mucize lazım.
0: Hazırsak okuyorum sorumuzu. İzlediğiniz Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Şengül karakterini kim canlandırmaktadır?
3: Pas diyeceğim, geleceğim oraya da.
0: Harika. Kisilofon ne tür müzik aletidir?
3: Abi kisilofon duymadım da saksofon gibiyse üflemeli diyorum.
0: Değil. Telli ol değil. Yaylı değil.
3: Vurmalı.
0: Vurmalı doğru yanıt. Harikasınız, bildiğiniz yerden geldi. Formula 1'in Brezilyalı unutulmaz pilotu.
3: Senna.
0: Senna tabii ki. Ve hemen bir şarkımız var, dinliyoruz.

0: Anlayacağız.
1: Evet, diyoruz ki Break My Heart adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa doğru yanıtla geldi. Hemen gidiyorum. Savaş ve Barış romanının yazarı.
0: Tolstoy.
1: Ah, Tolstoy da geldi. Harika. Bir film izlemiştik.
0: Ya İdil diyeceğim de yok hanımefendiyi biliyorum.
1: Acaba neydi bu ismimiz?
0: Hatta bir sahnesi var. Erman Soyuş mu ben mi? Sen tabii ki.
2: Abi çok kötü. Ben ipucu vereyim mi?
0: Ya ne abi? İlknur bir şeydi ya.
1: İlknur'a çok yakın. Çok nur var içinde.
0: Nur.
1: Ama
0: Bin Nur ateş miydi?
1: Bin Nur Kaya.
0: Bin Nur Kaya.
1: Ya harikasınız ya. Gerçekten. Gönülden tebrik ediyorum. Bin Nur Kaya da
2: çok iyi.
1: Son anda geldi.
2: Çok iyi.
1: Ve
2: çok
1: seviyorum. 10'da 10 yaptık.
0: Ben bir Feyyaz Yiğit hayranım aynı zamanda.
1: Yok, sizinki bir iki tane eksik.
3: Ben de bildim ya.
1: Bildiniz mi?
3: Döndüm ya, ben yapamadım mı?
1: İki sorumuz olmadı. Eksikti.
2: Peki.
1: Canın sağ olsun abi. Peki. Canın sağ olsun. Ama büyük desteğimiz var. Peki. Gördüğüm kadarıyla içeriden sevgili hem yönetmenimiz Naime Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Dünyanın en iyi insanı olabilir.
1: Aynur Hanım ve çok yapımcımız iyiler. Meltem Hanım olmak üzere neredeyse bütün ekibimiz.
0: Bir alkış onlara. Bir alkış onlara.
1: Size büyük bir destek göstermişler. Soruların hazırlığından da belli.
2: Şunu söylemek
1: hatta kurgudan Hakan Bey diyeceğim. Sena Hanım üstüne Tuğrul Bey'imiz bile büyük destek vermiş bütün arkadaşlarımız size. Evet.
2: Yani şunu söylemek istiyorum. Sorular da çok keyifli, eğlenceli. Yarışmayla birlikte o dozu sorular da böyle bir yükseltiyor. Bizi kıpır kıpır etti abi. Şu müzikler, sorular inanılmaz.
1: Harika.
2: Bu bölüm.
1: Ve bir de size haberim var. Rejide büyük bir taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Karşılıklı sevgili Yunus Emre'yi destekleyenler ve sevgili Mustafa seni destekleyenler, iki farklı grup oluştu.
0: Utandırmayacağım onları.
1: Resim masasından ses masasına kadar
0: Rejide
1: ikiye bölündü. Büyük bir mücadele başladı içeride.
2: Beni destekleyenler.
1: Tüm teknikteki kameraman arkadaşlarımız dahil
2: herkese. Çıkışta çorbaya gideceğiz.
1: Buradan sevgilerimizi de iletiyoruz. Harika bir yarışma geçiyor ailemizin içinde. Evet, nasıl yapalım?
0: Abi büyüğümüzdür, meslek büyüğümüzdür önce o.
1: Önce bir puanlara bakalım mı?
2: Bakalım.
1: Hadi bakalım, kaç puan topladık, nasıl bir durumdayız? Bu arada daha kat edeceğimiz bayağı bir yol var. Çok bilginiz iyi. Olsun, daha hiç harf açamadık. Üçüncü
0: koşuyoruz yavaştan.
1: Harikasınız.
0: Sessiz ve derinden.
1: 135. İki soru eksik açtırmış olmanıza rağmen Mustafa Bey hala 135 puanla ikinci etap önde tamamlıyorsunuz.
0: Ama bu ilkinde 25'ti değil mi?
1: İlkinde 45'ti.
0: Şu anda 45'e 20'ydi.
1: Evet,
0: 25 puandı. Şu an 15. Yavaş yavaş geliyorum abi.
1: Ama bir de şöyle bir durum var. Butonlar devreye giriyor. Esas mücadele burada başlıyor.
0: Abi ben her gün spor yapıyorum. Abi,
2: ne devreye girerse girsin ben yarışmanın başında Ağustos böceğiyle karıncanın hikayesini canlandırdım.
0: Nasıl abi, anlatır mısın?
2: Ben karınca olarak çok çalıştım. O birazcık ağırdan aldı. Hmm. Onun için beni geçemeyecek.
1: Peki o zaman 3. etaba geçelim. Bakalım kim kimi geçecek, kim kimi geçemeyecek. Beraber izleyelim. Hazır mıyız?
0: Biz her zaman sahnedeyiz.
1: O zaman efendim her zaman hazırlar, her zaman sahnedeler. 3. etaba geçiyoruz Sırküpü'nde.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Stüdyomuzda iki dostumuz var. Aspor ailesinden iki kardeşimiz, iki dostumuzun çekişmesine, mücadelesine şahitlik, tanıklık ediyoruz burada. Mustafa Bey 1. ve 2. etapta önde bitirdi. Yunus Emre Kaplanoğlu çok yakından takip ediyor. Ve geldik yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaba. Hazır mıyız?
1: Daima hazır.
0: Daima hazır geldi. Burada çok basit bir kuralımız var. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı dediğim an butonlar açılıyor ve en önce basan yarışmacımız cevap verme sırasını
1: ilk basan kazanıyor.
0: Dolayısıyla sorunuzu okurken sürekli butona basıp masayı itelemenizi değil,
1: tamam,
0: sakin bir şekilde beklemenizi özellikle Yunus Emre Bey sizden önemli rica ediyorum.
1: Sanki kalamıyorum da.
0: Böyle bir potansiyel var, var diyorum ve sizinle başlıyoruz sevgili Mustafa İnci. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Artık serbest miyiz?
0: Artık serbestsiniz. 34'ü açabilirsiniz.
1: Yarışmamız 34'e
0: takılın. 34'e takılın. Tablomuzu açalım bakalım. Kaç numaralı soruyu açalım Mustafa Bey?
1: 34.
0: 34 peki. O 34'ü alacağız.

0: Gelsin 34 numaralı sorumuz. Harika, hemen okuyorum. Bir şeye bağlı olma, onunla ilgili bulunma durumunu ifade eden kelime diyorum. Süreyi başlattım.
1: İlk ben bastım ya.
0: Buyurun Yunus Emre.
2: Aa, ben kazandım.
0: Böyle bir şey olmadı. Cevap ait. Ait olmak doğru yanıt tabii ki. Harikasınız.
2: Süre başlamadı.
0: Şimdi sizinle devam ediyoruz sevgili Yunus Emre Bey.
1: Oğuz Bey, 6 demek istiyorum.
0: 6 numaralı sorumuz geliyor. Harika kararlılıkla, bir duruşumuzla beraber seçtiğimiz soru. Bir şeyin zihinde bıraktığı izlenim, etkilenme durumu, sürekli bıraktığınız. Buyurun, süreniz başladı. Buyurun Mustafa Bey.
1: İntiba.
0: İntiba tabii ki.
1: Biliyor muydun?
2: Biliyordum tabii, ondan seçtim.
0: Biliyordu ve sürekli de kameralara oynuyor.
1: Evet evet. O sırada kameraya bakayım derken azıcık geç kaldım basmaya. Neyse, sağlık olsun. Bakmaya devam.
0: Harika. Zihinde bıraktığı izlenimde etkilenme durumuydu intiba. Mustafa Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Hadi zor soruyu açıyorum. Hadi buna da bas bakayım. 37.
0: 37'ye gidelim.
1: Nereden
0: bakalım 37'de.
1: Bayağı bir harf var orada.
2: Bilirim.
0: Gerçekten zor bir soru geliyor.
1: Çok iyi.
0: Hazır mıyız? Okuyorum. Evet. Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatı estetik ve dengesi de ön plandadır. Süre başladı. Buyurun.
2: İnkene yani Asya kültürüm var biraz.
0: Japonca bu çok iyi bildiğiniz bir kelime. Iyokotamaya Toshi'nin.
1: Ghost of Tsushima'yı çok oynadım.
2: Çok oynadım. Sen. Gittim Tayland'a kadar da gittim. Asya kültürünü severim.
1: Vuruyor.
0: Evet. Peki. Bir harf desteğinde biz bulunalım.
2: Tabii, iyi biliyordum
0: zaten. Japonca bir kelimeydi. Sürenizi başlattık. Kim? Buyurun.
1: Ama o ikbe azu gibi bir şey mi bu? Bilemem.
0: Chamita Jakianota'nın
2: ise Kora.
0: Olmadı tabii ki. Chaniko Japonikota'nın Türkçesini soruyoruz. Sürenizi başlattık. Buyurun.
2: Ikenora.
0: Ikenora da değil. Çok bildiğiniz bir yerden geliyor. Ike. Ba. Ba.
2: Ha, devam edebiliyor muydum abi?
0: Devam edebiliyordunuz süreniz dolmadan. İke. Ama biz bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ike.
0: Ah.
1: Ike bana.
0: Suya.
1: Ike bana.
0: Süreyi önce bir başlatalım, bir basın butona. Buyurun.
1: Abi böyle bir şey olamaz ya.
2: İkebura.
1: Ne?
2: İkebura.
0: İkebura değil.
1: İkebura
0: değil. İkebana. İkebana.
1: İkebana.
0: İkebana doğru yanıt. Doğru yanıt.
2: Onlardan düzelttin ya abi.
0: Yeşile dönelim.
2: Yeşile dönelim.
0: İkebana geldi.
1: İnanılmaz.
2: Hayretler içerisinde.
0: Rejinin bölündüğü çok belli.
1: Hayretler
0: biz
1: içerisinde.
0: Doğru yanıtı verseniz evet, bile rejindeki arkadaşlar kırmızı
1: ya
0: yapıyorlar.
1: Ya sen ikebanayı nereden
0: söyleyeceksin? Türkiye duydu.
1: Tüm Türkiye duydu.
0: İkebura dedin
1: tüm
0: sen.
1: Tüm Türkiye duydu.
0: Sen ikebura dedin. Ama abi, tebrik ediyorum.
2: Abi bak.
0: Doğru. Şey. Kazanan haklıdır. Yapacak bir şey yok. Şampiyon olan İkebana. Haklı olacak. Ben şampiyon oldum.
1: İkebana doğru yanıtını aldık ben ve zorla aldık.
2: Ben Karslı buradan oyun verir miyim?
0: Gerçekten ama rejimizde bölünmüş durumda.
2: Sağ olsunlar.
0: Yarışma inşallah.
2: Mustafa abi desteklenenler de bizden.
0: Bizden.
2: Sıkıntı yok ama biz kazanacağız.
0: Teşekkür ederim. İkebana doğru yanıtını aldık.
2: İyi evet
0: ve
2: iyi ki varsın.
0: Harika, Japon kültüründe çiçek düzenleme sanatıydı. Sizinle devam ediyoruz Yunus Emre Bey. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: Abim bir meydan okumada bulundu. Hiç harf çıkmamış bir sayı seçti. Ben de 58 diyorum. Tüm Sivas'a selam. Zavağa kadar vurdu.
0: Evet, 58 numaralı soru geliyor. Hazırsak okuyorum. Gerekli, zorunlu anlamına gelen yaygın bir kelime arıyoruz. Nedir? Sürenizi başlattık.
1: Hadi bas.
0: Bastı. Kim basacak?
1: Bastı o.
0: Evet, şimdi yandı.
2: Ha, şimdi mi yandı?
0: Evet, evet, evet, evet. Ne olabilir?
2: Zor... Hemen.
0: Değil. Bir harf desteğinde bulunuyoruz.
1: Ya.
0: Ve
2: olsun, denemedir.
1: Kral da bir şeyler biliyor.
0: Abi.
1: Kral da bu işi biliyor. Bekledim.
0: Peki, bir harf desteği bizden geldi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun.
2: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Doğru yanıtıydı. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. 56'dan destek alabiliriz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 64. Yine harf çıkmamıştan
0: 64.
2: Devam.
0: 64. Peki, 64'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor sorumuz. Örnek, benzer durum anlamında kullanılan bir kelime. Süre başladı. Mesela... Buyurun.
1: Misal.
0: Misal tabii ki.
2: Aa, ben altar sanırım ya.
0: Bir an Misal yanıtımızı
2: misal
0: aldık.
2: Diyecektim. Altı şey sandım. Yani stüdyodaki ışıklar falan herhalde engelledi beni biraz.
0: Sevgilim,
3: süreyi kullanamadın.
0: Mustafa İnci'den bir doğru yanıt daha aldık.
2: Helal, evet, İnci tanesi.
0: Harflere de yönlendiriyorum bu arada. Evet. Bakın o

0: 38 diyorum, 45
1: diyorum. Abi 38 diyorum, diyorum o zaman.
0: Peki 38 yeni geldi Kayseri'den. O zaman.
1: 38 nerede?
0: Geliyor 38 numaralı sorumuz. Tam ortada, tam bunun ortasında gördüm. Aşağıya doğru. Gördüm. 4 harf okuyorum. Osmanlı'da ağırlık ölçü birimi olarak kullanılan yaklaşık 1,28 kilograma denk gelen birim. Süreniz başladı.
1: Ben bastım.
0: Buyurun Mustafa Bey.
1: Okka.
0: Okka doğru okka. Yanıtını kabul ediyoruz. 4 harfli okka yanıtı.
2: Mustafa Bey bunu hediye etmemiz lazım.
0: Aklına okkalı bir yanıt geldi. 1,28 kilogram değerinde bir soru kazandı Mustafa Bey. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: Evet, kritik noktalardayız artık.
0: 42 yapabiliriz. Video sorularımız var. Mesela 51'i yapabiliriz. Bakayım. İsterseniz. Bu arada 47. 47 nasıl? Güzel müzikli bir sorumuz varmış 47'de.
1: 47 mi?
0: Evet.
1: İki harfli.
0: 47.
1: 47 uzun, abi.
0: Soldan sağa. 5 harfli.
1: Ben ha görmedim, pardon.
0: Bir
1: tamam,
0: de video yapalım. Var bununla ilgili. Yapalım. Seyredelim mi?
1: Yapalım.
0: Hadi seyredelim o zaman. Yapalım. Gelsin görüntüler.

0: Sorumuz, boşta gezen, işsiz dolaşan kimse mecazda başıboşluk ifade eder. Süreniz başladı, kim basacak? Buyurun Mustafa Bey.
1: Avara midir? Avara.
0: Avara. Avara. Doğru avara. Yanıtını hızlı basıyoruz, kabul hızlı. Ediyoruz gönülden. Ve sizinle devam ediyoruz. Video sorularımız da var. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 51 numarayla devam
0: 51
1: edelim.
0: Numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 51'de nasıl bir görüntümüz var, izliyoruz. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilirden görüntülerimiz var. Neresi acaba bu görüntülerin ait olduğu bölge diyoruz. Ve hazırsak sorumuzu okumaya başlıyorum. Türkiye'nin komşu ülkelerinden biri olan Orta Doğu'da yer alan bir devleti soruyoruz. Süre başladı.
1: Erken bastım.
0: Erken gerçekten. Mustafa Bey buyurun.
1: Yine mi? Erken bastın, süre başladı.
2: Şalam Çetori. Bu ben Çetori.
0: Irak. Buyurun. Irak doğru yanıtını aldım. Harikasınız.
1: Gerçekten.
0: Geliyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Harika bir yanıt aldık. 39 yapabiliriz. 56 yapabiliriz.
1: 39 yapalım.
0: Peki 39 numaralı soruya gidelim. Bakalım 39'da ne arıyoruz?
1: Nerede 39?
0: Bir şeyin yerine başka bir şeyi koyma. Substitüsyon anlamına gelen kelime. Süreniz başladı. Substitüsyon. Substitüsyon.
1: Aynen.
0: Subs. Ama süre bitti.
1: Bitti mi? Tamam.
0: Bir harf desteğini veriyoruz. Yunus Emre Bey çok detaylı bakıyor. Acaba ne olabilir bu yanıt? Sürenizi başlatıyoruz. Bir şeyin yerine onun neyi olur? Onun iyi. Buyurun Mustafa Bey. Onun
1: ikame.
0: İkamesi olur. İkameydi.
2: Nasıl aklıma gelmez ya?
0: Evet. Oradan
2: yaşlandık.
0: Çok rahat bulabileceğiniz bir yanıttı. Bir harf daha açtık. Tebrik ediyoruz sizi. Sorularımızla devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45'i açalım.
0: Peki 45'e gidelim. 45 numaralı sorumuz geliyor. Edebiyatta ve günlük dilde ünlem, seslenme anlamı taşıyan kelime. Süreyi başlattık. 4 harfli, bir de kadın ismi olarak da geçer diyeyim.
1: Bilir, bilir, bilir.
0: Bilirim, Nida. Nida doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Son saniyede.
1: Abi kadın ismi deyince buldu.
2: Farkında mısın? Oraya kadar demesin. Yoktu.
1: Çok seni çok tebrik ediyorum.
0: Çok tebrik ediyorum. Çok fena bir yerden yakaladık.
2: Yakalandık.
0: Nida yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruyu açacağız. 59'u öneriyorum. 63'ü öneriyorum. Bu arada bakıyorum hemen video ve foto sorularımdan. 23 varmış mesela.
2: 23'e devam o zaman abi.
0: 23. Peki gelsin o zaman, bir fotoğrafımız var. Görelim 23 numarada nasıl bir fotoğraf sakladık. Gördüğünüz gibi burada kuru bir meyve tabağımız var. Doğru mu?
2: Doğrudur.
0: Peki o zaman sorunumuzu okuyorum. Elma, armut ve benzeri meyvelerin güneşte kurutulmuş

0: haline ne diyoruz? Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Kalk.
0: Kalk. Doğru yanıt.
1: Bilirim. Bilirim.
2: Süre başlamadan
0: bildiğimiz yerden geldi.
2: Aa, Oğuz abi basketbol sektirir gibi böyle basıyor sürekli zaten. Tık. Böyle bir şansım yok ki benim.
1: Anında saniyesinde tık refleks sesi.
0: Ama biraz önce çok güzel yakaladınız.
1: Yakaladım.
0: O kadar hızlı bastı. Aradan evet. Mustafa Bey çok güzel aldınız soruyu. Evet sizle devam ediyoruz. Son sorularımızı açıyoruz. Son iki soru diyorum. 59'u öneriyorum.
1: 59 demek istiyorum Oğuz Bey.
0: 59'u açıyoruz. Gelsin 59 numaralı sorumuz. Bir malın karşılıksız veya ödünç verilmesi anlamına gelen Arapça kökenli bir soru soruyoruz. Bir kelime soruyoruz. Süre başladı. Kim basıyor?
2: Hadi bas basketbol topu gibi sektiriyorum.
1: Al senin olsun al. Sonra kızıyorsun.
2: Buyurun Mustafa.
1: Abi tam emin değilim. Kazan iare olabilir mi?
0: İare olabilir iare. Tabii ki.
1: Biliyorum da.
0: Çok doğru bir yerden evet. Bildiniz. Son harfimizi, son kelimemizi arıyoruz. Ve öneriyorum. 41 öneriyorum. 60 öneriyorum. 61 öneriyorum.
2: 60.
0: 60 gelsin bakalım. Son kelimemizi açıyoruz. Ne olacak sonuç? Diğerleri. Başkaları anlamına gelen. Resmi dilde kullanılan bir kelime arıyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Buyurun Mustafa Bey.
2: Sair.
0: Sair kelimesi de sevgili Asipor'dan sorumuzu çok hızlı yanıtlayan Mustafa İnci editörümüz kelimelerle arasının iyi olduğunu bir kez daha net bir şekilde bize gösterdi. Ve geldik finale. Evet geçmiş olsun nasıldı?
2: Bu son tur birazcık sıcak bastı, terledim. Yunus çok iyiydi. Çok hızlı bastı. Sürekli basıyordu yani. Bana zaman tanımadı bile.
0: Harika. Butonu çok iyi kullandı. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Peki gerçekten kullandı mı? Bir bakalım mı?
2: Bakalım.
0: Tabloya gidiyoruz. Önce puanlarımızı görüyoruz.
2: Beni geçmiş
0: kaçar puanla tamamladık burayı? Bir bakalım. Birinci etapta
1: ufak bir konsantrasyon eksikliği yaşadım.
0: Küçük.
1: Çok ufak, ince.
0: Ama o ikinci etapta çok güzel arayı kapattı.
1: Olur yabancı değil abimiz yabancıya gitmez.
0: Harikaydı ama kabul etmek lazım ki Mustafa Bey'in kelimelerle arası çok iyi. Ve daha lep demeden leblebiyi havada yakaladı dediğimiz
1: manası vardır Oğuz Bey. Çıkarttı. Cümle mühendisi.
0: Gerçekten cümle mühendisi tebrik ediyoruz. Kolay değil. O yayınlarda son dakikada KJ'lere atmak yani, evet. Anında
1: inanılmaz manşetler atar.
0: Kelimelerle Kale manşetleri cümle. Belirlemek. Hızlı karar vermek ve yayınları bu şekilde götürmek. Evet puan tablomuzu gördük.
2: Evet.
0: Puanlarımızı gördükten sonra diyoruz ki finalde sevgili Mustafa İnci 215 puanda ve Yunus Emre Kaplanoğlu da 170 puanla
2: İyi
0: bu etabı tamamladı. Ve ne diyoruz? Finalde birinci tahmin hakkı Mustafa Bey sizde. Ve burada şifre kelimemiz için eksik olan harfi sizden rica ediyoruz. Tek seferde kelimeyi okuyabilirsiniz ve şifre harf hangisini belirliyoruz? Buyurun.
2: Burada tahminde bulunuyorum. L harfi diyorum. Bilmiyorum. Hidrolizan.
0: Hidrolizan. Acaba bu bölümün bakıyoruz şifre harfi doğru mu diyoruz ve bakalım hidro suyla ilgili olabilir mi acaba değil mi? Hidro kısmı suyla ilgili bir çağrışım yapıyor.
2: Hidrolizan mı?
0: Hidro
2: J ile mi?
0: J ile olabilir mi? Son. Ama biz L belirledik değiştiremiyoruz. L
2: belirledik. Evet.
0: Son dakika acaba Yunus Emre Bey'e kaptırdık mı diyoruz ve Yunus Emre Bey hazır mısınız?
1: Hadi. Aa bilemedim.
0: Ama bir saniye. Hadi bu daha kıyam. Doğru olup olmadığını söylemedi.
1: Aa nefesler tutuldu.
0: Efendim hidrolizan dedi sevgili Mustafa İnci. Yurt Haberler şefimiz kendisi A Spor'dan ve tabii ki hidrolizan yanıtımız doğruydu. Gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir yarışma çıkarttınız şimdiden.
2: Gerçekten nasıl bildim ben bunu bilmiyorum.
0: Gerçekten ilk hidrolizan.
2: İlk defa.
0: Peki detayını biliyor muyuz
2: hiç
0: kelimenin?
2: Bilmiyorum. Kelimeye dair hiçbir fikrim yok. Hani hidrojen dediğiniz gibi bilmiyorum. Yani anlamı ne bilmiyorum.
0: Bir maddenin su ile tepkimeye girerek parçalanması anlamına geliyor.
2: Öğrenmiş
0: hidrolizan kelimesi maddeyi su ile tepkimeye girerek parçalanmasıydı. Üçüncü etabı da burada final yanıtıyla tamamlamış olduk.

0: Değerlendirme alayım. Önce Yunus Emre'den başlayayım. Sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu, harika bir mücadele başlattınız. Nasıl geçti yarışmamız?
1: Çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Benim içimde çok farklı bir deneyim oldu. Şefimle birlikte ve abi seninle birlikte olmak inanılmaz derecede mutlu ediciydi. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel sorular hazırlamışlar. Kıymetli vakitlerini ayırmışlar. Çok sağ olun. Takipteyiz, devam ediyoruz. Ben bir de geçtiğimiz haftanın kazananı Bozkurt Bey'i izlemiştim. Evet. Ona da bir baktım, geldim, çalıştım. Tiyo da vermişti bana. Olmadı, nasip değilmiş ama yabancıya gitmedi. Mustafa abimize yakışır galibiyet.
2: Harika. Mustafa Bey, harika bir yarışma çıkarttınız.
3: Gerçekten öyle mi bilmiyorum.
2: Gerçekten
3: ama
2: öyle.
3: Yani bence Yunus Emre de o konuda bana destek oldu. Bazı soruları bilerek yanıtlamadığını düşünüyorum ben açıkçası. Saygısından dolayı.
0: Ben pek yani öyle evet, bazı sorularda şöyle biraz galiba süreyi tam kullanamadık evet. Ama son etapta gayet iyi bir mücadele çıkarttı ve ipuçlarını çok iyi değerlendirdi sevgili Yunus Emre Kaplanoğlu. Mustafa Bey, sizi gönülden tebrik ediyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum
0: ve
3: çok sağ olun.
0: Ne iyi yaptınız, geldiniz sevgili dost kardeşimiz, kardeş kanalımız A Spor'dan iki değerli yarışmacımızla bugün yarıştık. Okuduğunuz zaman da bizi hatırlamanız dilekleriyle birer küçük
3: çok naziksiniz.
0: Hediyemiz
1: çok teşekkür ederim.
0: Var.
1: Çok sağ olun.
0: Şu şekilde bana, veriyoruz.
3: Bana gelen.
0: Evet efendim. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresinden yazın. Sizi de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
1: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Cam parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
6: Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
1: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Eduardo Deacon.
1: The Battalion 5th Marines. I've been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

bunları kendim karar vererek arda arda planlayıp yaptım. Bugün kararları konuşuyoruz. Acaba kararlarımızı kendimiz mi veriyoruz yoksa içimizdeki bir sistem bazen bize sormadan otomatik olarak kararları veriyor da biz kendimiz verdik mi zannediyoruz? Kararlarımızı konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor.

0: Gün boyu kararlar vermek durumundayız. Şimdi programımız başladı ama arada daha önce verilmiş kararlar var. Mesela bir teaser giriyoruz. Ondan sonra geçen hafta neler yapmıştık bölümümüz var. Bunu giriyoruz. Bu karar daha önceden verildi. Şimdi ben bu kararı yeniden verdiğimi düşünüyorum. Az sonra gideceğiz. Ama bu benim kararım mı yoksa hazır bir programı karar verdiğimizi zannederek uyguluyor muyuz? Bu soru çok büyüleyici. Bugün cevap arayacağız. Ama biz daha önce planlanmış sistematik akışımızdan vazgeçmeyelim. Geçen haftayla bir köprü kurmak için en son geçen hafta katılan hocalarımız Tuğba ve Hüseyin hocamız program biterken neler demişler? Ali Can'dan rica edelim bir izleyelim. Ondan sonra tüm hızımızla başlıyoruz.
1: Hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rolün biçimini, bir rol biçimleniyor. Bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Ayağan, değerli dostum, meslektaşım. Senin haftaya program nasıl başlasın istersin? Son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanaklara kapı açabilir. Yani evet bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
0: Evet Hüseyin Hoca, geçen hafta tabii çok acayip bir yeniden var olma sürecinden bahsetmişti. Şahitlik kuramı. Yani hastalıklar, zorluklar, sıkıntılar bunları tam yaşıyorken içinden çıkamayacağız gibi düşünebiliyoruz. Fakat her sıkıntı, her acı, her zorluk bir şekilde bitmekle yükümlü. Bitecek ve yeni günler yaşayacağız. Sonra düşündüğümüzde ya ders almış olacağız ya almamış olacağız ama yaşantıların tamamından iyi ya da kötü bir takım dersler çıkarmak mümkün. Bu da bir karar. Konumuz karar. Zuhal Baltaş hocam, Profesör Doktor Zuhal Baltaş sağ olsun kırmadı. Bütün güzelliği, muhteşemliğiyle stüdyomuzda ve yepyeni harika bir kitapla beraber geldi. Zuhal hocam hoş geldiniz. Ne kadar güzel sizi görmek.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Hocam kitap özelinde gideceğiz bugün.
3: Evet.
0: Çünkü yine her zamanki gibi çok kapsamlı, yani böyle spesifik bir konuyu çok kapsamlı araştırdı.

0: kendi deneyimlerinizi ve mesleki bilgilerinizi de aktardığınız nefis bir şey ortaya çıkmış. Zaten kitabımızdan konuşacağız. Ama ismi şu, aklımız başımızda mı?
1: Evet.
0: Acaba öyle mi? Çok da değil gibi sanki.
1: Aklımız başımızda mı? Sorusu önemli bir soru. Hakikaten. Çünkü insan kendisiyle çok ilgili. Varoluşundan bu yana kendisiyle çok ilgili. Kendisini tanımak için psikolojiyle çok ilgili. Hele günümüzde pek çok kişi psikoloji okuyor, öğrenmek istiyor. Psikolojiye yakınlığı sebebiyle koçluk alıyor. Hayatını yönetecek sistemleri tanımak istiyor. Terapi alanlar var, aile dizimleri var. İşte, çeşitli grup çalışmaları var. Her birinden kendisini, yani kimliğini, aidiyetini tanımak istiyor. Ve farkındalık üzerinden bir hayat kurma gayreti var. Şimdi farkındalık üzerinden hayat kurma gayretinin en önemli bölümü kararları nasıl alıyoruz olmalı diye düşündüm.
0: Hocam harika bir düşünce. Şimdi biz kararları nasıl aldığımızı fark edersek, bir farkındalığı geliştirirsek, bu iyi mi kötü mü ondan çok emin olamadım ama. Yani sanki kararları kendimiz almamamız ama alıyor gibi hissetmemizde sanki olumlu bir taraf da var. Eskiden hocam eve şeyler gelirdi, halı yıkama makinesi satıcıları.
1: Evet.
0: Haşur ve o bir şekilde bir ortalık karışır, o makineler satılırdı. Şimdi birçok kişinin evinde vardır bu yıkama makinelerinden. Bir şekilde hiç kullanılmamış, yukarıda bir yerlerde duran. Ya da spor aletleri vardır. Eve alınmış, bir kararla eve alınmış ama bir yerlerde bekleyen, hatta yeri unutulur falan, böyle barfix aletleri falan, herkesin evinde olan. Bunlar da hatalı kararlar galiba.
1: Şimdi bunları almamızı sağlayan sistemler var. Yani ürünleri satmak isteyenler. Evet. Zaten kararlarımızı yöneten en başarılı ekip, hizmet ve ürün satanların, bizim birinci sistemimiz dediğimiz reflektif sistemimizden, hazda dökünük olan sistemimizden yararlanmaları. Son yıllarda çok önemli bir değişim var. Son yıl demeyeyim, 10 sene önceydi belki, Amerika'da ilk tanık olmuştum. Havuz başında güçlü bir üfleyici makinayla havuzun kenarındaki yapraklar ya da tozlar temizleniyordu. Ama korkunç bir ses çıkartıyor bu makine. Bunu üreten, bu teknolojiyi hayatımıza koyanlar şimdi o teknolojiyi Amerika dışına da yoğun olarak sattılar. Hatta İstanbul'da büyük bir ilgi duymaya başladı. Benim oturduğum sitede de var. Şimdi bir insan başına konuluyor. Kendi kendine yapabileceği ve yaparken de fizik egzersiz yapacağı. Süpürgeyi kullanacak, eğilecek, tabii kalkacak, doğru. Tozları yukarı kaldırmayacak, ıslatarak yaparsa tozları kenara toplayacağı sistem bir para verilerek alınan makinayla modernleşti.
0: Evet.
1: Nasıl bir modernlik bu? Bütün tozu havaya kaldırıyor, büyük bir gürültü, 75 desibellik bir ses ve arkasında bir adam yürüyor sadece.
0: Evet.
1: Hem adama zararlı,
0: doğru.
1: Hem tüketim açısından zararlı, hem çevreye zararlı.
0: Hem de bir temizlik yapılmış olmuyor.
1: Ama biz bunu aldık. Çünkü bunu almayan naclandık.
0: Hocam, nac kavramından bahsedeceğiz. Bunlar bizim bir davranış yaparken bizi ittiren faktörler. Harekete geçiren, tetikleyici, dürten faktörler.
1: Evet.
0: Çok karmaşık. Onlara girelim ama önce şunu sormak istiyorum değerli hocam. Şimdi bütün kararlarımızı alırken dışarıdan bir takım veriler topluyoruz. Yani dış dünya ile ilgili verilerimiz var. Ben mesela sizin kıyafetinizle kitabınızın kapağının benzer bir renkte olduğunu görüyorum. Aa, diyorum, Zuhal Hoca demek ki yeşil üzerinden yeni bir şey yaratıyor gibi. Mesela bu bir karar. Ama yanlış da olabilir. Bu kararı nasıl alıyorum? Muhakkak ki bir görsel girdinin olması lazım. Öbür taraftan geçmiş deneyimlerim var. Geçmiş deneyimlerim var. Sizi tanıyorum. Böyle bir şeye önem verir misiniz? Bence evet, belki de olabilir. Çünkü kitapta katıldığınız bir programda yeşil bir şey. Onu da düşünüyorum. Kendimle ilgili bir takım dünya görüşüm var. Hepsine hesaba kattığımda bir karar veriyorum. Ama beş duyu organımız sanki dış dünyayla bağ kurmakta yani yetersiz olabilir. Sanki gördüklerimiz ne kadar doğru, duyduklarımız ne kadar doğru. Beş duyu organımızın becerileri gerçeklikle bağımızı azaltıyor mu sizce?
1: Bir yandan azaltıyor, bir yandan da çok hizmet ediyor. Ama tam olarak gerçeği görmemizi, gerçeği duymamızı, gerçeği hissetmemizi sağlamıyor. Orada bir yapısal eksiklik var. Mesela gençlikte oynanmıştır kulaktan kulağa oyunu.
0: Evet,
1: duyuyor muyuz dediniz, değil mi? Net olarak söylersiniz. O da net olarak söyler. Herkes cümleyi çok iyi ilettiğini düşünür.
0: Evet.
1: Algılayan da çok

0: çok iyi algıladığını düşünür. Ama 8 kişiyi dönse birinciyle 8.'nin söylediği birbiriyle uyum içinde olmuyor. Evet,
1: çok ilginç bir
0: aynı şey görme içinde söz konusu. Evet. Zaten görme hataları psikolojiyle ilgilenen herkesin çok ilgisini çekmiştir. Değil mi? Tren yoluna bakarsınız, buradaki paralelliğin arasında 1 metre varsa ileriye doğru baktığınızda o 1 metre iner 30 santime diyelim, daralır. Şimdi bunu da nacda kullanmak mümkün. Ben eğer kilolu bir insansam, benim alacağım elbise yatay çizgili olmamalı.
1: O zaman daha kilolu.
0: Demek ki modaya da geçiyor. Algı yanılmam, benim kendimi iyi göstermek için kullanacağım olumlu bir şeye çevrilebiliyor.
1: Tabii,
0: ama doğru. Gerçeği kaybetmiş oluyorum. Kaybetmeme sebep oluyor.
1: Birazcık kaybetmek de gerekiyor maalesef.
0: Biraz yani, kaybetmek.
1: Hayatta kalabilmek için.
0: Evet. Çünkü bizi harekete geçiren o kaybı önemsemiyoruz. Hı-hı. Ama ciddi kararlarda önemsememiz gerekiyor.
1: Evet, doğru.
0: Mesela tanıklık kararlarında. Çünkü insan beyni
1: tabii.
0: Bazı yerlerde görsel hafızasına güvenerek karar vermesini beklediğimiz bir beyin.
1: Evet.
0: Halbuki insanların dikkat aralıkları aynı değil. Görme keskinlikleri aynı değil. Gördüklerini anlamlandırma biçimleri aynı değil. Demek ki aynı şeye bakıp
1: farklı şeyler
0: göreceğiz.
1: Çok olası bu. Olmasa acaba olacak olan bu.
0: Olan bu. O da zaten kişisel farklılıklarımız. Onu da sevmemiz lazım diyoruz.
1: Hocam,
0: ama gerçekten kopuyoruz.
1: Orada bir örnek vereyim. Mesela üniversite arkadaşlarınızla işte bilmem kaç yıl sonra bir araya geliyorsunuz ve bir konu konuşuluyor. Yani olan bir olay.
0: Evet.
1: Şimdi o olan olayı herkes öyle bir farklı anlatıyor ki o günü, o yaşantıyı. Yani zihnimiz bütün bu deneyimi kendine en böyle sağlıklı olacak şekilde kodluyor. Yani bir de zaman içerisinde de bu kodlama değişiyor gibi sanki.
0: Aynen.
1: Anında algılarken bir hata var. Bir de zihnimizde bunu arşivlerken de bir hata yapıldığını düşünüyorum.
0: Evet. İşte dış dünyaya bakar, gördüklerimizi bir şekilde anlatırız. Yani gerçeğin üzerine bir hikaye yazarız diyor Daniel Kahneman.
1: Evet.
0: Ve o hikayeyi de zaman içerisinde güçlendiririz.
1: Hı hı.
0: Kendimizi de buna inandırırız. Bu insanın gerçeği. Bu gerçeği bilerek hangi düşünce sistemiyle mi yoksa refleksif sistemlerle mi hareket ettiğimizi algılamamız, böyle bir fark olduğunu bilmemiz bizi gerçeğe yaklaştıracak, hayatın gerçeğine. Şöyle bir zorluk var. Mesela bir camdan bakıyorsunuz, dışarıda motosiklet bir genç hanıma, birisine çarptı. Hı-hı. Şimdi burada ne olduğunu fark ederken fark ettiğimiz ilk şey renk, sonra şekil.
1: Evet.
0: Ama renk ve şekli algılayan beyin bölümümüz ön lobda bulunurken ara bölgesinde front ön lobun bizim hangi yönde hareket ettiğimiz, hareket ve yön ortaya çıkıyor. Başka bir yeri. Yani zihnimizin yapılanmasında böyle bir
1: çok ilginç
0: durum var. Bir de konum var. Neredeydi? Bisiklet sağda mıydı, solda mıydı? Gittiği yer sol taraf mıydı, sağ taraf mıydı? Her neyse, bu GPS'i beynimizin çok önemli, evet, psikologların tabii yaptığı değerli çalışmalar. Doğru. Bu GPS sistemini çözdüğü için biz zaten bugün arabalarımızda doğal olarak bizi nudge'layan GPS'leri kullanıyoruz.
1: Evet.
0: Kendimiz kuruyoruz.
1: Doğru.
0: İstiyoruz bize göstersin diye.
1: Doğru.
0: Şimdi bu söylediğim 6 özellik beynin farklı yerlerinde, ama ben bunları birleştirip gördüm diye bir hikaye anlatıyorum. Zaten beyinde birleşirken bir miktar zarara uğruyor gördükleri.
1: Yani bunların hepsi aslında farklı bir parça. Bütünü algılarken her biri tek tek biraz bozuluyor.
0: Evet.
1: Ama bunlar bütün olarak bir algı çıkarırken daha net bir bozulmayı
0: beraberinde
1: öngörebiliriz. O zaman genel itibariyle hocam, bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ve dış dünyadan algı olarak ortaya çıkan eser biraz hatalı olduğunu düşünebiliriz.
0: Evet.
1: Bu hatayı azaltmak için de belki sistemin kendi bir takım çözümleri olabilir. Yani mesela bir takım tahminlerde ya da çıkarımlarda bulunmak. Yani gördüğüm şu ama muhtemelen bu böyle bir şeydir gibi. Sanki bu çıkarımlar da işi biraz zorlaştırıyor ve belki o algı hatalarının temelinde bunlar da olabilir. Yani mesela bazen duyduğumuz şeyle gördüğümüz şey birbirine uyumlu olmayabiliyor. O zaman diyoruz ki ya duyduğum değil de gördüğüm daha önemlidir. Ya da işte bir takım ön yargılarımız ya da bir takım ön kabullerimiz. Yani bir insanın işte boyu,

0: rengi, kilosu, saçının tabii uzunluğu, kulağına taktığı küpe,
1: ırkı, araba, ırkı, milliyeti, ırkı, dini, milliyeti, pek çok şekilde onu yargılamamıza sebep oluyor. Evet. Ama o onun gerçeği mi?
0: Gerçeği olmayabilir, olabilir. Ama muhtemelen bizim ön kabullerimizdeki hatalar.
1: Evet.
0: Bir de bu ön kabulleri eklersek. Yani bu kişi oralı olduğu için böyle davranır. Şu renk olduğu için böyle davranır. İşte bu yaşta olduğu için bunu yapar. Bu eğitimi sahip olduğu için. Bunlar da eklendiğinde o zaman iş iyice zorlaşıyor. Ön yargılar da girdi.
1: O eklemeleri bireysel görüşlerimizle yapmamamız, akademik çalışmalara bakmamız gerekiyor.
0: Hocam,
1: farklar nerede? Zaten bilimin ağırlığı da burada karşımıza
0: evet
1: çıkıyor. Bireysel kararlar. Sohbet ediliyor, deniliyor ki işte yemekler nasıl olmalı? Yağ üzerine tartışılıyor. Bir kişi çıkıyor, benim hayatımda olduğu için bunu çok net hatırlıyorum. Benim dedem öyle bir pilav yerdi ki kaşığı kaldırdığında yağı damlardı. Uzun yıllar yaşadı. Bunun insana hiç zararı olduğunu görmedik. Şimdi bu bireysel bir görüş.
0: Bireysel bir şey.
1: Toplumu
0: tabii
1: ve bütününü asla temsil etmez. Onun için dönüp bakacağımız şey bireylerin bireysel yargılarının dışında kolektif bilgilerin toplandığı bilim merkezli yargılara, yani verilere dayanan sonuçlara bakmamız
0: evet
1: gerekiyor.
0: Hocam şimdi ben tam da verdiğiniz örneğin üzerine denk geldi. Bir sağlıklı yaşam kongresi düzenliyor. Profesör Doktor Murat Baş bizim programımızın da düzenli konuklarından sağ olsun, kırmaz sizler gibi gelir. Orada mesela diyetisyenler vardı daha çok.
1: Evet.
0: Ve gluten konusu netliğe kavuşmamış gibi.
1: Evet.
0: Herkes glutenle ilgili yiyelim, aman hiç yemeyelim, uzak duralım, aman birazcık yiyelim ya da hep yiyelim gibi. Yani bilim dünyasının da esasında kafasının karmaşık olduğu konular olabiliyor. Ama biz kişisel deneyimlerle hareket edersek, şöyle bir örnek var. İşte 100 yaşına kadar sadece gofret yiyerek yaşadı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz bu
1: evet
0: örneği? Sadece çay içip gofretle beslenen bir adam 100 yaşına gelmiş ve haberde de gofret yiyor hala. Yani hakikaten gofret yiyormuş gibi sanki 100 yıldır. Ama mesela bu çok kişisel bir şey. Yani bundan sonra sen gofret yemeye başlarsan bu 100 yaşına kadar yaşayacağının garantisi olamaz.
1: Evet, yediğimizin bünyemizdeki etkisi herkeste aynı değil.
0: Evet.
1: Oradaki farklılıkları gözetmek lazım. Tabii şu çok değerli bir yere değindiniz. Bilim gelişmezse zaten tabuya dönüşür.
0: Evet,
1: zaten biz hipotezlerimizi geliştireceğiz.
0: Evet.
1: Onları sınayacağız. Sınadıklarımızı doğru istatistik verilerden geçirerek bir sonuca varacağız. Sonuçlar farklılıklıysa farklar neden çıktı diye bakacağız. Şimdi bilimin değişmeyen gerçekleri daha çok belki fizik alanında var ama insan vücudu ile ilgili olan kararlarda farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Fakat bunlara da zaman vermek gerekiyor. Bir şekilde o zaman içerisinde forme ediliyor. Ve büyük bir değişiklik var tabii medikal alanda yapılan hizmetlerde.
0: Hı hı.
1: Tabii ki çok büyük bir değişiklik var. Yani operasyonlardan tutun verilen ilaçlara kadar. Bunların hepsi sizin veya ufak bir çevrenin kararı değil, bilimin verisi ise işimize yarıyor diyoruz.
0: Hı hı. Peki hocam, o zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Yani bir oran vermek ne kadar mümkün bilmiyorum ama dedik ki duyu organlarımızdan gelen o veriye çok güvenmek doğru olmaz. Sonra onları bir araya getirip de algı olarak ortaya çıkardığımızdaki o algıya da çok güvenemeyiz. Öbür taraftan bu algıyla ilgili bir takım ön yargılarımız, ön kabullerimiz var. O da onu biraz bozuyor desek. Mesela çok bir oran vermek zor ama mesela bu bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ya da buna bağlı kararlarımızda yüzde kaçlık bir oran verebiliriz? Bu gerçeğe yaklaşmakla ilgili, hakikat demeyeyim de doğru ya da gerçeğe yaklaşmakla ilgili mesela bir oran verilebilir mi?
1: Algılar açısından.
0: Evet, algılar açısından.
1: Böyle bir çalışma olduğunu ben bilmiyorum.
0: Hı hı.
1: Ola ki bunun üzerine çalışan kişiler veriyorlardır, biliyordur. Ancak algılar üzerine yapılan çok ilginç araştırmalar var ve bizi ileri derecede şaşırtıyor.
0: Hı hı.
1: Çünkü bazı mesela duyduklarımızın bazısını duyduğumuzu bilmiyoruz ama davranışımızı değiştirdiğini biliyoruz. Sosyal ortam, parti ilişki bir partide yaptığınız hareketler, kendiniz mesela isminizi çabucak duyuyorsunuz başka şeyleri duymasanız da. Size bakıldığını tabii fark ediyorsunuz. Doğru. Başka şeyleri fark etmeseniz de.
0: Ya da bir öfkeli bakıyorsa özellikle fark ediyorsunuz.
1: Özellikle
0: duyguya
1: fark
0: bağlı
1: ediyorsunuz.
0: Olarak.
1: Onun için koşullar da, yani bağlamı da değiştiriyor algılarımızın gerçek olup olmadığını. Fakat algı meselesinden beynin otomatik sistemleri ya bunlar.
0: Evet.
1: Algıdan düşünceye geçersek, karara geçersek, kararların yoğunluğunda

0: hangi kararlar bizim bilinç sistemimize uğruyor, hangileri algılarımız gibi otomatik. Bunu ayırmamız çok değer kazanıyor.
1: İşte hocam zaten ben biraz da soruyu o yöne doğru götürebilirim. Yani acaba otomatik kararlarımız mı daha fazla bize ait olmayan bir yerlerden gelen, yoksa kendimiz hesaplayıp böyle benim az önce bahsettiğim gibi, yani işte şu kağıtları şöyle önüme koyayım, hocanın kitabını böyle koyayım, şuraya çayımı koyayım gibi hesaplı kararlarımız ise yüzde kaçtır acaba, ya da hangisi daha çok?
0: Mesela şimdi siz bu soruyu sorarken kaç kere hareket ettiniz? Bir karar davranış ortaya çıkartıyor ya. Ben saymadım ama bunun
1: 4-5 tane var tabii ki.
0: 4-5-6
1: belki. Daha fazla belki.
0: Evet.
1: Ben biraz da fazla hareket ettim.
0: Şimdi burada devreye giren konu, bugün için çok değer verdiğimiz ve insanın kendisini anlamasına imkan verecek konu. Ben kararı nasıl veriyorum? Hangi kararlar hayatımı yönetiyor? Hangi kararlarım otomatik? Bir değerlendirme yapılmış. Neredeyse yani uyanık olduğumuz ve uykuyu da kabul ediyorlar. 20 bin, 30 bin karar. Yani davranış, farklı davranış ortaya çıkıyor. Şu anda benim yaptığım hareketleri de buna dahil ediyorlar.
1: Çok büyük bir sayı hocam.
0: Çok büyük bir sayı. Şimdi burada hiç fark etmeden yaptıklarımız var. Şu anda sizin yaptıklarınız gibi. Hı hı. Onlar birinci noktada koyduklarımız ve bu sayının %95'i ile 7'si deniliyor.
1: Oo, otomatik yaptıklarımız. Çok büyük bir bölümü otomatik.
0: Çok büyük bir bölüm.
1: Tamam, anladım.
0: Birinci sistemden geçen otomatik kararlar. Şimdi evet, bu otomatik kararlar aslında hayatı kurtaran kararlar da olabilir tabii. Tabii. Hızla yapılan kararlar, stres tepkilerinde olduğu gibi. Hemen bunun arkasından gelen karar, çok az düşünce sistemine uğrayan kararlar. Mesela bir çevre yolundayım. Çift yönlü gidiş geliş var. Arada bir parmaklık var. Ben karşımda sizi gördüm. Ah, Mehmet'le buluşacaktık. Buluşup da kanala gidelim dedim. Merdiveni çıkmaktansa oradaki
1: yolu
0: hızlıca geçmek için atlamaya karar verdim. Aradaki engeli. Şimdi bu saniyede oluyor. Eğer o insana bir şey çarparsa ve ölmemişse, ben nasıl o kararı verdim bilmiyorum diyor.
1: Hocam çok söylediğimiz bir şey bu. Yani insanlar
0: evet, bunun gibi pek çok karar.
1: Özellikle hani, ekonomik kararları falan alırken de bunu defalarca söyleyebiliyor. Orada kısa süreli bir
0: çok kısa,
1: minicik bir hesap var ama pratik olan ve kolay olanı seçmek üzerine belki,
0: evet,
1: hızlıca.
0: İşte önemli konu bu Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. İnsan nasıl konforu seviyorsa, hani Acar Hoca konfor alanından çıkalım, evet, diye pek çok şey anlattı.
1: Evet.
0: Burada da düşünce de konforu, beyin konforu seviyor. Enerji harcamak istemiyoruz, çaba göstermek istemiyoruz. Şimdi ben o merdiveni çıkacak olsam, çıkayım mı diye düşüneceğim, karar vereceğim, fizik enerjimi harcayacağım. Uzun bir hikaye. Atlamaya kalkmam daha uygun bir olabilirmiş gibi gözüküyor ama işte orada da riskler fazla. Kestirme yollarda riskler artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Karar bize ait olmuyor. Bizim içsel, bunu daha önce yapmıştım. Yaparsam hızlı olacağım. Hızlı olursam çözümüm çok rahat olacak gibi bir bağ var. Hızlı, yani hislerimle olan, düşüncelerimle olan,
1: kurallardan içten bizi uzaklaştıran
0: kararlar.
1: Hocam evet, bizde çok fazla var bu kararlar. Yani yaya geçidini kullanmayayım, emniyet kemerini takmayayım, zaten kısa mesafe gideceğim, aman o kaskı takmayayım, İşte hava biraz dalgalı ama bana bir şey olmaz, denize atlayayım. Yani o
0: hiç yüzme bilmiyorum ama
1: İdare ederim
0: bunu. Evet. Kilyos'ta dalgalar çok güzelmiş. Onunla mücadele etmeye gideyim. Evet. Ama o tabii daha uzun düşünülerek verilmiş bir karar ve orada da birinci sistem kısa yol yanılgılarından arkadaşa uyma. Yani sürü davranışı. Hadi biz gidiyoruz, sen de gel ortaya çıkıyor. Evet. Önemli bir liste. Daniel Kahneman'la Amos Tversky 1974 yılında kararlarımızı hızlı, zararlı olabilir, yararlı olabilir, yavaş, düşünsel verdiğimizi ayırdılar ve bunlarla ilgili uzun bir liste çıkarttılar.
1: Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bizim kitabımızda vardı sanırım.
0: Bu liste var.
1: Bu,
0: evet,
1: liste
0: ben
1: var
0: daha da kolay anlaşılsın diye o listeyi böyle altılı böldüm.
1: O liste hocam çok güzel bir tablo oluşmuş orada hakikaten. Demin de baktık beraber. Ve burada biraz o dengeyi de yeniden kurmak için bir egzersiz ya da bir mücadele yapabiliriz kendimiz herhalde, değil mi? Yani bunları
0: gayet
1: daha düşünülen kararlara çevirebilmek,
0: evet, zaten
1: mümkün mü?
0: Fark etmek dediğimde önemli olan şey ön yargılar.

0: fark etmek, ön yargılardan arınma programları yapılıyor. Çok yaygın. Türkiye'de çok daha az böyle bir talep de yok. Ama şirketlerde, bireysel olarak hayatta ön yargılarla verilen kararlar insanların hayatını zorlaştırıyor. Şimdi karar noktasına geldiğimizde aslında kararımızı etkileyen ve bizde bu hareketlere sebep olan şeylerden biri ön yargılarsa, bir diğeri geçmişten getirdiğimiz birikimler. Tabii ön yargı daha temelden geliyor ama normlarla bize verilmemiş, bu iş böyle yapılır, bizim burada bu böyle çalışır dediğimiz yapılar bazen onu söyleyenlerin menfaatine sonuç sağlıyor. Şahsın menfaatine değil. Mesela evde otorite X kişidir, onun söylediği bu evde olur. Acaba onun söylediğinin o evde olması o evdeki bütün insanlar için güvenli bir ortam yaratıyor mu?
1: Yani karar verme baskısından kurtulmak belki bir fayda sağlıyor olabilir. Ama onun dışında ne kadar buna uyum sağladığımızla alakalı. Yani ne kadar itaat ettiğimizle alakalı.
0: Evet ama uyum sağlamak
1: yine nasıl konfor oluyor? Alanında kalmak.
0: Uyum sağlamak ya konfor alanında kalmak ya hiç kendisine uymadığını düşündüğü halde zorlanarak oraya uyum sağlamak.
1: Oh, evet.
0: Onun için kararlarımızda rol oynayan faktörler analizini yapabilirsek ve asıl önemlisi ön yargılarımızdan, yani şu kişi budur, bu kişi şudur ya da çok gördüğümüz şey neler bizde hayatı zorlaştırıyor. Bilgiden kaçınma mesela önemli bir ön yargı. İnsanlar bir bağımlılık içindelerse o bağımlılıkla ilgili söylediğiniz her bilgiyi yok sayacaklardır.
1: Yok sayıyor tabii. Evet. Küçümsüyor ya da.
0: Ve küçümsüyor.
1: Tabii. Hocam peki o zaman şöyle bir şey burada çok önemli gözüktü bana. Mesela ben bir organizasyonu yönetiyorum. Bir liderim. Ya da bizim kanalımızın bir yöneticisiyim. Ya da bir futbol takımının başkanıyım. Ve orada her şeyi bildiğimi düşünen olgun, çok bilge bir insanım. Ve diyorum ki benim söylediklerim doğrudur. Mesela bu böyle anlatıldığında kulağa çok hoş geliyor. Ama bugün konuştuklarımızda sonsuz hatalar olacak bunun içinde.
0: Evet.
1: Yani o yüzden değişime açık olmak, yeniliğe açık olmak, kendini geliştirmek, bütün bunlar şu ana kadar anlattığınız şeyler içerisinde anlık kararlar açısından da çok kritik önemli.
0: Evet. Yani hiyerarşi seviliyor tabii. Stotiko önyargısı diyoruz. Hiyerarşiniz yaptığı. İşte stotiko önyargısında da konfor var. Çünkü ona alışmışım. Aslında karar vermek zor ya. Enerji gerektiriyor dedik. Onu birisine yüklersem ve onun yaptıkları bana iyi gelmişse o zaman kararı hiyerarşinin en üstündekine bırakabilirim ve ona teslim edebilirim.
1: Evet hocam, bir de bizde hani bir sorumluluk kavramı da orada devreye giriyor. Yani kararı sen verdiysen bu kararla ilgili olup bitenlerden sorumlu olacaksın. Bunun için de cezalandırılmak da var. Ama kararı bir başkası verdiyse sorumluluğun baskısından da kurtulmuş oluyorsun. Bu da büyük bir özgürlük hali.
0: İşte insanın aradığı bir özgürlükten söz ediyorsunuz değil mi tam bu anda?
1: Yani ne yazık ki insanlar bunu arıyorlar. Şayet kaynakları yeterince yüksek olarak yüksek değilse ya da düşük olduğunu algılıyorlarsa. İnsanlar o yüzden biat etmeyi muhtemelen daha ekonomik olarak görüyorlar.
0: Evet.
1: Ya da otomatik olarak bu kararları veriyorlar. Ama sizin söyleminizde bu kararların çoğunun otomatik olduğunu, hatta %90'ın üzerinde, %95'lerde otomatik olduğunu görüyoruz. Ve bu otomatik kararlara iyi ya da kötü anlam yüklemekten kaçınıyorsunuz. Sadece düşünülmüş olan kararların daha sağlıklı olabileceğini söylüyorsunuz.
0: Düşünülmüş kararlar, çünkü niçin böyle olduğunu çözdüğünüz kararlar. Nedenini bilmeden verdiğiniz kararlar, sorunlu kararlar. İnsan ne bildiğini bilmeden biliyormuş gibi davranır pek çok konuda. Beynimiz düşündüğümüzü zannettiğimiz organımızdır ama düşünmesine imkan vermiyoruz ki.
1: Evet.
0: Zaten belki eğitim olarak da düşünmesi üzerine sorgulamaya dayalı bir eğitim sistemi de yok. Değil mi?
1: Tabii.
0: Ezberle, kodlaya bak.
1: Evet. Lazım sadece.
0: Ezberle, ezberlediğin A'ya B'ye cevap ver gibi.
1: Evet.
0: Tabii bu da insanın en değerli düşünme mekanizması olan yapıyı çürüten, değerini kaybettiren bir sisteme insanı taşımış oluyor. Kendi kararlarını vermekten uzaklaşan bir insana.
1: Hocam ben geçen iki hafta önce bir eğitim yöneticileri kongresine gittim yine bir konuşma yapmaya. Orada şöyle bir fark gösterdi bir değerli hocamız Bertan Akyol Hoca Aydın'dan. Profesör kendisi. Şimdi Singapur ve Finlandiya örneklerinde insanlar eğitim alırken kendini geliştirmek istiyor. Bu cepte.
0: Evet.
1: Türkiye'de ise Mesela

0: Ben mezunum, 10. yılım, bir işe gireceğim. Diyorlar ki, davranış terapisi eğitimi almış olman lazım. Aa, ben de bunu tamamen hedef odaklı gidip alıyorum. Ya da işte bir şirkete başvuracağım ya da devlette bir pozisyona başvuracağım. Aile danışmanlığı sertifikası gerekiyor diyor. Sadece onun için sertifikayı alıyorum. Yani aslında bizde bilgiye gitmekle ilgili ya da kendini geliştirmekle, genel olarak kendini geliştirmekle ilgili değil. Bir hedefe yönelik belli bilgi ve becerileri kazanma eğilimi var. Bu da aslında bizim düşünceyle bağımızı biraz gösteren bir şey. Yani bilgi ve düşünceyle bağımız aslında çok fazla işlevsel fonksiyon üzerine
1: kurulu. Beynin kendi işleyiş sisteminden değil, işe yarayış sisteminden.
0: Evet, işe yarayış sisteminden
1: devreye giriyor.
0: Sizin demin söylediğiniz, eğitimle ilgili söylediğiniz konunun da belki neden olduğu şeylerden bir tanesi bu. Çünkü ben matematik öğreniyorum, soru çözmek ya da sınavda başarılı olmak için. Fizik öğreniyorum, sınav. Ama matematik ya da fizik gibi şeyler soru çözmekle alakalı değildir ki. Bunlar bir yaşamla ilgili, dünyayla ilgili bize bir perspektif sunan doğa bilimleri.
1: Çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi matematik öğrenmede biz zorluk çekiyoruz. Çünkü matematik tek başına kalınca zor oluyor. Farklı alanlarla beslenmesi lazım. Sanatla, edebiyatla, farklı bilimlerden aldığım bilgilerle. Görüyoruz yarışma programlarına çıkanlara. İşte bir günün kaç saat olduğunu biliyorsunuz. Acaba 3 gün toplam kaç saattir deniliyor? 24 üçle çarpılamıyor bir türlü.
0: Evet.
1: Değil mi? Bununla karşılaşıyoruz
0: tabii,
1: programlar.
0: Tabii ki.
1: Biz matematiği de pek seven bir kültüre sahip değiliz. Matematikten uzaklaştıkça zaten beynin işlevlerinden uzaklaşıyoruz. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Bu Amos'a ait bir şey. Çocukları gözlemlemişler ve gözlemlediğimde hep şunu gördüm diyor. Çocuk yetişirken bazı şeyleri otomatik olarak öğreniyor. Mesela yürümeyi öğreniyor. Konuşmayı öğreniyor. Bir zamanı gelince bu öğreniliyor.
0: Gelişimsel olarak bir
1: gelişim
0: durak var bununla ilgili.
1: Gelişim psikolojisi açısından senelere de bölünmüş. Evet. Kız erkek farkları gösterilmiş. Evet. Ülkelerle ilgili farklar var. Burada bir plan çıkartılmış bu iş böyle olur diye. Konuşmayı öğrenen çocuk 1,5 yaşında ana dilini, grameri doğru olarak kullanıyor.
0: Evet.
1: Gelmiştim, gitmiştim, gelebilirim tabii. Şimdiki Türkçe'ye karışan İngilizceli gelmiş olacağım, çıkmış bulunacağım gibi çekimsiz.
0: Sizi dinliyor olacağım.
1: Sizi dinliyor olacağım. Bu Amerikan çevirisinden aile konuşmuyorsa, doğru konuşuyorsa dili, çekimli fiili kullanmayı bilerek yetişiyor. Ve 1,5 yaşındaki çocuk bunu konuşuyor. Ama evet. Matematik yapabiliyor mu? Hayır. İstatistik, oran hesabı hiç. Öğrenmesi
0: bunları
1: lazım.
0: Öğrenmesi
1: i̇şte
0: gerekiyor.
1: Orası zaten bir beynin bilinçli ve sistematik işleyen bölümüne katkıda bulunuyor. Oran hesabını bilmezseniz eğer, bir bardak alacağım, 50 lira ucuz. İşte 500'ün 50'si derim. Hı hı. Aman ne olacak? Almasam da bunu olur. Pahalısını alayım, oraya kadar gitmeyeyim diyebilirim.
0: Evet.
1: Ama bu 50'ler birikince bir rakam olacak. Ve evet. Belki ben günün sonunda bunun gibi pek çok elli kullanacağım.
0: Şey. Evet.
1: Ve belki 250 liram olacak cebimde. Tabii. Böyle bir oran hesabı yapmayız.
0: Evet. Çünkü bunun için bir özel bir bilgiye ve beceri ihtiyaç
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Oran, oranları
0: kazanılmış olan şeylerden bir tanesi.
1: Biriktirmemiz gerekiyor. Çok yanıltıcı hesaplar yapılabiliyor. Yanıltıcı hesapları da tabii ki satış yapan gruplar yapıyorlar değil mi? 3 tane
0: tabii,
1: alırsan
0: doğru.
1: Bir tanesi bedava. Doğru. Halbuki siz 3 taneye ihtiyacınız yok.
0: Evet.
1: Şimdi para harcamadaki en önemli akıl dışı konu ihtiyacınız olmayan şeyi size aldırabilme becerisidir. Satın.
0: Hocam her alınan iki şeyden biri ihtiyaç dışı gibi düşünebiliriz bu sanal dünya alışverişlerinde. O kadar yüksek bir oranda
1: çok
0: verdiğiniz
1: kötü.
0: Şeyin oranı.
1: Şimdi bizim bir araştırmamız oldu. Monay diye bir kart var. Onun Duke Üniversitesi ile Ariely'nin davranış laboratuvarı ile ilgili yaptığımız Amerika'daki para harcama alışkanlıkları ile Türkiye'deki para harcama alışkanlıkları. Oranladığımız zaman benim için en çarpıcı fark şuydu. Amerikalı istek harcamaları çok düşük.
0: İhtiyaçlarına
1: harcıyor. Ve ihtiyaç dışı varsa onu biriktiriyor. Şimdi tasarrufu yok.
0: Tam tersi bilinir aslında. Yani onlar dünyada bunun sanki temsilcisi
1: tabii
0: gibi.
1: Bütün yani büyük bir grubu temsil eden orandan bakılıyor. Türkiye'yi temsil eden orandan bakıldı.
0: Wow,
1: Türkiye'de ise istek harcamaları çok yaygın.

0: Yaygın. Evet. İşte ne olacak? Bir şunu alıvereyim, keyfim bunu istedi. Evet. Canım istedi bir şu ufak tefek.
1: Hele neye
0: ufak
1: tefek alışveriş.
0: Evet, ufak tefek alışverişleri çok fazla yapılıyor. İsteğe bağlı alışverişlerin çok yoğun olduğu
1: bir ülkedeyiz. Burada normalde hocam zenginlik göstergesi sayılmaması lazım o zaman. Hesap yapmakta bir zorluk olarak bunu düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Yani zenginlik değil cehaletle alakalı
0: i̇şte
1: biraz
0: yine
1: daha.
0: Yine hazla dönük. Ya da yine sistem birle yani otomatik olarak yapılan ve toplumda bu böyle. Böyle yaptım mı kendimi iyi hissediyorum falan gibi.
1: Bizim yine halı yıkama makineleri falan gibi olaylar. Ama hocam bizde satın almakla prestij kazanmak gibi bir ilişki de var. Yani Türkiye'deki bu çok pahalı arabaları Avrupa'da görme ihtimaliniz yok. Bizdeki gibi çok pahalı arabaya binen birine de Avrupa'da herhalde çok özenmezler. Acaba kimin parasıyla biniyor falan gibi bir şeyler denebilir. Yani yıllarca kazanıp da nereden geldiği belli olmayan falan parası belli olan insanlar için aynı şey söylenmez ama mesela yani bu çok büyük prestij olmaya da bilir. Dünyanın başka ileri bir ülkesinde böyle büyük bir şeye biniyor olmak.
0: Şimdi iki tane kavram geliyor hatırlam bunu söylediğinizde. Var olmak ve varlıklı olmak. Var olmak bir anlama bağlı. Varlıklı olmak da topladığınız mallara bağlı.
1: Evet.
0: Topladığınız mallar geçici.
1: Evet.
0: Anlam duygunuz eğer var olmakla ilgili etrafınıza kendinize verdiklerinizle ise başka bir dünyanın insanı oluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ama bu prestijli araçlara binip binmemeye geldiğiniz zaman dönün bakın yurt dışındaki devlete bağlı hizmet kurumları kendi ülkesinin ürünü olan araçları mı kullanıyor yoksa başka ülkelerin araçlarını mı kullanıyor? Bir de dönüp başka ülkelere bakalım. O ülkeler acaba kendi ürettiklerini mi kullanıyor? Mesela biz çok farklı bir araç ürettik araba. Belki hiçbir devlet hizmetlisinin o aracı kullandığını görmüyor. Ama yerli olmayan araçları görüyorum. Şimdi bütün bunlar aslında bir tanesi var olmayı, bizim ekonomimizi var etmeyi ortaya koyarken diğeri ise varlıklı olmanın bir göstergesi oluyor.
1: Bir şov.
0: Evet, yani insanların tercihleri de orada toplumda beğenirlilik, desirability bias dediğimiz bir bias var. Beni beğensinler. Zaten bu beni beğensinler bias'i ön yargısı çok yaygınlaştı.
1: Evet.
0: Herkes beğenilmek için zaten konstrüktif cerrahi diye bir bölüm vardı. İşte Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bizim bölümümüz estetik arkadan gelirdi. Şu anda bir caddede yürüyün mesela Bağdat Caddesi başınızı kaldırın.
1: Doğru.
0: Her binada bir tane estetik cerrahı var.
1: Evet.
0: Demek ki herkes bir başka şekle girmek için çok ciddi bir emek veriyor. Ve
1: kesinlikle
0: sonra da hayatını başka şekilde göstermek için Instagram'larda başka bir şekle giriyor.
1: Çok doğru.
0: Şimdi insan kimliğiyle, aidiyetiyle, normlarıyla, kararlarıyla bir davranış yapıyor. Bu bir döngü. Sonra da davranışının kimliğini beslemesi lazım.
1: Hocam
0: bu döngüyü
1: çok
0: biz ne kadar kurgulayabiliyoruz? İşte psikolojiyle ilgilenenler, kendine emek vermek isteyenler karar mekanizmasına bu sebeple çok odaklanmalılar.
1: Hocam burada ama çok kritik bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bunun altını özellikle çizmek lazım. Yani bizi dinleyen, şimdi bizi izleyen değerli izleyenlerimiz şimdi varlıklı olmak ve var olmak dediğinde mesela dediğinizde mesela ben çok fazla kendi diğerleri tarafından nasıl göründüğümü çok önemser ve bunu da idealize etmeye çalışırsam kendim olmaktan çıktığım bir takım uygulamalar yaptırıyorum kendime sürekli. Ve bu yani estetik cerrahlar alınmasın da bu bir dehliz yani. Bu bir dehliz.
0: Evet.
1: Sonu yok. Sürekli bir şeyler yaptırmak zorundasın. O zaman var olmaktan uzaklaşıyorum. Ama güzel ve hoş görünmeye çalışıyorum. Bu sanki öz varoluşun yani özün dışarı çıkmayı. Öbür taraftan bir yandan da varlıklı görünmeye çalışıyorum. Arabamla, evimle, kıyafetlerimle, gittiğim mekanlarla, oralarda fotoğraflar çektiriyorum. O da varlıklı olmakla alakalı, var olmaktan uzaklaşıyor. O zaman ben bedenimle çok ilgilenen ve lüks tüketim malları kullanan da biriysem var olamadım demek anlamına geliyor.
0: Yani varlığımı çok önemli şeylere döndüremedim anlamına geliyor.
1: Bu nevi var olamamak ama sanki işte yani.
0: Şimdi sizin programınızı izleyenler psikolojiye meraklı kişiler.
1: Evet,
0: öyle
1: tabii,
0: ben tabii, tahmin tabii ediyorum. Hocam. Çünkü konuştuğumda bakıyorum ki psikolojiyi konuşanlar işte sizin program, Mehmet'in programını mutlaka izleriz diye duyuyorum. Onun için bu konuştuklarınız onlara önemli bir bilgi kaynağı olacak diye düşünüyorum.
1: Siz anlattınız hocam şimdi. Şimdi sizin anlattığınız şeyler.
0: Evet.
1: Ama bir arada düşünülünce ben şimdi ev alırken Yani sanki sürekli ev alıyormuşum gibi bir şey olma. Ya araba alırken, ev alırken

0: Ya da işte bir atıyorum fırına gittim. Sağlıklı beslenmek için bir şeyler alabilirim. Bir ekmek. Ya da o anda canım çektiği için bir şey alabilirim. Orada karar alma süremi biraz uzatmaya karar verdim mesela. Ani bir karar vermemeye diye düşünüyorum şu anda. Ama bu da bir karar. Evet. Ve çok sağlıklı bir karar gibi istiyor.
1: Yani ani karar vermeme kararı çok önemli bir karar. Zaten onun için nudge'ları öneriyoruz. Kendinize davranış mimarisi uygulayın. Davranışınızın nasıl olması gerektiğini haritalayın. Çünkü bize zaten bunu haritalıyorlar. Siz de bunu yapın. Ev almak dediniz ya. Ev almak ciddi bir çukur bütçede. Niçin? Evet. Çünkü insanlar diyorlar ki şu kadar para biriktirdik, şu kadar taksitleyebiliriz. Evde bir hesap yapıyorlar.
0: Tabii.
1: Çünkü insan aslında bakar, görür, anlamlandırır ve bir hesap yapar. Ama onu uygulayamamak.
0: Bu becerimiz var. Problem uygulamakta.
1: Problem onu bir metodolojiye oturtmakta. Tamam, var bu becerimiz çok şükür. Fakat ev gezmeye başlarlar. Tabii onların zaaflar dedik ya, birinci sistem reflektif sistemi çalıştırıyor. Ani, hızlı, kontrolsüz, tabii, çabasız karar vermemize sebep oluyor. Onlara evi satacak olanlar bu özelliği çok iyi biliyorlar.
0: Tabii,
1: mutlaka bütçelerini, mutlaka bütçelerini açtıracak sunumları olacak.
0: Tabii.
1: Ve bu sunumu da çok haklı bir şekilde. İşte biz bir karı kocayız, bir de çocuğumuz var. İki odalı bir ev bize uygun. Ama biliyorsunuz işte Covid oluyor, bir çalışma odasına ihtiyaç olabilir. Çocuk falan diyerek size
0: tabii, hocam, hiç bitmez.
1: Çok net bir şekilde sizi karar verdiğinizin dışında kullanıp kullanmayacağınızın belli olmadığı bir odayı hayatınıza katabilirler. Ve siz onun parasını vermekle meşgul olabilirsiniz.
0: Doğru. Hocam araba satarken de işte 100 lira ama 6 tane hibe olursa, ki hayatta kalması önemli, 104 lira. İşte ses sistemiyle 110 lira. İşte bilmem neyle. Normal sana 125 lira dese almayacaksın. Ama 100 lira deyip onları tek tek eklediğinde, o zaman her birini çok önemli zannederek yine kullanmayacağın birçok özelliği olan bir şey satın almış oluyorsun. Burada da aslında bu söylediğiniz şeyin, burada kocaman bu yazdığınız kitabın pratik dünyada kullanımları ile ilgili de çok fazla bug'lar var günümüz deyimiyle. Boşluklar ve hatalar var ve bizim zihnimiz o fırına girdiğinde sadece işte biraz daha koyu renkli bu ekmeği şeyden yapıp o ekmeği alacakken, o tatlı böyle şekerlerin püfür püfür böyle kabarttığı şeyi gördüğünde, ya bir kereden bir şey olmaz dedirte biliyor. Evet efendim, şimdi programımız karar alma konusunda inanılmaz güzel. O kadar çok şey öğreniyoruz ama yarın kullanmazsak pek de öğrendiklerimiz işe yaramayacak. O yüzden bir araya gideceğiz. Ama aradan sonra Zuhal Baltaş hocamın yanında görmeye çok alıştığınız bir isim daha var. Acar Baltaş hocamız geldi. Acar Baltaş hocamız ve Zuhal Baltaş hocamızı bir arada stüdyoda bulmak ve görmek gerçekten beni çok onur eden bir şey. Aradan sonra öyle yapacağız. Ama işte bugün anlattıklarımız şeyler burada yazıyor. Çok fazla detayıyla, çok fazla araştırma var içinde. Çok güzel tablolar var. Bunu son bir kez gösteriyorum. İlk bölümümüzde az sonra Acar hocanın da geleceği şekilde Zuhal hocamla devam edeceğiz. Siz de şöyle bir doğru kararları arada alıp tekrar burada bu programda olun efendim.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.

Efendim Türkiye'de bir bilim psikoloji programı yapıyorsanız bundan güzel bir stüdyonuz olamaz. Mesleki olarak benim için harika bir an. Acar Baltaş hocam da Zuhal Baltaş hocamın

0: yanına oturdu. Şimdi üçümüz bir aradayız. Değerli hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza
1: hoş
0: sağlık.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun bir yolculuk oldu. İstanbul'u bir boydan boya giderek geldiniz.
1: Bugün çok özel bir gündü. Yani o topluluk önünde konuşmanın ayrıcalık olacağı bir topluluğun önündeydim. Bu Türkeş Vakfı'nın üstün zekalı çocuklar için kurmuş olduğu okulda, bugün TEV'in yönettiği okulda 26. mezuniyet töreni vardı. Ben de velilere, bağışçılara ve öğrencilere konuştum.
0: Çok şanslılar.
1: Çok özel bir gündü. Ben de kendimi şanslı görüyorum.
0: Evet.
1: Onlar da onu hissettirdiler. Yani çok ben zevkle konuştum. Onlar da zevkle dinleyip coşkuyla uğurladılar beni.
0: Hocam şimdi sizi insanlar ekranlardan ve kitaplarınızdan herkes biliyor. Ben sahnede dinleme şansını yakalayanlardan, birçok kez bunu yaşayan biri olarak sahnede dinlediğimde bambaşka bir dünyadır. O yüzden çok şanslılar diyorum. Çünkü hakikaten sizin o anlatış biçiminizde hep şey var. Bir ilham ve evet bu makul bir söz düşüncesi oluşuyor. Bende hep oluşmuştur.
1: İnsanlara çok yeni şeyler öğretmek yoluna gitmektense, hı hı. Yani Zuhal mesela çok daha inovatiftir, çok farklı ve yeni şeyleri
0: evet,
1: takip
0: hocam,
1: eder.
0: Öyle.
1: Zaten bu evet. kitapta onun kitap çok da. Güzel bir örneği.
0: Aklımız başımızda olmadığını hemen bir saat içinde anladık.
1: ben daha çok yaşamlarında biriktirdiklerini, deneyimlerini kavramlaştırıp duygusunu yaşatan tarzda yaklaşımlar evet. getiriyorum. Yani benim tarzım evet. Daha çok o yönde. Hiç böyle düşünmemiştik. Biliyorduk ama hiç böyle düşünmemiştik.
0: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Üstün Başarı kitabını göstererek bunun da çok önemli bir tarafı var bence. Çünkü bu tür şeyleri hayatta farklı konularda üstün başarı sağlamış birinden dinlediğiniz zaman daha anlamlı oluyor. Psikoloji camiası için sizin çok değerli bir tarafınızda ulaştığınız kitleler ama bunu iş dünyasına da taşımanız. Çünkü iş dünyasında iyi ki psikoloji var. Ben görüyorum yani hayatımıza baltaşlar girdi diyen bir firmaya kapısından girdiğinizde iş hakikaten başka türlü, hatta arada birkaç kere tahmin ettiğim de oldu. Dedim Baltaş grubu buradan bir geçmiş galiba. Çünkü
1: bakışları...
0: Hocam çok net söylüyorum. Bildiğim için sisteminizi söylüyorum. Kitabımızda hocam tam da anlattığınız şey aslında köklü bir kitap. Tarihi eserinde bayağı olan bir kitap ama yerilenmiş bir kitap. Bence de bu bakış açısı çok değerli.
1: Yani ben başarı konusuna takık değilim. Tam tersine başarısızlığın insanı geliştirdiğine inanan bir insanım ama dediğiniz gibi bu köklü bir kitap, tarihi bir kitap. Evet. 1989 yılında bunu ben yayınladım. Türkiye'de ilk defa bir özel kurumda MEF'te, Allah rahmet eylesin, İbrahim Arıkan'ın açtığı yolda bir rehberlik servisini kurmuştuk.
0: Evet.
1: Ben de tıp fakültesinde doktoramı tamamlamış doçent olmuştum yakın zamanda. Oradaki yani bugün sinir bilim denilen ve birçoğu artık harcı alem olmuş veya toplumun geniş kesimlerince bilinen bilgilerin bilinmediği bir dönemde öğrenmeyle o zaman biz yüksek beyin fonksiyonları derdik. Hı hı. Öğrenmeyle yüksek beyin fonksiyonları arasında ilişkiyi kuran bir kitaptır. İki kere elden geçti bugüne kadar ama bu çok köklü bir elden geçiş oldu.
0: Harika bir.
1: Ki yani işte bugünün ihtiyacı olan yeni şeyleri de koyduk içine.
0: Hı hı.
1: Genişledi. Çok baştan aşağı elden geçti.
0: Hocam şimdi tabii ki psikoloji ile nörolojinin bir araya geldiği alanların aslında ne kadar geniş olduğu çok net, daha iyi gözüken zamanlarda bunu yapmış çok önemli. Hocam size demin arada sordum. Şimdi bizim karar vermeyle ilgili geldiğimiz noktada Zuhal Hocam bana bir karar verirken en azından 3-4 saniye bile mesafe koymanın beni bir kademe yükseltebileceğini hissettirdi ve bunu çok önemsiyorum. Hocam şimdi bizim Altay Bayındır diyelim, en son maçta kalemizdeydi. Bir top orta yapılıyor. Topa çıkabilir, yumruklayabilir, tutmak için ya da kalesinde kalabilir. Mesela bu çok anlık bir karar. Sizce bu karar verirken neler devreye giriyordur?
1: İşte bu karar

0: yani sezgilerin işe yaradığı ender durumlardan biri. Çünkü orada düşünme fırsatı yok.
1: Fırsat yok.
0: Şimdi tecrübe geliştirmez insanı zannedildiği kadar. İnsanı geliştiren geri bildirimdir. İyi yöneticiler, iyi sporcular, yani sporcuların, zaten insanların, gençlere benim sporculara örnek alın derken saydığım birkaç tane özellik vardır. Yani bir tanesi disiplindir. İkincisi başarısızlıktan, yenilmekten, geçilmekten, neyse hangi spor yapıyorlarsa korkmamaktır.
1: Evet.
0: Üçüncüsü geri bildirim almaktır. Dördüncüsü de mutlaka birileriyle işbirliği yapmaktır. Ferdi sporda bile bu işbirliği büyük önem taşır.
1: Kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla gençlere de bunu öneririz. Şimdi dediğim gibi tecrübe geliştirmez, geri bildirim geliştirir.
1: Anladım.
0: Şimdi bunun sonunda yani kalecinin hareketi, örneğin işte penaltılar vesairelerdeki mesela bir yöne gidişi, bunların hepsi sezgilerle ilgilidir.
1: Evet.
0: Penaltılar tam değil. Çünkü bugün artık kaleciler karşı takımın hangi oyuncusu penaltı kullanıyor, bu oyuncu son 10 penaltısını nereye atmış, bunu bilerek çıkıyorlar.
1: Tabii, doğru. Biz izlerken biz bilebiliyoruz yani.
0: Aha, yani dolayısıyla orada sezgilerin rolü daha az, ama onun dışında sizin söylediğiniz gibi yani bir topa çıkayım mı çıkmayayım mı hareketlenmesi ağırlıklı olarak sezgilerle verilen bir karardır. Sezgiler nerede işe yarar? Sezgiler çok pratik yapılan yerde işe yarar.
1: Evet.
0: Algoritmanın sabit olduğu yerlerde işe yarar. Algoritmaya uyuyorsa o kalıp tamam, başarılı
1: Hocam,
0: olur.
1: Bir örnek vereyim size. Altınordu'da çalışırken final maçı, yok yarı final maçında Samsunspor'la oynuyoruz. Maçın son dakikası bir penaltı. Penaltıyı atacak olan kişinin de 4 penaltısı hep aynı yere. Biz de kalecimizle Erhan'la bunu konuştuk. Dedim ki işte buraya yani. Tamam hocam dedi, top elimde, sıkıntı yok. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı. Atarlarsa büyük avantaj sağlayacaklar. Erhan benim söylediğim çalıştığımız yerin diğer tarafına atladı. Ve kurtardı. Dedim ki Erhan, yani kızayım mı kutlayayım mı bilemiyorum ama dedim, niye o tarafa atladın? Dört penaltı orada biliyorsun. Hocam dedi, o penaltıların hiçbiri uzatmalarda atılmamıştı dedi. Yani dediğiniz gibi o kadar çok faktör giriyor ki işin içine. Uzatmalar olunca daha garantili atacağını hissedip o sezgiyle bir davranışta bulunuyor aslında. Uzmanlığın içinde düşünce kadar olumlu işleyen otomatik davranışlarda sezgi adı altında belki olabiliyor. Zuhal Hocam, tam da bu noktada size dönmek istiyorum. Çünkü biz hani bu düşüncenin, kararların, mantıklı hesabı, kitabı yapılmış kararların içine sezgiyi de bir yerden yerleştirmemiz gerekirse bunu nasıl yapalım?
2: Zaten bu birinci sistemde sezgilerden, ön yargılardan söz ediyoruz. Sezgi orada bir yer alıyor. Acar'ın vurguladığı şeyi üç noktada dersem belki daha bir kere daha netleştirmiş oluruz. Algoritması olan dediğimiz zaman mesela satrancı kastediyoruz. Satranç oyuncusu oynatıcıyı yapıcıyı hareketi ne kadar hesaplayabilir o anda, karşı tarafın sonra ona ne yapacağını, orada sezgisel davranıyor ama bir algoritması var. Ben o oyuncuyla oynadım, Kasparov'un hikayelerini dinleyenler biliyorlar. Onun böyle yapacağını denemiş ve bilmiştim. Şimdi buraya oynamamın uygun olduğunu düşünüyorum. Ama o sezgi tutabilir, tutmayabilir.
1: Evet.
2: Sezgilerimiz her zaman bize mutlak bir yol göstermiyor.
1: Göstermez.
2: Ancak bağlamla ilişkili sezgilerde daha farklı olabiliriz. Bağlamla birlikte yaşadığımız kişi. Şimdi ben Acar'la telefonda konuşuyor olsam, onun ses tonundan ya da o benim ses tonumdan ne hissettiğini, duygusunun iyi olup olmadığını anlayabilir miyim? Evet, anlarım.
1: Evet, anlayabilirsiniz.
2: Çünkü
1: tabii
2: bir bağlamımız var. Birlikte yaşamışız.
1: Evet.
2: Nerelerde zorluğumuz olduğunu veya iyi, ne kadar iyi anlattığımızı biliyoruz. Yani anlattığı iyi, çok iyiydi dese de o iyinin derecesini bile biliyoruz.
1: Evet hocam, hata payı belki olabilir ama büyük oranda bilinebilir diye düşünüyorum.
2: Onun için bu birinci sezgi, sezgilerin birinci bağlı olduğu şey bağlamı iyi çözümlemek, algoritmasını bilmek. İnsan ilişkilerinde hem seste bunu biliyoruz hem yüz ifadelerinde biliyoruz. Şimdi bu mimiklerinin de hiç konuşmasanız da o anda yaptığı bir hareketle bundan çok hoşnut değil diyebilirsiniz.

0: başlıyor. Evet. Neden olduğunu anlamıyoruz. Mesela çocuk gelişimciler diyor ki yani ağlıyorsa Sev amcayı, Sev ablayı diye fazla zorlamayın. İşte alıp çocuğu mesela ağladığı kişinin kucağına oturtuyorlar. Çocuk iyice ağlamaya başlıyor. Orada bir şey fark ediyor muhtemelen değil mi?
1: Evet.
0: O da mı sezgi acaba?
1: Şimdi çocuk aslında doğumdan belli bir aya kadar kucaktan kucağa gezebilir. Hı hı. İşte o geziş sırasında anneanne baba anne baba. Fakat sonra birisine gitmekten biraz çekinebilir.
0: Evet.
1: İşte orada sezgileri devreye girdi. Orada yaşadığı bir şey var.
0: Evet.
1: Ve o bağlamda ah kişisine karşı mesafeli. Daha hala ağ kişisini sevsin diye ona hoşluk yaptırmaya çalışmak çok anlamlı değil. Gelişim değil. Psikologlarının tamam. söylediği
2: çok,
1: gibi.
2: Çok yeterli güveni kazanamamış demektir
0: evet.
2: yani.
0: Ya da bir tehdit içeriyor
2: yani
0: gibi.
2: O şahısla evet. da ilgili olmayabilir. Yabancı olduğu için yeterli güveni yani bazı çocuklar daha güvenli oluyor malum.
0: Tabii.
2: Bazıları daha az yani.
0: Daha tehdit.
1: Yani bir şahsı suçlamayalım diye acar konuyu böyle daha geniş bir çerçeveden.
0: Genel olarak şey ama şimdi hakikaten böyle şeyler oluyor bazen. Evde tam buna benzer bir şey yaşandıysa da böyle hani birileri televizyonda izlerken falan ona ben de dikkat ediyorum hocam.
2: Yani bunu şeye bakın yani evdeki beslenilen ev hayvanları için aynı şey geçerli.
0: Canım, tabii ki.
2: Bazı insanlara yakın oluyorlar. Evet. Bazı insanları gördükleri anda ya kaçıyorlar ya da işte.
1: Ailenin 3 üyesi aynı anda girse bir üyesine gidiyor.
0: Değil hocam kesinlikle.
1: 4 ayaklının tercihi var. Tabii yani, 2 ayaklının niye olmasın?
0: Yani hocam köpeğin yani o konudaki kararlarına da o hissiyatına da çok inanan biri olarak
1: evet,
0: yani bunu
1: evet.
0: önemli bir kriter olarak kabul ettim hayatım evet. boyunca ama tabii onu çok tavsiye evet. etmiyorum.
1: Şimdi bu algoritmalar ve bağlamla aha. ilgili. Diğeri ise maçta söylediğiniz şey bilgiye dayalı pratik. Pratik ama bir bilgisinin olması
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii ki, tabii kesinlikle.
1: Orada uzmanlık görüşü diyoruz.
0: Evet.
1: Uzmanlaştığınız konuda bilgilerinizi çok sınadıysanız karşınızda gelen koşulun ne olduğunu hissederek sezgisel olarak konuşabilirsiniz. Hı hı. Mesela hissetme kelimesini kullanmazlar ama hekimlikte bunu çok görürüz. Asistanlığa ilk başlayan kişi çok bilgi biriktirir. Onun için de çok soru sorması gerekir hastasına. İnşallah böyle yapıyorlardır. Ama belli bir süre sonra belli bir süre sonra o soruları o kadar sormasa da bir teknikten yararlanmadan ilk muayenelerle anlayacağı şeyin ne olduğunu kestirip içsel bir tanı koyabilir. Bu pratiğe dayalı. Pratikle çözümlenmiş şey. Öte yandan da Acar'ın söylediği gibi geri bildirim. Geri bildirimi almaktan kaçınırsak hissettiklerimizin doğru olup olmadığını anlayamayız.
0: Hocam en başta konuştuğumuz şey tam olarak da buydu. Sanırım oradaki ihtiyaç geri bildirilmiş. Hani bir takım liderler, bir takım yöneticilerin her dediğim doğru diyen kişilerin hı. o gelişime ve öğrenmeye kapalı olmasıyla ilgili şey de aslında biraz da geri bildirime kapalı olmalarından belki kaynaklanıyor. Çünkü ben evet, onun yanında tabii. çalışan biri olarak ona ya şunu farklı mı yapsak acaba deme özgürlüğünü bana vermiyorsa tam orada hocam yani o geri bildirimi insanlar çok sevmiyorlar. Yani kimisi böyle kendisine bir saldırı olarak kabul ediyor. Bu hızlı öğrenilebilir bir şey mi acaba geri
1: almak
0: bildirimi
1: almak? Almak da zor, vermek
0: de zor. Vermek
1: de zor. Vermek de çok zor.
0: Evet.
1: Geri bildirimi onun şahsına değil de yaptığı işe vereceksiniz.
0: Evet, ne kadar güzel söylediniz.
1: Ama political correct denilen oyunu da oynamayacaksınız.
0: Evet, hep var hocam.
1: İşte onu nasıl oynamadan geri bildirim vereceğinizi de bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Diğer kişinin de savunmacı yönünü kapatması, ben buradan ne alabilirim diye bakması
0: evet,
1: önemli.
0: Kesinlikle. Bizim organizasyonlarda gördüğümüz o bir şekilde daha uyumlu bir şekilde söyleyeyim bunu düşüncesi olabiliyor. Hocam siz ne diyorsunuz bu geri bildirim konusunda?
2: Yani geri bildirim konusu iş hayatındaki sonuçları aslında hepimizin bildiği konular yani anlayabildiğimiz ve doğurduğu sonuçlar da nispeten daha sınırlı olan konular. Bir de bunun çok büyük boyutlu olanları var. Yani liderlerin dediğiniz gibi daha büyük topluluğa hitap eden ama bu uçakların düşmesinin sebeplerinden biridir.
0: Aa.
2: Kültürel bir konu bu. Yani Uzak Doğu kültüründe, Doğu kültüründe, kısmen bizde de pilot yanlış bir şey yapıyorsa
1: konuşması.
2: Yardımcısı bunu görse bile söyleyemiyor. Yani bu benim bu söylediğim şey bir fantazi değil. Yani kayıtlara geçmiş.
0: Evet.
2: Bu işte belgesellerde kanıtlanmış şeyler ve bu sebeple konular. Ve bu sebeple
0: çünkü

0: kaptan pilot, siz kaptan yardımcı pilot. Pilotsunuz. Evet. Yardımcı pilot kaptan pilota bir hatasını rahat rahat söyleyemiyor.
1: Söyleyemiyor. Hayır, rahat rahat değil. Hocam, evet. Yani bununla ilgili sayısız vakka var.
2: Wow, çok ilginç.
1: Sayısız vakka var ve bu özellikle aşılmaya çalışılıyor. Örnekler önlerine konuluyor pilot eğitimlerinde. Yani biz bir zamanlar o konuya da yakın olmuştuk. O hala çözülmüş bir konu değil. Yani bugün o belgeselleri seyrederseniz karşınıza mutlaka kaptan pilotun yani çömezin, hele o yeniyse, çok yeniyse, öteki de çok deneyimli biri ise, ya ne yapıyoruz yani, bu yanlış diyemez. Şimdi bu geri bildirimin aynı zamanda kültürel bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani bizim kültürümüzde de biz Batı dilindeki konfrontasyon, yani yüzleşme den kaçınıyoruz. Şimdi yüzleşme bizim dilimizde zaten olumsuz bir anlam taşıyor, evet, yükleme. Yani yüzleştiğiniz insanla bir daha yüz yüze bakamazsınız.
2: Yani evet evet.
0: Tıpkı, yani eşiniz bir konuşmamız lazım dediğinde bile bizde bir şey oluyor.
3: Yüzleşme
1: böyle deneyimlerin olduğunu anlıyorum.
3: Yüzleşme yüzünü görmemeye kadar gidebilir.
2: Doğru hocam.
1: Gidebilir. Yani mesela işbirliği de, işbirlikçi diyemezsiniz. Yani Batı'da dönük bir referans yazıyorsanız kooperatif diye yazabilirsiniz. Biz de işbirlikçi diyemezsin.
0: Orada öyle birlik yapacağız.
1: Bu tür kültürel sınırlamalar da var. Evet. Zaten bize mesela çokça geri bildirim eğitimi, arkadaşlara geri bildirim eğitimi aldıralım. Yani orada zayıfız. Ya önce geri bildirim verme değil, geri bildirim alma eğitimi gerekir. Yani bunu söyleriz. Niye? Çünkü almanın zorluğunu yaşarsa insan verirken daha etkili olur. Doğru. Diye açıklıyoruz konuyu.
0: Evet hocam, çok haklısınız. Peki hocam, ben az önce arada dedim ki duygular bizimle beraber geliyor. Bir bahane bulunca duyguyu patlatıyoruz gibi bir şey söyledim. Hani böyle şeylerde biraz duygunun hikayesinin böyle patlama üzerine gittiği üzerine. Siz de dediniz ki ona destek olabilirim, katılabilirim ama biraz soru işareti katılırım dediniz.
1: Şimdi şöyle, psikoloji tarihinde çok ses getiren deneyler var, araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyidir.
0: Evet.
1: Yıllarca bu deney bir kült olmuştur.
0: Evet.
1: Ve Zimbardo hayatını bu sayede ekranlarda ve içeriği de hafif hafif değiştirerek gezmiştir. Ve en sonunda yani, da bu
0: deneyi anlatışını mı değiştiriyor?
1: Evet. Yorumlayışı, tamam. Anlatışı
0: süsleniyor biraz.
1: Ha, ve bu en sonunda tekrardan, bu 1970'li yılların başında yapılmıştır. En sonunda bu Irak'taki bu Grape hapishanesindeki olaylar üzerine Zimbardo tekrardan yıldız olmuştur.
0: Benzer bir durum işte yaşanıyor.
1: Yaşanıyor diye. Şimdi bu işte bilimin istismarının en somut örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Zimbardo'nun deneyinin bilimle alakası yoktur. O bir şovdur. Zimbardo narsist bir adamdır. Orada cereyan edenlerin bir bölümünü yansıtmıştır ve o şekilde olması için de bunu sahnelemiştir. Evet. Yani bu deneyi tekrarlamak isteyenler, mesela BBC yıllar sonra bu deneyi tekrarlamak istediği zaman insanlar, gardiyanlar o role girmemiştir.
0: Hocam ODTÜ'de de deney tekrarlanıyor. Orada da olmuyor. Bize tekrarlayan hocamız anlatmış üniversite.
1: Öyle mi? Evet. Mesela benim bundan haberim yok. Şimdi belki çok kısa söylemek gerekir. Hani biz şimdi bir şey konuşuyoruz, konuyu bilen insanlar olarak. Siz Zimbardo'nun deneyini bir kısaca özetleyin.
0: Şimdi Zimbardo'nun temel sorusu şu. İnsanlar giydikleri kıyafetlerin ya da yüklendikleri rollere uygun mu davranırlar, yoksa kendi kişisel karakterlerini ya da kimliklerini korurlar mı? O yüzden bir grup öğrenciyi rastgele hapishanede hükümlü olarak, bir grup benzer öğrenciyi de rastgele hapishanede gardiyan olarak görevlendirip ona belli kostümler giydiriyor ve insanlar kendi özel kimliklerinden sıyrılıp giydikleri kostümlere uygun davranacaklar mı, davranmayacaklar mı diye bir araştırma yapıyor ve araştırma neticesinde ne yazık ki diyelim tırnak içinde gardiyan kıyafetini giyen sıradan insanlar, gardiyanlar gibi hükümlü kıyafetini giyen sıradan kişiler ise hükümlü gibi davranmaya başlıyor ve ne yazık ki bir süre sonra gardiyanlar hükümlülere şiddet uyguluyor. Hükümlüler de bir ayaklanma yaparak hapishane kurallarına karşı geliyorlar gibi bir tiyatral bir şey var.
1: Yani gardiyan gibi davranmaları isteniyor.
0: İsteniyor, evet. Öğretiliyor.
1: Ama şiddet kullanmayacaklar bir kere. Yani en önemlisi bu. Ve Zimbardo çıktığı zaman toplumun önüne hep bunu söylüyor. Yani biz sadece bu yönergeleri verdik. Böyle biz eğitim yaptık. O eğitimde de temel ilkeleri koyduk. Halbuki öyle değil. Zimbardo bu insanları müthiş şekilde kışkırtmış. Şimdi insanları yıllar sonra bir araya getirip tekrardan bunu incelendiği zaman ve kayıtlar elden, bir Fransız elden geçiriyor kayıtları. O akademisyen.
0: İş değişir.
1: Baştan aşağı manipülasyon.
0: Vav, wow, çok ilginç. Zaten Zimbardo çok böyle.
1: Baştan aşağı manipülasyon. Falan. Bir kere 150 saat insanların bulunduğu bir yer. Sadece 6 saatlik kayıt var. Araştırmanın şeyine girmeyelim. Hı-hı. Aslında esas söylemek isteyeceğim noktaya gelelim. Buradaki Hı-hı. kritik nokta şu. İnsanların böyle davranması için birinin onlara liderlik etmesi lazım.
0: Yönlendirici.
1: Yönlendim. Zimbardo işte kesin olarak insanları istediği sonucu almak için yönlendiriyor.
0: Zaten hocam deneyde kendisi de bildiğim kadarıyla cezaevinin müdürü pozisyonunda rol veriyor kendisine.
1: Evet, arka planda yani evet. Ona danışıyorlar.
0: Ona danışıyor.
1: Yani söylemeye çalışayım buradan bugün de vermeye çalıştığı mesajlardan biri oydu. Yani insanların içindeki iyiyi yok sayamayız. Evet. Sadece çünkü doğru. Orada mesela bazıları kabul etmiyor şey olmayı gardiyan olmayı kabul etmiyor. Bir tanesi olduktan sonra bırakıyor. Şimdi bunların evet. hiçbiri kayıtlara girmiyor.
0: Evet, çok ilginç.
1: Araştırmanın merak edenler şimdi bu tarafına bakarlar. Fakat kritik olan yani insanların içindeki insanı şeytan olarak tanımladığımız zaman bu dünyada rahat edemeyiz. İnsanların içindeki iyiyi görmemiz lazım.
0: Evet.
1: Geçen gün dinlediğim bir şeyi söyleyeyim. Birisi Frank'la telefon ediyor. Hı hı. Yani bu gene izleyici bizi psikoloji bilenler biliyordur kurucusu. Da bu Nazilerin kampından kurtulan sağ çıkan bir psikiyatrist Frank'ı. Kadın diyor ki intihar edeceğim diyor. Gece yarısı telefon ediyor. En son sizle konuşmak istedim diyor. 45 dakika konuşuyorlar. Kapatacağım artık diyor kadın. Peki ne yapacaksınız diyor. Vazgeçtim intihardan diyor. Peki hangi sözüm vazgeçirdi diyor. Hiçbir sözünüz vazgeçirmedi. Bana 45 dakika ayırmanız yetti diyor. Hala dünyada böyle insanlar var diye düşündüm diyor. Evet. Yani orada ilişki insanı hayata bağlıyor.
0: Evet.
1: Söylenen bir söz değil. O sebeple biz yani insan her türlü melaneti yapar ve işte tabiatındadır ne yapalım yani mazur görmek lazım diyemeyiz. Vicdan denilen bir şey var. Ve pek çok insanda da vicdan var.
0: Hocam tam burası aslında çok enteresan bir konu. Yani acaba insani zihnin, zekanın ya da aklın olmadığı doğanın diğer tarafında kötülük var mı? Ya da ona kötü diyebilir miyiz sorusu. Yani hayvanların verdiği kararlarda bir kötülük var mı? Sonuçta av var. Güvenlik için alan korumak var. Bitkiler birbirinden daha yükseğe çıkmak için, güneşi görmek için bir mücadelede. Ama burada kötülük var mı? Hocam arada dedik ki aslında ahlak mantığın olmadığı yerde çok sorgulanmaz. Yani mantığın olmadığı yerde ahlakı da çok aramayalım diye. Çünkü bir takım vicdan ve empati kuralları var. Bunların devrede olması lazım. Olmaması lazım. Kararlarımızı verirken peki hani doğru karar diyoruz ama siz nasıl görüyorsunuz? Ben kendim için faydalı olan karar, toplum için faydalı olan karar, ailem için faydalı olan karar. Buralarda da kafalar karışıyor mu bazen ya da ahlakı ne noktada sokmamız lazım?
3: Şimdi ahlakın yakın ilişkisi akıllı kararlarla ilgili. Yani söylediğiniz üç vasfı taşıyor bu. Bana yararlı, çevreme yararlı, topluma yararlı. Ha,
0: niye bir arada olmasın bunlar?
3: Niye tamam, bir arada anladım. Olmasın? Bunları tamam. Bir arada kurgulayabilecek kararları almamız akla dayalı kararlar grubuna giriyor. Bunun dışında birilerinin olumsuz etkileneceği kararları almaya başlıyorsanız orada da ahlaka aykırı bir durum var. Yani akıl dışı olan ahlak dışıdır kavramı bunu çok net bağlıyor. Evet. Akli olmayan bir kazanca gidiyorsanız birilerine ne yanlış ürünleri belli bir ücretle satıyorsanız bunun ahlaki olması da mümkün değil. Yani bu iki kavramı birbirinden ayırarak düşünmemiz mümkün olmuyor. Burada Acar'ın en son geldiği noktada ilişki aslında insanları besliyor ya.
0: Evet.
3: İlişkiyle besleniyoruz ve yalnızlığın da bir sorun olduğunu biliyoruz. O sebeple de yaşlanmanın arttığı bu dünyada yaşlıları nasıl koruyacağız ve onları nasıl bir arada tutacağız diye ciddi bir arayış var. Hı hı. Şimdi ilişki aslında bozulması kolay, kurulması zor bir şey. İnsanlar ilişkiyle ilgili pişmanlık yaşayabiliyorlar ama bir araya gelip akli davranarak ilişkilerini tekrar kurgulayabilecek hareketlerde zorlanıyorlar. Bu zorlanma kendilerini aşamama, kendilerine güven duyamama kadar karşı tarafa fazlaca hak vermemek gibi bir noktaya da gidiyor. Ya da o ilişkide onun bir hatası olabilir. Orada duyduğu pişmanlığı dile getirmekten çekinmek olabiliyor. İlişkiyi korumak, ilişkiyi konuşmakla ve ilişki üzerine yatırım yapmakla mümkün. Onun için bu sohbetin bağlamında ahlaka ve akla uygun olan şey ilişki korumaktır diye de ben bağlamak istedim.
0: Hocam,
3: onun için ilişkiye geldi.
0: Hocam harika bağladınız ama bir soru daha geldi aklıma. Siz de biraz romantik bir yerden de bağladınız ilişkiyle ama ben başka bir yere getirmek istiyorum. Bugün katıldığım kongrede bir konuşmacıyı dinlerken şöyle bir enteresan veri çıktı ortaya. Kişiler kendilerindeki genetik bir hassasiyeti öğrendiklerinde mesela kalbiyle ilgili ya da şekerle ilgili ve onu hayatını kısaltabilecek bir genetik hassasiyeti öğrendiklerinde yaşamlarını değiştiriyorlar mı? Gibi bir soru incelenmiş. Metaanalitik bir çalışmada. Evet. Bu çok zararlı olan tütün mamulünü kullanmaktan, diyet yapmaktan yani kilonu korumaktan, şekerli ürünler insanların hayatında değişiklik yapmadığı ortaya çıkmış bu genetik olarak hassasiyetinin farkında olması. Burada bir reddetme mekanizması olabilir mi kararlarımızın altında bazen? Yani bizde gerçeği görmekten alıkoyan bizi bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz?
3: Gerçeği
0: daha
3: görmekten.
0: Daha rahatlatmak için.
3: Bizi. Evet işte kendime yarayan davranışlar dediğimiz bir grup var. Gerçeği görmekten çok uzağız. Kanada'da yapılan bir araştırma var. Şöyle, araba kullanıcı sürücülerle ilgili onlara şu soru soruluyor sürücülere. En son araç kullandığınızda kendinizi iyi bir kullanıcı olarak görüyor muydunuz? Birinci soru.
0: Biz de yapılamadık.
3: İkinci soru da çok basit. İki soru. Duygusal olarak nasıl değerlendirirsiniz kendinizi? Bu bir Likert ölçeği. Başında kötü var. Diğer tarafta iyi ve çok iyi var. Ya 50 kişi üzerinde yapılıyor. Ufak gibi görünebilir grup ama sonra grubun değer ne kadar değerli olduğunu size söyleyeceğim. 45'i kendisinin iyi duyguda olduğunu ve iyi araba kullandığını hatta çok iyi araba kullandığı bölümünü kodluyor.
0: Evet.
3: Kendine dönük yarar orada var. Ve bu araştırmanın yapıldığı yere geldiğimizde araştırma hastanede yapılıyor. Bunların hepsi sürüş sırasında yaptıkları hata sebebiyle ağır yaralı olarak bir hastanedeler.
0: Ve 5 tanesi o yüzden kaydırmış aslında. 50 tanesi.
3: Ve hayır 5 tanesiyle ilgili de araştırma yapılıyor. O 5'i depresif çıkıyor.
0: Zaten olumsuz değerlendiriyor.
3: Kendini sorgulamaya daha dönük olan
0: hocam,
3: kişiler.
0: Hocam harika bir bulguymuş.
3: Diğerleri kendilerini muhteşem görüyorlar. Bazıları hakkında hukuki dava açılmış. Mahkemeye gidecekler. Hani iyileşip eve gitmeyecek olanlar da var
0: hocam,
3: içlerinde.
0: Hocam kitapta bu bölüm var. Kendine hizmet eden yanlılık değil mi bu tam olarak?
3: Evet, kendine hizmet eden yanlılık bu. Hastalığını gördüğünde de insanlar kendilerine iyi olmak yönünde yol açmayı seviyorlar. Hani iyi düşün, iyi olsun. Genetik böyle olabilir. O kadar aldırmasam, hayatıma devam etsem çünkü zevk alıyorum. Maalesef bu tutum tabii ki farkında olduğumuz halde kendi lehimize davranmaya bizi sürdüren bir durum oldu.
0: Hocam harika anlattınız. Acı hocam, şimdi sizin bir yazınız aklıma geldi yine. Okuduğumda beni çok mutlu etmişti. Dünya gerçekten kötüye mi gidiyor? Üzerine geliştirdiğiniz argümanlar bence çok okunması gereken, çünkü insanlar çok negatif bir modda. Ama hayatlarına bakıyoruz, çok da kötü değil. Ama çok negatifler. Şimdi o depresyon yanlılığından bahsedince değerli üstadım Zühal hocam, onu bir şey yapmak istedim hocam. Şu anda görüntü nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi yani bu sorunuzu tutalım.
0: Tamam.
1: Bir önceki söylediğim Frankl'a dönük.
0: Ha, tamam
1: ve
0: hocam.
1: De Zuhal'in sizin söylediğinize, bu insanlar niye değiştirmiyor hayatlarını noktasındaki evet. değerlendirmeye dönük iki şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bu Frankl'la ilgili Kemal Sayar'ın bir söyleşisinden alınmış olabilir. Yani ilk anda aklıma gelmedi. Hani hakkını vereyim diye söylüyorum. İkincisi, insanlar niye değiştirmiyor hayat tarzlarını kendilerine zarar vereceği halde? Bizim ailemizde bile yani hekim kalp krizi geçirdi, sigara içmeye devam etti yakın çevremizde birisi.
0: Evet.
1: Ve hayatını kaybetti.
0: Sonunda maalesef.
1: Yani ve hekim yani bunu yapan aynı zamanda. Şimdi insanların gerçekte başarıları motivasyonlarına ve hedeflerine bağlı değil. Genel yaygın yanılgı bu. Motivasyon önemli, hedef önemli, işte hedef çok önemli. Motivasyon malum harekete geçiren duygu, dalgalanır. Yani motivasyona güvenemezsiniz.
0: Doğru. Tabii, o sürekli olmayabilir.
1: Buradaki kritik nokta disiplin.
0: Evet.
1: İnsanlar o disipline girmeyi sevmiyor. Evet. Disiplin, istemediğiniz bir şeyi istiyormuş gibi yapmak, istediğiniz şeyi de yapmamaktır.
0: Hı hı.
1: Bu insanların canını sıkıyor. Alışık değiliz. Yani bu sebeple disiplin önemli.
0: Evet.
1: Disiplin de rutin ve alışkanlık.
0: Ve biraz istikrar belki.
1: İşte rutin ve alışkanlık.
0: İkisinin birleştiği yerde bu oluyor. Aa, evet.
1: Ve de lanet olsun sonucunu hemen vermiyor.
0: Evet hocam, tabii onun yani, sabrı var.
1: O belirli bir kırılma eşiğini geçtikten sonra, bir momentum kazandıktan sonra, yani bunun basit bir örneği var. Hani bir buz kütlesi önünüzde duruyor. Siz de -10 derece bir odadasınız. Bakıyorsunuz ona.
0: Evet, hiç çekilmiyor.
1: Bir şeyler yapıyorsunuz. 8 dereceye iniyor, buz değişmiyor. Şunları yap diyorlar. 6 dereceye iniyor, gene buz. 4 derece gene buz, lanet olsun.
0: Bu
1: yani değişmeyecek diyorsun. Ne zaman değişecek belli. Bu +1 dereceye geldiği zaman değişecek. Evet. Yani bu eşik aşıldığı zaman
0: değişecek.
1: Çok güzel
0: değişecek. Bir örnek hocam. Harika bir metafor bu.
1: İnsanlar bunu göze alamıyor. Yani bunu görmek istemiyorlar. Yani evet. Sizin kilonuz yeme alışkanlıklarınızın, bilginiz de okuma alışkanlıklarınızın sonucu. Bir günden ertesi güne olacak bir şey değil bu.
0: Ama beklenti hep bu.
1: Evet, disiplin bu açıdan çok önemli. Ve evet. işte bizim için, Türkler için disiplin, asık surat, çatık kaş,
0: evet.
1: kolay yükselen ses,
0: geri bildirim
1: ve
0: almayan.
1: Yaptırıma dönük bir tutumla kaynaklanır.
0: Kesinlikle.
1: Halbuki
0: öyle.
1: Disiplin tutarlılıktır.
0: Tutarlı.
1: Hedefler, ilkeler, performans kriterleri ve davranışlarda tutarlılıktır.
0: Evet.
1: Bu sebeple bir kere insanlar işte o zorlanmaya girmek istemiyorlar. Bir de hani çok popüler bir akım var biliyorsunuz. Yüreğinin götürdüğü yere git. kalbinin sesini dinle falan.
0: Keşke duyabilsek sesini.
1: Bu saçmalıklar da iyice zorlaştırıyor. Çocuk yetiştirmeyi etkiliyor. Zorlu olmaz. Çocuk istemiyorsa olmaz gibi.
0: Vallahi hocam bir şey burada söylemek istiyorum. 40 yıldır, belki 30 yıldır diyorsunuz yani bu kişisel gelişim çok fena patlayacak diye. Tam dediğiniz gibi oldu. Kişisel gelişim şimdi yerle yeksan oldu. Ve insanlar o zaman söylediklerinizi şimdi anlıyorlar.
1: Yani
0: çok net söylüyorum.
1: Bu da işte buzun erimesi yani. Gibi
0: erimesi
1: bir momentum
0: işte,
1: meselesi.
0: Doğru.
1: Yani bir birikim oldu. Yani hem bir kere alıcısı oldu. Alıcısı olduğunu gören insanlar bu fikrin onlar da arkasına geçmeye başladılar. Evet. Bakıyorum birçok genç arkadaşım bunları konuşmaya başladı. Evet. Çok hoşuma gidiyor evet. Tabii ki. Şimdi gelelim
0: sizin dünyanın hallerine.
1: Dünyanın haline. Yani hangi parametreyle bakarsanız bakın. Bu hayat süresi olabilir, bu kadınların oy hakkı olabilir, bu kız çocukların okullaşması olabilir, bu çocuk ölümleri olabilir. Hı hı. Hangi parametreyle bakarsanız bakın, geçmiş yüzyılla, geçmiş yüzyılın başıyla kıyaslanmayacak kadar iyi noktadayız. Bir tek konu hariç. O da işte iklim krizi. Yani orada evet, tabii, dünyayı tahrip tabii. ediyoruz.
0: Orada biz yapıyoruz ama. Yapıyor.
1: Onun dışındaki bütün parametrelerde dünya geçmişten çok daha iyi.
0: Ancak bir ilerleme var.
1: İnsanlar tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. Hı-hı. Bir kere. Hı-hı. Yani yakın tarihi bilmiyorlar.
0: Evet.
1: Yakın tarihi bilmedikleri için uzak tarihi bilmelerini hiç beklemiyoruz. Yani siyah beyaz karanlık bir devir gibi geliyor kendilerinden evet. önce olanlar. Evet. Coğrafyanın kader olduğunu İbn Haldun 1350'lerden beri herkese öğretti. Hı-hı. Ama tarih de kader. Tabii. Yani bundan 50 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 100 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 1925 doğumlu olanlar, 30 doğumlu olanlar hayatta kaldı da 1910 doğumlu olanlar niye hayatta kalmadı? Veya 1880'ler yani evet. o cephe savaşlarına gitmek zorunda kalanlar.
0: Balkan savaşlarına insanlar gitmiş işte, ve yok olmuş.
1: Yani kaybolmuş. Cephe savaşları yani Avrupa'da da dünyada da. Dolayısıyla geçmişi bilmediğimiz için gündelik kendimizi çok önemsiyoruz bir. Gündelik problemlerimizi de fazla abartıyoruz. Yani dünyanın bize pürüzsüz bir hayat borçlu olduğunu düşünüyoruz.
0: Yani ne kadar acayip bir hata.
1: Bu böyle bir şey değil. Şimdi bakın yediğimiz her şey yapay, ultra işlenmiş endüstriyel ürünler yiyoruz.
0: Evet, büyük oranda.
1: Soluduğumuz hava mikroplastik, içtiğimiz su mikroplastik.
0: Girecek deniz bulmakta zorlanıyormuşuz.
1: Tamam. Şimdi herkesin, her şeyinin, yediğinin hepsinin organik olduğu 1850 yılında hayat süresi 31 yıl.
0: Ya evet hocam işte onlar çok şimdi, karmaşık bir durum.
1: 1900 yılında 35 yıl.
0: Evet.
1: 1920 yılında 25 yıl.
0: Evet.
1: Savaşlar sebebiyle ortalama düşüyor. Evet. 1960'larda 60'a, 70'lerde 70'e geliyor. Bugün 82.
0: Ortalama.
1: Ortalama.
0: Evet.
1: Kadınlar erkeklerden 4 yıl daha uzun yaşıyor. Evet. Yani kadınlara bir 4 yıl kafa dinleme süresi veriyor tabii ama hani bazen diyorlar ki katılımcılar ya o 4 yılın ne? Çok geç.
0: Arada bir 4 yıl daha iyi olabilir.
1: Olsaydı. Yani dolayısıyla şakayı bir yana bırakırsak yani hayat süremize bakın. Şimdi tabii, hayat süresine baktığımız zaman var. Bu hayat süresi üzerinde etkili olan faktörlere baktığımız zaman tabii ki gelir düzeyi, toplumdaki bakım imkanları bunlar hepsini kolaylaştırıyor.
0: Evet.
1: Ama yani mutsuzluğun temel 5-6 tane sebebini sayacak olsak birincisi mutsuz insanlarla çevrili bir ortamda yaşamak.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla o kötü, bu daha da kötü. Ay biliyor musunuz bu hepsinden kötü olunca ister istemez aşağıya çekiyoruz.
0: Evet.
1: İkincisi gerçeklerle beklentiler arasındaki uçurum.
0: Doğru.
1: Yani bu aradaki fark ne kadar açılıyorsa insanlar o kadar mutsuz oluyor. Üçüncüsü kıyas.
0: Evet.
1: Şimdi sosyal medya bu üçünü bir paket olarak önümüze getiriyor.
0: Doğru.
1: Yani bir de tabii kendini gereğinden fazla önemsemek, hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe özlem duymak da mutsuzluğun diğer sebepleri
0: yani
1: arasında.
0: Yani kıyaslama hatası da var hocam herhalde o sosyal medyada. Yani bütün 20 yaşındaki çocuklar Arda Güler'le kendini kıyaslamaya kalkınca olmuyor tabii çünkü o bir tane.
1: Bir tane yani hem yetenek hem çalışma.
0: Evet.
1: Hem yetenek yani dediğim gibi o noktaya herkes hedefleyebilir ama o noktaya giden
0: gereklilikleri
1: herkes yerine getirmiyor.
0: Yok doğru.
1: Tabii ki başka yani toplumsal faktörler de var. Var ama yani Frankl'ın gene söylediği bir şey. Hayatta her şeyi elinizden alabilirler ama tutumunuzu seçmeyi elinizden alamazlar.
0: Evet. Yani dış gerçekliğe karşı nasıl bir pozisyon alacağımız yine bizim elimizde.
1: Orada da nedir? Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana vermek.
0: Hocam harika bir sözmüş bu.
1: Dolayısıyla yani enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor.
0: Yani şimdi insanlar şu anı çok önemsiyor. Ama gelecekte olan şeyin daha önemli olduğunu da burada
1: yani,
0: biraz. Plan, proje oluşturmanın belki.
1: Ona da geleyim ama esas mesele olumsuz bir şey yaşandığı zaman kendini suçlamak, karşısındakini suçlamak buna sebep oldu diye veya koşulları suçlamak veyahut da buna dönüp takılıp kalmak ve bunu tekrarlamak. Hı-hı. Bir yol, enerjiyi böyle haklı olarak kurban olduğuna inanmak.
0: Evet. Bu da kendini ısrarla ipuçları toplayıp
1: haklıyım,
0: inandırıyor.
1: Bir de bu koza örmek ve kozayı kalınlaştırmak. Hı-hı. Mesele kozayı delip dışarıya çıkmak. Dolayısıyla da şu anda iyi olan ne sorusunu ben çok önemsiyorum. Hı-hı. Şu anda iyi olan ne? Yani haline şükret, beterin beteri vardan öte bir şey bu.
0: Evet.
1: Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduğun öz kaynaklara bak, nelere sahipsin. İnsanlar genellikle bunu düşünmüyor. Yani sağlığı, eşi, ailesi, çocuğu, bilgisi, becerisi, neyse fiziki gücü, bunu düşünmüyor insanlar. Neden şimdi olmuş, değiştiremeyiz olmuş olanı.
0: Evet.
1: Olacak olana bakmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu yani bulutlu böyle basınçlı bir havada uçağa binmek gibi bir şey. Yani içeri altındayken eziliyorsunuz ama uçak 3 dakika sonra bulutların üzerine çıktığı zaman pırıl pırıl bir gökyüzü
0: güzel.
1: Var.
0: Evet. Kadar güzel.
1: Onun için de yani enerjimizi değiştirebileceğimizlere odaklamak önemli. Umut açısından da şöyle bir durum var. Yani iyi umut, gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmak demek. Yani tarifi bu. Ancak umudun gerçekçi bir umut olması için hedefin, o hedefe giden bir stratejinin ve onun da bir eylem içermesi gerekiyor. Aksi takdirde iyi düşünelim, iyi olsuna dönüyor.
0: Evet, yani bu iyimserlikten farklı bir şey. Yani iyi olan bir şey beni bulsun yerine ben iyi olan şeye nasıl gidebilirim
1: nasıl
0: gibi
1: gidelim?
0: Bir eylem gerektiriyor. Hocam harika anlattınız. Bu da sizden öğrendiğimiz bir şey. Peki hocam nudge kavramına bir gelelim. Çünkü bu esasında çok konuştuk bugün. Ufak
3: evet.
0: Ufak değindik ama mesela bir tanesi çok güzeldi bu örneklerden. Hani hem de iyi, yani sağlıklı yaşama yönlendiren bir nudge. Diyor ki bu süpermarketteki en popüler 3 sebze ya da 3 hadi ürün diyelim. Avokado, salatalık ve dolmalık biber.
3: Öyle mesela, demiş. Peki.
0: Ama bunu niye diyor mesela? O yani alışveriş merkezindeki o sepete niye bunu yazıyor?
3: Alışveriş merkezindeki sepete bunu yazarak düşündüğü iki tane şey var. Bir, iklim krizine sebep olacak karbon salınımı yüksek ürünleri, yani eti tüketmekten bizi uzaklaştırmak. Biri. İkincisi de kendimiz için sağlıklı besinleri seçmeye yönlendirmek. Bu açık bir nudge ve ikinci sisteme dönük bir nudge. Nudge'ların da düşünce sistemimize dönük olarak bunu bize düşünme imkanını ve seçme imkanını veriyor. En sevdiğimiz nudge türü.
0: Bu genelde dünya için iyi şeyler de olabiliyor bu manada, bu örnekte.
3: Evet. Tabii zaten nudge'ın en önemli özelliği bu. Dünya içinde sizin içinde olumsuz olanlar bir yana, ayırın. Nudge'da nasıl yönetildiğinizi fark edin. Yönetimi siz elinize alın diyoruz. Diğer tarafta da sizin yönetmeniz. Burada market yönetmiş. Siz evinizde de bunu yapabilirsiniz. Çocuğunuza vereceğiniz yemeklerde. Çocuğunuz akşam üzeri eve geldi. Ona bir ekmeğin üzerine reçel sürüp mü vereceksiniz yoksa meyve mi vereceksiniz?
0: Evet.
3: Tezgahlardaki değişiklikler yapıldı değil mi? Bir restoran, alışveriş merkezine gittiğinizde şekerlerin, poğaçaların satıldığı ya da işte pastaneye gittiğinizde parayı ödeyeceğiniz yerin önünde jiklet ve çikolata varsa çocuğunuz onları almak isteyecek.
0: Onu isteyecek. Rengarenk şeyler var orada.
3: Yahut
0: onlar
3: orada
0: maaş.
3: meyve türü bir şey varsa onları almayı isteyecek. Tabii. Onun için nacılar hayatımızı iyileştirmek istediğimiz yönde hayatı sağlıklı, mutlu ve zengin yapar diyor nacı yazanlar.
0: Hocam,
3: bu şeyi istiyorsak nacıları kullanacağız.
0: Şu soru çok kritik. Peki ben hep burada bir takım nacılara maruz kalıyoruz.
3: Tabii.
0: Ve iyi ya da kötü yönlendiriliyoruz. Peki benim kendi daha sağlıklı yaşamak için kendi nacılarımı oluşturmam mümkün mü? Mesela arabama bir şey asmak, uyandığımda belli bir sesle, görüntüyle ya da bir eylemle uyanmak gibi. Bunları kendi hayatımı düzenlemek için kendim yapabilir miyim?
3: Yapabilirsiniz ve yapmak için de bazı araçlardan yararlanabilirsiniz. Mesela uyanmak dediniz. Hı-hı. Gençlerin büyük bir sorunu. Yatmayı bilmedikleri gibi kalkmayı bilmiyorlar.
0: Ve çalar saatle kalkıyorlar.
3: Ve çalar saatle kalkmak istiyorlar ama çalar saat yanlarında telefona basıyor tekrar.
0: Evet, tabii.
3: Never Sleep Again diye bir araç yapıldı. Saat kurduğunuz zamana geldiğinde olduğu yerden hareket ederek odada gezmeye başlıyor. Top gibi de yuvarlanan.
0: Yakalayıp da durduramıyorsun.
3: Muhakkak yataktan kalkmanız gerekiyor.
0: Tamam, çok iyi.
3: Bu çok güzel bir inanç. Muhakkak yataktan kalkıyorsunuz. Ha, onu parçalayıp tekrar yatabilirsiniz.
0: Hayır,
3: tabii ama
0: kalkılacak
3: yani.
0: Yine yani.
3: Bir kere yataktan sizi kaldırdı.
0: Evet, çok iyi.
3: Kendi nacılarımızı yapabiliriz. Verilere bakıp sağlığımızı nasıl koruyacağımıza karar vererek, sağlıkla ilgili ise. Türkler telefonlarını her yere koymayı çok seviyorlar.
0: Evet,
3: yurt dışındaki bir restoranda yemek yerken masa üzerinde telefon göremezsiniz. Ben memleketimde yemek yerken 6 kişi varsa 6 telefonun da masanın üstünde olduğunu görüyorum.
0: Her yerdeymiş.
3: Şimdi,
0: hocam, tuvaletle
3: masa...
0: telefonları kıyaslayan şey, hijyen
3: güzel
0: araştırmaları var bir de yani işte.
3: Evet. Şimdi o araştırmaların verisine 6 telefondan birinde dışkı var.
0: Mesela tabii aynen.
3: O kadar basit.
0: Aynen.
3: 6 telefondan birinde. Şimdi siz kendinize telefon fotoğrafları çizin. Bir tanesinde siyahla boyayın, dışkılı deyin. Artık daha hala kendi telefonunuzu oraya buraya bırakıp başkalarının telefonlarını eller misiniz?
0: Ellemezsin tabii.
3: Kendinize nac yapabilirsiniz.
0: Evet.
3: Ellerinizi yıkama. Kadınlar ellerini daha çok yıkıyorlar. Erkekler daha az yıkıyorlar. Tuvaletleri kullandıktan sonra.
0: Tamam, doğrudur.
3: Demek ki çok fazla el sıkmayacaksınız. O noktada
0: o
3: karşılaştığınız
0: bir
3: insanlarla
0: çözülebilir.
3: Evet. Kendiniz elinizi yıkarken, bunu aslında Covid döneminde çok aşılamaya çalıştılar, evet, insanlara. Bir şarkı söyleyin diyoruz biz. İyi ki doğdum. İki kere söyleyin. Çünkü o kadar süreye ihtiyacınız var. Sabunla akarsuyun altında iki kere iyi ki doğdum deyin ki iyi ki uzun yaşayın. Elinizdeki bulaşıcıları lavabodan akıtarak.
0: Akıtarak.
3: Böyle kendi kendinize nac yapmanız mümkün ve çok keyifli.
1: Masanın üzerine.
3: Masanın üzerine ne yazsınlar?
1: Bir şey. Kaç defa çiğnesinler?
3: Aa, evet. Ha, benim bir de
0: tamam,
3: yemek
0: hocam,
3: sacım var.
0: Çok değerli ya.
1: Bizim ofiste
3: bizim ofiste bu el yıkama nacları var. İşte yemek yeme. Şimdi yemek yemeyi çok fazla tüketmiyoruz, yemek istemiyoruz diyenlerin çok tükettiğine tanık oluyorum. Ben ofisimizde sofraya arkadaşlarla oturan ama herkes kalktıktan sonra kalkan tek kişi oluyorum. Çok süratle yemek yeniliyor. İşte bunun çiğneme hızını arttırması değil, yutma hızını arttırması değil, çiğneme miktarını arttırması gerekiyor. Onun için masaya kartlar koyduk. Bir süre arkadaşlar baktılar. Sonra bir gün gittim, kartları kaldırmışlar. Çok çiğneyin, şu kadar kefrek çiğnerseniz ancak mide zaten hazma hazırlanıyor. Sizin hala aç zannetmeniz mekanik olarak midenizin etkin hale gelmemesinden gibi bilgiler var. Niye kaldırdınız dedim. Hocam, ona bakarak yemek çok zor dedim. Şimdi nacı yapmak var, bir de nacı kullanmak var. Onun için nacılarımızı kullanabileceğimiz nacları yapıp kullanmamız yararlı. Yani insan kendini anlamak için kendine emek veriyor, vermek istiyor. Asıl emek vereceği konulardan biri, nasıl karar veriyorum? Kararlarımı kendim naclayabilir miyim? Yani bir mimari dizayn çizerek, karşıma bir tasarım koyarak bunu değiştirmem mümkün mü? Evet, mümkün. Alışkanlık değiştirmek zordur, karar vermek zordur. Kararı verdikten sonra nacı kullanırsanız kararınızı yönlendirmek sizin elinizde olur.
0: Evet, şimdi şöyle, Naç hocamızın hep kullandığı bir kavram, ben de Zuhal hocamdan dinliyorum hep. Bizi hareketlendiren, tetikleyici, dürten, harekete geçiren dış dünyadaki bir takım uyarıcılar. Bunun Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Ama Naç dediğimiz zaman, Zuhal hocayı dinlediğimizde ve bu kitabı güzel detaylı bir şekilde okuduğumuzda hayatımızdaki bu tetikleyici, bazen yanlış bazen doğru şeyleri yapan bütün şeyleri anlamış oluyoruz ve olumsuz olanları çıkarıp olumlu olanları da yerleştirebiliriz, evet, diyoruz. Son bir sözünüzü almam gerekiyor. Önümüzdeki hafta nasıl başlasın program diyeceğim bugün konusuyla ilgili olarak. Bu da çok iyi oluyor. Önümüzdeki hafta konuklarımız geldiğinde sizin sözlerinizle program başlamış oluyor. Acı hocam ne dersiniz? Şimdi biraz böyle paldır küldür sormuş gibi oldum ama şöyle birkaç cümle. Önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın istersiniz?
1: Disiplin tutarlılıktır. Hı hı. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
0: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal hocam, bugün o kadar çok konuya değindik, temelde ortak bir konumuz vardı, evet, karar almak, ama şöyle bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümle de sizden alsak mümkünse.
3: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
0: Hocam harikasınız. Efendim bugün aklımız başımızda mı diye sorduk. Kararları, aldığımı zannettiğim kararları ben mi alıyorum yoksa otomatik bir takım sistemler mi çalışıyor? Kendi aldığımız kararların miktarını arttırabileceğimiz bir hafta sonu denemesi yapalım. Miktarını hep arttıralım. Güzel bir hafta geçirelim. Önümüzdeki hafta burada buluşuyorsak yine doğru kararlar vermeye devam ediyorsunuz demektir. Ben değerli üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özel zamanı bize ayırdıkları için, değerli zamanlarını. Sizlere de efendim iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: Eduardo Deacon.
1: The Battalion 5th Marines. I have been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Türkiye'nin ilham veren kadınlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Türkiye'de hatta dünyada bir ilki gerçekleştiren Esra Oksay'ı ağırlayacağız. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Hoş geldiniz Esra Hanım.
1: Hoş bulduk Özlem Hanımcığım.
0: Şimdi dünyada bir ilk kadın işveren sendikası.
1: Evet.
0: Bunu konuşacağız tabii.
1: Evet.
0: Ama öncelikle Esra Oksay kimdir? Bize biraz anlatır mısınız kendinizi, iş hayatınızı, eğitim hayatınızı?
1: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için, kendimizi anlatma fırsatı sunduğunuz için. Esra Oksay 1979 yılında İstanbul'un Üsküdar semtinde mütevazı bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimi İstanbul'u tamamladıktan sonra şehir dışında bir üniversite deneyimim oldu. Sonrasında döndüğümde İstanbul'da büyük bir holdingin bilgi işlem departmanına işe başladım ve orada bilgisayar bölümü mezunuyum. Orada çalışmaya devam ederken eşimle tanıştım ve kısa süre içinde evlendik ve evlendikten sonra işte Türk kadınların makus tali diyelim iş hayatına ara verdik ve yaklaşık bir 15 sene kadar falan çalışmadım. İki çocuğum oldu bu arada. Çocuklarımı kendim büyüttüm. Tabii sağ olun. Ve tabii çocukları büyütürken de biz de beraberinde büyüdük. Ataerkil bir ailedeydik yaşam olarak, düzen olarak da. Eşim hem bana çok destekçi ama aynı zamanda çok da çalışmamı istemeyen bir yapıdaydı. İşte toplumun geçmişten gelen işte evi erkek geçindirir, işte erkek evin her şeyidir. İşte kadın annedir, evde çocuklara bakar, yemek yapar. Biliyorsunuz Türk toplumu genellikle bundan ibarettir. Ama benim önümde babam gibi çok güzel, vizyoner bir örnek vardı. Babam bu hayatta benim dik duruşumun yegane sebebidir. Her zaman bana hep şey derdi, hep güçlü olacaksın, ayaklarının üstünde duracaksın, kimseye başını öne eğmeyeceksin. Böyle ara ara telkinlerde bulunurdu. İşte bütün hayatta öğreneceğim ilk şeyleri babam öğretti bana. İşte yüzmeyi, bisiklet kullanmayı, araba kullanmayı, işte spora başlamayı, her şeyi ilk babamdan öğrendim. Ve eğitime de çok önem veriyordu. Sürekli bir şeyler öğrenmemi istiyordu. Bu noktada hani babam da önümde böyle bir hem ataerkil hem de kız çocuklarına çok önem veren bir babaya sahip olduğum için de çok şanslıydım aslında. Sonra evlendikten sonra da eşim de sağ olsun baktı ki ben böyle bir şeylerle uğraşmak istiyorum, çalışmak istiyorum, insanlara hayatına dokunmak istiyorum. Sonra destek olmaya karar verdi. Tabii bu 15 yıl gibi süren bir mücadele sonucunda oldu. Fark ettim ki ben mücadeleyi seviyorum. Öyle pes eden hiçbir yapım yok. İnsan yaşadıkça da bazı şeyleri öğreniyor kendiyle ilgili aslında. Sonrasında o zamanlar işte çocuklarım işte bir 10-15 sene geçtikten sonra çok popüler olan bir organizasyon firması kurdum kendime ve o dönemler çok popülerdi. Bu işte 2010'lu yıllarda, 12'li yıllarda işte her türlü her şeyin organizasyonu, değişik konseptlerde vesaire bir firma kurdum kendime. Eşim de destek oldu sağ olsun. 12 yıl kadar yaklaşık bir organizasyon işi yaptım ve tabii bu gittikçe çevrem de genişledi. Bu arada ben çocukluğumdan beri de beslenmeye, yani sağlıklı beslenmeye çok düşkün bir insanım. Küçüklüğümden beri sağlıklı, birisi bir şeye sağlıklı dediği zaman benim onu mutlaka hayatıma almam gerekiyor. Bir yandan organizasyon işiyle uğraşıyorum, bir yandan da eşim, dostum, çevrem, etrafımdaki herkes işte şunu yesek ne olur, bunu yesek ne olur falan hep bana soruyorlardı. Sonra bir gün dediler ki ya sen bu işin eğitimini alsana, bize bununla ilgili danışmanlık versene diye. Ha evet dedim. Orada o zaman online üniversiteler açıldı. Pandemiden bir önceydi. Amerika'da Emory Üniversitesi'nde beslenme bilimlerine kaydoldum. Bir yıl boyunca oradan eğitim aldım. O eğitimi aldıktan sonra sağlıklı beslenme danışmanlığı yapmaya başladım. Ama bu arada burada da yine Altınbaş Üniversitesi'nde sağlıklı beslenme programlarına katıldım, derslerine katıldım. Bir sürü sertifikasyon programlarına katıldım. İşte diyabetik beslenmeden tutun da sporcu beslenmesine, çocuk beslenme, her türlü beslenmenin eğitimini aldım. Çünkü öğrenmeyi çok seviyorum. Ve kendimi sürekli bu noktada da geliştirdim. Baktım ben beslenme tarafına daha çok kaydım. Organizasyon işini daha hafife aldım. Bu beslenme danışmanlığıyla ilgilenirken bir de kendi hayatıma da uyguluyorum. İnsanların bu da hoşuna gidiyor. Hani birine bir söz var ya, işte imamın dediğini yap ama yaptığını yapma gibi bir söylem var. Ben ama yapıyorum da, yani kendi yaptığım her şeyi insanlara söylüyordum. Bununla ilgili bir marka kurdum kendime ve sosyal medyada sayfaları açtım. Bayağı talep gelmeye başladı. Sonrasında bunlarla uğraşırken pandemi, malum bütün dünyayı etkisi altına alan pandemiyle haşır neşir olduk, tanıştık. Tabii eve kapandığımız süreçte ben tabii organizasyon işi yapamıyoruz, sadece beslenme şeyi var. Ben böyle bir tarafımı eksik hissedip bir şeyler daha yapmam lazım derken kendimi bir online ticaret platformunun içinde buldum. Kendime bir e-ticaret platformu açtım. Burada zaten aileden de gelen bir ticari işletmemiz vardı. Ben de burada online yapmaya başladım. İşte bildiğiniz markaların derma kozmetik ürünleri, vitaminler, mineraller, bunları satan bir platform oluşturdum kendime.

0: bir yandan da ticari hayata da devam ettim. Bir baktım aynı anda üç işi birden yapıyorum. Ve Esra sürekli bir mücadele içinde. Aile, çocuklar, iş. Ama hep mutluyum. Boş kaldığım zaman kendimi mutsuz hissediyordum. Ve tabii bu süreçleri yaşarken etrafınız da ona göre büyüyor, ona göre genişliyorsunuz. Bir sürü insan tanıdım. Bu insanların hayatım ilerleyen döneminde katkıları olacağını düşünmeden tanıdım bu insanları. Ve sonrasında yollarımız hep bu insanlarla da kesişti bir şekilde. Online ticaret yaparken tabii birçok insan tanıyınca bu arada bir takım STK'lara dahil olmaya başladım. Bu STK'larda tabii işte programlara davet ediyorlar, katılıyorum. Sonra aktif rol almamı isteyenler oldu vesaire. Kadınlar üzerindeki etkimi de fark ettiklerinde işte Esra Hanım siz de şuraya gelir misiniz? İşte sizi şuraya davet edelim. İşte arkadaşlarınızı da çağırır mısınız vesaire derken bir baktım bayağı aktif rol almaya başladım STK'cılıkta. Ve böyle devam ederken bir yandan sonra pandemi normale döndü. Biz normal hayatlarımıza dönmeye başladık vesaire. Bu arada ben yaptığım işlerin hep eğitimini almayı seven bir yapım var. Bu da bana aslında çocukluğumda belki de dönüm noktası olan bir cümleydi. Bu cümleyi hayatım boyunca hiç unutmadım ve hep hayatımı bu cümleyle başladım. 12-13 yaşlarında falandım. Ortodonti tedavisi görüyordum. O zamanki diş doktorum kulakları çınlasın. Profesör Doktor Tülin Arum Yeditepe Üniversitesi'nde en son öğretim görevlisiydi hatırladığım kadarıyla ama ben ona tedaviye gittiğimde daha yeni mezundu. Tabii ayda bir gidiyoruz. Ortodonti tedavisi uzun süren bir tedavi. Benim 2,5 yıl sürmüştü. Biz o Nişantaşı'nda diğerleri biz Maltepe tarafında oturuyorduk ve dönerken bir gün işte beni de dedi Ataşehir tarafında bir yerde bırakır mısınız? Tabii dedik beraber arabayla giderken işte annem, babam, ben, Tülin Hanım sohbet ediyoruz. Sohbet ederek gidiyoruz. Ve kendisi şöyle bir cümle kullandı. Daha doğrusu annem işte soruyor anneme işte Esra nasıl evde ne yapıyor falan böyle konuşuyorlar. İşte diyor ki ya işte Tülin Hanım diyor Esra diyor hep diyor ders çalışıyor diyor. Hiç bana yardımcı olmuyor diyor. Klasik bizim annelerimizin işte ev işi yapmıyor kızlarımız diye şikayetlerinden. İşte hep bana diyor ki diyor ben okuyacağım çalışacağım kendime yardımcı tutacağım diyor diyor. Hiç bana diyor evde yardım etmiyor diyor. O zaman Tülin Hanım döndü bana dedi ki bakın hayatımın cümlesi bu cümle yani. Ama Esra'cığım dedi güzel söylüyorsun dedi yaptırmak için de bilmek lazım dedi. O 13 yaşındaydım ben bu cümleyi duyduğumda. Yani 13 yaşındaki bir çocuğa bu cümle ne kadar etki edebilir? Hayatımda ilerlediğim dönemlerde her bir işe başladığım zaman şak diye cümle beynimde böyle hani çanlar çalar ya. Direkt o cümle canlanıyordu. Evet Esra bunu yapıyorsun ama sen bu işi bilmiyorsun. Bilmediğin bir şeyi nasıl yapabilirsin deyip hemen yaptığım her işin eğitimini almak istedim. Ve mutlaka bir bilenle o yola çıkmak istedim. E-ticarete atıldığımda da hemen İstanbul Üniversitesi'nin açık uzaktan eğitim fakültesi var bilirsiniz. Orada yeni açılmıştı e-ticaret ve pazarlama bölümü. Hemen gittim oraya kaydoldum. E-ticareti de okulunu okudum. Bunu okurken bu arada yine Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde yerel yönetimler bölümüne de kaydoldum. Ben bir baktım aynı anda 3 iş, 2 okul, ev, çocuklar falan böyle kendime o kadar dolu bir dünya yaratmışım ki ama çok mutluyum. Hiç mutsuz değilim bu durumdan da. Çünkü sürekli bir şeyler üretiyorum, insanlara dokunuyorum. En azından kendi yaptığım işi bilinçli bir şekilde yapmaya başladığımı inanıyorum ve hani inanmaktan başlıyor zaten her şey. İnsanın kendine inanmasıyla başlıyor. Böyle böyle derken epey bir yol kat ettiğimizi gördük.
1: Peki kadın ticaret işveren sendikalarını kurma hikayesi nasıldı?
0: Evet o hikayemiz de çok güzel. Bizim hikaye yani halkımız aslında dünyada da hikayesi olan şeyi herkes çok seviyor. Gerçekten hikayemiz çok güzel. Ben e-ticaretle uğraşırken bu arada yine sektörün bir sendikası vardı. Orada o sendikada da görev almaya başladım. Oradan bir teklif geldi. Orada görev almaya başladım. Yaklaşık 3 yıl kadar o sendikada görev yaptım ve burada sendikacılığı öğrendim. Toplumumuzda sendikalara çok yabancı halkımız. Sendikacılığı bilmiyorlar. Bilen de yanlış biliyor. Bu geçmişten gelen maalesef kötü kodlardan dolayı işte

anarşik yapılar, başkaldıran yapılar vesaire. Ben 3,5 yıl boyunca orada da görev yapınca çok farklı bir boyut getirdik ve şeyi fark ettim, hani kadının elinin değdiği yer gerçekten güzelleşiyor. Bu sefer baktım benim iş yüküm daha da artmış. Tabii çocuklarım büyüdü bu arada. İşte ama yine evde bir sorumluluğunuz var, bir aileniz var, işleriniz var, kendi ticari hayatınız var ve devam eden bir sürü yoğunluk var. Ben burada böyle devam ederken tabii hayat her zaman güzel akmıyor insanlara. Acısıyla tatlısıyla dediğimiz bir sürü acıyla da sınanmaya başladım. Önce çok ani bir haberle, üzücü bir haberle eşim rahatsızlandı. Çok ciddi bir rahatsızlıkla tanıştık ve bize doktorumuz çok hani uzun ömrü olmadığını söyledi. Yaklaşık 14 ay gibi bir işte hastalık tanı, tedavi ve vefat süreci oldu. Bu kadar işleri başarırken bir anda her şey güzel giderken, işte bir söz var ya, siz planlarınızı yapıyorsunuz ama kader de sizin yerinize planlarınızı yapıyor diye. Eşimin vefat etmesi tabii bizi ailecek çok sarstı, çok üzdü. Bir anda böyle bir sarsıldık. Tam bu noktada işte çocuklar var. Eşimin yokluğuna biraz çocuklara karşı güçlü durayım derken, annem babam Allah razı olsun arkamda destekli derken, eşimin vefatından 6 ay sonra babamı kaybettim. Aynı bir trafik kazasında ve babam benim için bu hayattaki yani idolümdü diyebilirim. Beni hayata hazırlayan, hayatta dik durmamı sağlayan inanılmaz bir insandı. Mekanları cennet olsun. Ve tabii eşimden sonra babamın kaybı beni tamamen yıktı. Ve kabuğuma çekildim. Bütün uğraştığım şeyleri bıraktım. STK'ları bıraktım. İşleri kenara aldım. Ve acımı yaşamak istedim açıkçası. Çünkü çok büyük acılar ve ani ölümler. Tabii ki her ölüm ani ama bizimkisi de çok ani oldu. Ve ben böyle bu süreçte kendi kabuğuma çekilmişken aradan bir 8-9 ay gibi bir süreç geçti. Ben markalarımı oluştururken bir marka danışmanı beyefendiyle çalışmıştım. Yunus Bey, kulaklar için nasılsın burada? Bir gün aradı beni. İşte Esra Hanım nasılsın, ne yapıyorsun falan diye. İyiyim dedim. Ya dedi, hani artık senin dedi hayata dönmen lazım. Bak toplumun sana ihtiyacı var. Yaptığın işler çok kıymetli. Ben dedi toplumda bir eksiklik sezinledim. Kendisi marka strateji uzmanı aynı zamanda. Ve dedi araştırdım ve Türkiye'de dedi bunu dedi en iyi yapabilecek kadın sizsiniz dedi. Ben de bir tebessüm ettim. Hiç unutmuyorum, yolda trafikte gidiyorum, böyle o yoldayken aramıştı beni. Yani nasıl bir eksiklik ki dedim, Türkiye'de sadece benim yapabileceğim, yani hani elektriği falan icat etmeyeceğim herhalde dedim. Öyle bir gülüştük. Dedi ki ülkede dedi işte binlerce dedi kadın derneği var, binlerce kadın vakfı var dedi. Ama dedi bir tane kadın sendikası yok dedi. Şimdi kadın sendikası deyince birden böyle bir aydınlandım. Bazı şeyleri duyduğunuzda içinize böyle bir sıcaklık gelir, bir hoş hissedersiniz ya. Böyle bir hoşuma gitti. Aa evet dedim, ben de o kadar 3 yıl başka bir sendikada görev yaptım ama hiç aklıma bir kadın sendikasının olmadığı gelmemişti dedim. Güldü hatta, o da bizim işimiz Esra Hanım dedi. Bence de siz bunu bir düşünün dedi. Bu konuda çalışmalara başlayın dedi. Bunu en iyi siz yaparsınız dedi. Sendikacılığı çünkü bilen kadın yok ülkede. Erkekler bile yok. Kadın zaten hiç yok. Çok az sendikacılıkta kadın yapılanması. Sonra ben oturdum, düşündüm, işte istihareye yattım, istişareler yaptım falan ve çok olumlu ve sıcak geldi bu fikir. Ondan sonra oturduk, bir arkadaşımızla beraber tüzüğümüzü yazmaya karar verdik. İyi güzel tüzüğü yazıyoruz ama şimdi biz de kadın işveren sendikası kuracağım, kendim de işveren olduğum için bu tüzüğü içeri teslim etmek için 7 kişi olmamız lazım. Ben daha bir kişiyim. Bir kişiyim. Elimde tüzük, bir kişiyim. Ve şimdi etrafımda çok kadın var ama herkes işveren değil. Hani kimi eşinin yanında çalışıyor, kimi işte beyaz yakalı çalışıyor, kimi kamuda çalışıyor veya kimi hiç çalışmıyor, ev hanımı. Sonra neyse bir arkadaşım vardı, iyi bir iş kadını. Hatta kendisi de Türkiye'nin sayılı kadınlarından, yani başarı hikayesi çok güzel

0: sendika mı kuracaksınız dedi. Böyle bir şaşırmış vaziyette. Evet dedim ben de. Yani kuramazsınız ama dedi böyle. İlk kadına zorbalığı orada yaşadım yani. Hani küçümsedi bizi. Yani kadınlar dedi siz sendika kuruyorsunuz falan. Dedim siz evraklarımızı teslim olun. Biz bir yola çıktık inşallah dedim. Kuracağız biz bu sendikayı dedim. Neyse biz evraklarımızı verdik. Evraklarımız bakanlığa gitti. 7 Kasım'da biz evrakları teslim ettik. 16 Aralık'ta bakanlığın resmi sayfasında tüzüğümüz yayınlandı. Bu inanılmaz mutluluk verici bir şeydi. Hiç unutmuyorum o gün 16 Aralık günü. Pazartesiydi. Arkadaşlarla çığlık çığlığa sanki şampiyon olmuşuz gibi hani öyle bir mutlulukta alkışlıyoruz. Nasıl bir sevinçiz? Çünkü bize hep şey dediler. O bu tüzük işte 6 ay gider, gelir, işte belki bir sene sürer. Hani bir madde değişir, düzeltme istenir falan. Bir de resmi evrak bunlar. Öyle resmi yazışmalarla gidiyor, geliyor. Kolay olmuyor bu süreçler. Bizim böyle tek seferde geçip bir ay gibi bir sürede yayınlanmasına kimse inanamadı. Sonra bana dediler ki, Esra Hanım dediler, sizin arkanızda kim var? Dedim Allah var, başka kimse yok. Yani ben 7 kadını zor buldum tüzüğü vermek için, kimse yok arkamda. Çünkü ben bu yola çıkarken çok inandım. Çok inandığım için de ve ben şuna çok inanıyorum. Ameller niyetlere göre, niyetim çok halisti. Amacımız, misyonumuz, vizyonumuz hepsi yazıyor. Allah da ona göre bize hep yollarımızı açtı. Bizi o alanda zorlaştırmadı. Sonra tüzük hadi onaylandı. Bakanlık bize dedi ki, tüzüğünüz onaylandı. Şimdi genel kurulunuzu yapmak zorundasınız. Genel kurulu yapmak için de 23 kişi olmak zorundayız. 7 kişiyi bulduk. Geride kaldı 16 kişi. Onu bulmamız lazım. Tabii hepimiz çalışıyoruz. Herkes işte çevre. Şimdi dernek deyince, vakıf deyince herkes bir şekilde biliyor ve seni tanıyorsa geliyor. Ama sendika deyince insanlar bir korkuyor maalesef. Hani neyin içine giriyoruz? Ne, nasıl bir yapı? Sendikacılık ne? Önce bize bunu bir anlat falan. Sağ olsun hani itibarımız da iyiydi o noktada. Da sözümüze itibar edip gelen, sırf hiçbir şey bilmeden sözümüze itibar edip gelen arkadaşlarımız da çok. Böylelikle biz 23 kişiyi de oluşturduk ve 11 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu yaptık. Genel sendikaların genel kurulları aynı siyasi partilerin genel kurulları gibi yapılır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılıyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'ndan 2 tane memur geliyor. Biz böyle şeylerimiz var. Seçim kağıtlarımız var, listelerimiz var. Herkes onu oyluyor, zarfa koyuyor, zarf sandığa atıyorsunuz ve saat 5'ten sonra memur onu açıyor ve sonra işte ertesi gün size mazbatınızı veriyor. Seçim sürecimiz de böyle yani. Ve biz seçimimizi de yaptık, genel kurumumuzu yaptık ve resmi hayatımıza başlamış olduk 11 Ocak 2025'ten beri. Tabii inanamıyoruz yani ben bu süreçte o kadar acılar yaşadım, o kadar acının üstüne kendimi tam kabuğuma çekmişken tekrar ayaklandım ve dünyada ve Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptım. Hala inanamıyorum. Tabii bu arada çalıştım, birlikte çalıştım, bana yol gösteren değerli insanlar var. Fikirlerine çok güvendim. Bunlardan biri de Betül Hanım'dır. Kulakları çınlasın. Çok uzun yıllardır beni tanır ve beni tamamen tesadüf demeyeyim, tevafuk eseri sosyal medyada bulup takip edip benimle ben de farklı bir şey gördüğünü söyleyip benimle çalışmak istediğini söyledi ve o gün bugündür beni hiç bırakmadı. Her düştüğümde ayağa kaldırdı beni. Sen bu değilsin dedi. İşte hatta bir sözü çok etkilemişti beni. Unutma dedi. Bütün dedi büyük insanlar hep dedi zor zamanlarda ortaya çıkmıştır dedi. İşte Mehmet Akif Ersoy dedi o şiirleri İstiklal Marşı'nı sürgünde yazdı dedi. İşte Nazım Hikmet o şiirleri hapishanede yazdı dedi. Yani hep zor zamanlarda çıktı bu insanlar. Bunun gibi birçok örnek verdi. Senin de dedi yaşadığın acılar seni güçlendirecek. Dedi, toplumdaki kadınların sana ihtiyacı var. Onlara rol model olmalısın dedi. Ve ona da çok inandığım için öylelikle bu yola çıktık. Ve bugün çok gerçekten çok güzel bir yerdeyiz.
1: Şu anda kaç kişisiniz?
0: Şu anda 100'e yakın üyemiz var. Ve tüm Türkiye'de yapılanıyoruz. Tüm Türkiye'den üyelerimiz var. Hepsi işveren kadınlar. Hepsi kendini kanıtlamış kadınlar. Bize tabii her türlü işveren kadın üye olabiliyor. Önemli olan işveren olması.
1: Yanında kaç kişi çalışması gerekiyor?
0: Biz ona bakmıyoruz. Hani öyle bir şeyimiz yok. Bir kişi de olabilir.

0: 100 kişi de olabilir. Öyle bir kriterimiz yok. Ama işveren olma şartı var. Vergi levhası olma şartı var. İşte 26 haneli SGK sicil numarası olması gerekiyor. Veya bir şirkette ortaklığı da olabilir. Resmi olarak, yasal olarak. Kadın işveren. Bir de tabii adli siciline bakıyoruz. Sicili temiz kadınlarımızı alıyoruz. Böylelikle bir yola çıktık ve çok güzel bir şekilde bir sürü projeyi de hayata geçirip hem ülkemizde hem dünyada bir sürü projeyi de hayata geçirip yolumuza güzel bir şekilde devam ediyoruz Özlem Hanımcığım.
1: Peki nasıl projeler bunlar? Bize biraz anlatın. Çünkü hem yurt içi hem yurt dışı ne yapıyorsunuz?
0: Evet, evet. İlk projemizi kurulduk 11 Ocak'ta genel kuruldan sonra Şubat ayında, hatta 14 Şubat'ta Hatay'da bir dikiş atölyesi açtık ki bu bizim için çok güzel bir şeydi. Oradaki kadınlarımıza dokunabilmek. Orada bize bir yer verdiler. Bir okulun en üst katını verdiler. Orayı tamamen dayadık, döşedik, dikiş atölyesi olabilecek şekilde. Şu an orada hali hazırda kadınlarımız ücretsiz bir şekilde dikiş öğreniyorlar. Halk Eğitim Merkezi oraya öğretmen atadı. Dikiş öğreniyorlar. 2 ay gibi bir kurs süreleri var. Ondan sonrasında isterlerse kendilerine küçük bir atölye de açabilirler veya bir yere işe çalışmaya da girebilirler. Oradaki kadınlarımıza böyle bir imkan sağladık. Hatta çok sarılıp ağlamışlardı. Siz bize bir hayat verdiniz. Bizi burada unutmadığınızı inanamamıştım. Yani biz evet gerçekten güzel bir şey yaptığımızı biliyoruz ama gidip o insanlara dokunmak çok farklı bir şey. Yani onların yaşadığı acılar çok farklı.
1: Çok büyük acılar yaşadılar.
0: Çok büyük acılar. O noktada çok mutlu oldum gerçekten. Sonrasında hemen bir ay sonrasında bu sefer uluslararası bir proje yaptık. Bu da çok kıymetli bir proje oldu. Ben daha önce sendika kurulmadan önce kendi eşim için su kuyusu açtırmak için Afrika'nın Uganda bölgesine gitmiştim. Orada su kuyusu açarken orada bir dernek başkanı arkadaşım var. Bana dedi ki işte Esra'cığım dedi, madem böyle bir kadın sendikası kuruyorsunuz. Burada dedi bana bir proje geldi. Bunu siz yapabilirsiniz dedi. Oradaki devlet bakanlığından gelmiş bu proje. Yumbe diye bir köy var Sudan sınırında. Hatta şu an Sudan'daki zulümlerden sonra oranın daha da kıymeti arttı bizim gözümüzde. Bu Yumbe'nin özelliği Müslüman'ın ilk doğduğu köymüş. Oradaki kadınlar zaten Afrika bölgesinde yokluk had safhada. İşe Sudan'a gidiyorlar. Kilometrelerce yürüyerek gidiyorlar. İşte su taşımaya oraya gidiyorlar. İşe gidiyorlar. İnsan, eşya ne ararsanız. Bisiklet sürmesini biliyor bu kadınlar. Fakat bisiklet yok. Dediler ki işte bakanlık böyle bir talepte bulundu. Böyle bir maraton düzenleseniz, bu bisikletleri de bu kadınlara hediye etseniz olur mu diye. Tabii dedim ben döneyim yönetimdeki arkadaşlarla görüşeyim. İstişareyi severim çünkü. Döndük yönetimdeki arkadaşlarla konuştuk. Dediler başkanım yapalım. Çok güzel. Oradaki insanlara da, oradaki kadınlara da dokunalım. Ve biz 16 Mart'ta Uganda'ya gittik. 9-8 bayan buradaki arkadaşlarımıza gittik. Binlerce kilometre de ötede. O 100 kadına bisiklet maratonu düzenlendi. Onlara o bisikletleri hediye ettik. Ramazan ayıydı. İftar sofraları kurduk. Yine oradaki kadınlara dikiş bilenlere dikiş makineleri hediye ettik. Bir sürü hem böyle hayır işi yapmış gibi olduk hem de bir çok güzel bir organizasyon yaptık. Organizasyona bizim Uganda Büyükelçimiz katıldı. O bölgedeki TİKA Başkanımız katıldı. Uganda'nın bütün devlet bakanları katıldı. Milletvekilleri katıldı. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmiş olduk ve kurulduğumuzun ikinci ayında oldu bu. İnanılmaz bir şeydi. Yani akşam yatıyordum. Esra diyordum. Rüyada değilsin. Gerçek bunlar diyordum. İnanamıyordum yani. Rabbim bir taraftan alıyor ama bir taraftan da sizi bu şekilde motive ediyor, hayata bağlıyor. Zaten iki çocuğum olduğu için ayakta durmak zorundaydım çocuklarıma karşı. Çünkü onlar hep güçlü bir anne gördüler karşılarında. Her akşam ben sahile iner yürür, orada sahil deniz kenarında ağlar, eve böyle hiçbir şey yokmuş gibi gelirdim. Acımı hep öyle yaşadım. Sağ olsun bu süreçte çok eşim, dostum, arkadaşım hiç yalnız bırakmadılar ama günün sonunda yalnız kalıyorsunuz. Kendi acınızla kalıyorsunuz. O süreci de şükürler olsun güzel yönettim. Tabii bu arada Esra Oksay'ın çalışmaları devam ederken acıları da devam ediyordu. Bunlarla uğraşırken yaklaşık 7 ay önce de ani bir ölümle annemi kaybettim. 2 senede 3 büyük cenaze. Gerçekten çok ağır. Yani kimsenin, yani her Allah tabii dağına göre kar veriyor ama çok ağır oldu.

0: oluyordu benim için. Annem çok üzülüyordu işte. Kızım üzülmeni istemiyorum, ağlamanı istemiyorum. Hani işte ya bu kadınlar bir şey derse seni, hayır anne üzmez diyordum. Biz kadınlar için güzel şeyler yapırsan bana sadece dua et derdim. Böyle şimdi mesela annemin duaları eksik diye bazen çok üzülürüm. İşte sesini duyamadığım için sıkıldığımda, daraldığımda arardım. Anne bir okusana derdim. Hemen ferahlardım. Şimdi o eksik mesela hayatımda. Bir de Özlem amcım, babam hep bana şöyle dua ederdi. Gerçekten bu hayattaki en kıymetli şey anne baba duası. Ben dua, babamın duasını yaşadığıma inanıyorum. Hep bana derdi ki küçüklüğümden beri, kızım sen öyle yerlere gel ki ben sana gelirken üç kapıdan geçeyim derdi. Böyle mevkilere gel derdi. Ve geçen gün bir fark ettik, benim odama gelene kadar üç kapıdan geçiliyor. Çok hayat enteresan.
1: Evet, biraz dağıtalım bu karamsarlığı, üzüntüyü. Aslında hani kadınlar, az önce annenizin söylediği sözden aslında yola çıkarak söyleyeyim. Hani kadınlar birbirini üzer zannediliyor. Evet. Toplumda böyle bir şey var. Çünkü bunun örnekleri de var,
0: var
1: çünkü.
0: Var.
1: Ama aslında kadınlar dayanışma sağladığı zaman daha da ileriye gidebiliyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Sizin örneğinizde aslında biraz böyle.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki Türkiye'de kadının iş hayatındaki rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Şöyle, aslında son yıllarda gerçekten ülkemiz bu konuda güzel bir ivme kaydetti. Devletimiz de bu noktada güzel yatırımlar yapıyor. Kadınları destekleyici, kadın girişimcileri destekleyici bir sürü paketler var. Ama yine de daha tam anlamıyla yeterli noktada değiliz. Burada da STK'lar devreye girmesi gerekiyor. Sendikacılığın zaten sosyolojideki karşılığı da bu, anlamı da bu. İşte devletin yetişemediği yerlerde kurulan örgütlü yapılardır sendikalarda. Biz de devletimize destek olmak adına bu kadınların gücünü birleştirip kadınlara işte iş hayatındaki rolünü artırmak. Şimdi ülke nüfusunun yarısı kadından oluşuyor. Ve bu %50'nin sadece %10'u kadar girişimcilik yapabiliyor. Biz bu rakamı niye artırmayalım? Yani bu kadınların topluma, iş dünyasına neden kazandırmayalım? Onların iş dünyasına kazanılması demek ülke ekonomisine katkı demek. Sonuçta bir şeyler üretiyorlar, hayatın içine dahil oluyorlar, aile ekonomisine katkıda oluyorlar. Biz burada kadınları güçlendirirken bu arada aslında bir misyonumuz da evet toplumda güçlü kadınlar oluşturmak, ama bu kadınların gücünü hani rol model bir anne, rol model bir eş, rol model bir iş kadını, bu anlamda güçlendirmek istiyoruz. Asla kadınları güçlendirelim de baş kaldıralım işte erkeklere baş kaldıralım, asla böyle bir düşüncemiz yok. Zaten biz kesinlikle feminist ve feminen bir yapı değiliz. Bilakis erkeklerin de bize bu konuda desteğini de istiyoruz. Sağ olsun destek de oluyorlar birçok kuruma gittiğimizde. Çünkü yapılanmamız çok güzel ve kadınları iş dünyasına adapte edebilmek için, kadın liderliğini artırabilmek için, biliyorsunuz kadınlar daha analitik düşünüyor, daha detaylı düşünüyor. Yani bizim gördüğümüz noktayı yani çoğu zaman erkekler göremiyor. Biz de oradaki o eksikliği tamamlamak istiyoruz. O yüzden iş dünyasında kadınların varlığını, gücünü artırmak istiyoruz. Hem ülke ekonomisine katkıda olsun, hem de bu kadın işverenlerimizin yasal temsilciliğini yapıp bir sorunları olduğu zaman gerekli kurumlarla görüşme yapıp aracılık yapmak istiyoruz. Ve bu da tabii ki bir toplulukların bir araya gelmesiyle olan bir şey. Tek başınıza bir şey ifade edemiyorsunuz maalesef. Bu bütün dünyada böyle. Topluluk olunca sesinizi duyurabiliyorsunuz. Biz de burada güzel, güçlü ve faydalı bir topluluk oluşturmaya çalışıyoruz ki bu hızda, bu minvalde devam ediyoruz şükürler olsun. Her çeşit, her sektörden kadın arkadaşımız var burada. Dolayısıyla güzel de bir network ağı da var. İnsanlar burada birbirleriyle ticaret de geliştiriyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Biz Türk toplumu severiz birbirimizden, eşten dosttan alışveriş yapmayı, ticaret yapmayı. Onu diyorum. Biz niye ticaret yapmak istiyoruz eşle, dostla, tanıdıkla? Bir, eşimiz, tanıdığımız kazansın istiyoruz. İki, bize indirim yapsın istiyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden de burada da güzel bir network ağı da oluştu aynı zamanda. Toplumda da güzel ses getirdik. İnsanların alışık olmadığı, uzak durduğu bir yapıyı kadınlar özelinde böyle güçlendirerek ve gerçekten projeler hayata geçirerek farkındalığımızı artırmaya başladık. Aslında amacımız gerçekten kadınlara, işveren kadınlara

0: katma değer oluşturmak. Bütün amacımız bu yani, kadınların.
1: Peki kadınların iş hayatında karşılaştığı sorunlar, en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? Bir analiz yapmanız gerekirse.
0: Evet, biz bunu çok analiz ediyoruz ve tartışıyoruz da gerçekten birinci öncelik kadınlar finansman bulmakta zorlanıyorlar iş dünyası. Yani bir işe atılım yapmak istiyor. Bir kere finansmanda şöyle, aile desteği yoksa, eş desteği yoksa kadın bir sıfır yenik başlıyor. Bir de KOSGEB'te ve hani devlet tarafında da genelde üreticilere destek daha fazla. Hani kadın da olsanız, üreticiyseniz destek size daha fazla. Şimdi kadın üretim yapacak kapasite de değil. İşte ufak tefek çaplı girişimler yapmak istiyor ilk etapta. Onun için cüzi destekler var. Dolayısıyla biz kadınların finansmanlık bulmakta zorlandığını gördük ve bunun için de aslında fonlar oluşturmayı planlıyoruz. Kadın girişimciliği destekleme fonları gibi. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Onun dışında bir de insanlar yeteneklerinin farkında değil Özlem Hanımcığım. Hep Einstein'ın o sözü aklıma geliyor. İşte balığa diyor ağaca çıkmasını söylerseniz kendini aptal zanneder diyor. Kadınlarımızın içindeki yetenekleri, cevherleri ortaya çıkartmak için kadın liderlik ve kadın girişimcilik akademileri oluşturuyoruz. Burada kadınlara eğitim veriyoruz. Hem mental anlamda hem fiziksel anlamda, işte ne de başarılısınız ne de yeteneğiniz var. Sizin hangi alanda girişimcilik yapmanız uygundur? Şimdi herkes işte diyor ki tamam ben bir butik açayım girişimci olayım. Hayır, bu değil girişimcilik. Girişimci gerçekten bir farkındalık yaratmak. Orada topluma yaptığı girişimcilikle örnek olmak, rol model olmak. Yoksa butik açmak girişimcilik değil. O da bir sektör, bir alan. Ama girişimcilik farklı. Bizim kadınlarımız aslında bunu bilmiyor. İşte bir butik açmak, bir bijuteri açmak, işte ben diyor girişimcilik yaptım. Hayır, bu değil. Evet, onların yaptığı da çok güzel, kıymetli. Sonuçta iş hayatına atılıyorlar bir şekilde. Ama girişimcilik bu değil. Bunun için girişimcilik eğitimleri veriyoruz ki hangi alandan doğru bir şekilde başlaması gerektiği ile ilgili onları bilgilendiriyoruz.
1: Bundan sonraki dönem için sendika olarak neler planlıyorsunuz? Hangi projeleri planlıyorsunuz?
0: Evet, çok güzel projelerimiz var. Tarım alanında bir projemiz var. Bir de teknoloji alanında projemiz var. Biliyorsunuz çağımız teknoloji ve çağa ayak uydurmak durumundayız. Teknoloji anlamında çok güzel bir projemiz var. Hayata geçireceğimiz ve Türkiye yapılanması yaptığımız için il bazında tüm Türkiye'yi kapsayacak projelerimiz var. Şimdi tabii projeler yazıldığı için şu an ne olduğunu söyleyemiyorum ama hayata geçireceğiz en kısa zamanda. Eğitimlerimiz devam ediyor. İşte finansal okuryazarlık eğitimlerimiz var. Kadın girişimciliği eğitimlerimiz var. Bir yandan kadınları bilgilendirmek, bilinçlendirmek için onların yasal süreçleriyle ilgili eğitimlerimiz var. Mentörlük eğitimlerimiz var. Birçok kadınların güçlenmesi anlamında projeler hayata geçiriyoruz. Hiç durmuyoruz. Yorulmadan, yılmadan mücadelemize devam ediyoruz. Bunlar bizi ayakta tutuyor.
1: Peki bu projeyi dünyaya duyuruyor musunuz? Şimdi dünyadaki ilk kadın sendika. Dolayısıyla pek çok ülkeye de örnek olabilir. Bununla ilgili girişimleriniz var mı?
0: Evet, evet. Şöyle iş geliştirme anlamında hem Türkiye Cumhuriyetler olsun hem yurt dışı olsun bağlantılarımız var. İşte büyükelçiliklerimizle temasa geçip oradaki iş kadınlarıyla görüşmek ve onlarla birlikte buradaki network'ü çoğaltmak istiyoruz. Tabii şimdi biz kendi sendikacılıktaki kurallar gereği, kanunlar gereği Türkiye'de belge levhası olanların yasal temsilciliğini yapabiliyoruz. Ama organizasyon anlamında tüm dünyada organizasyon tabii ki yapabiliriz. Dolayısıyla biz yurt dışındaki iş kadınlarını da Türkiye'ye getirip burada yatırım yapmalarını, işbirliği yapmalarını sağlamak için iyi bir, güvenilir bir aracı kurumuz aslında. Bu noktada çalışmalarımız var. Yurt dışı bazında da uluslararası komitemiz var. Yurt dışı bazında da böyle çalışmalar yapıyoruz. Daha yolumuz çok uzun olduğu için hepsini böyle zamana yay. İnanın bana 24 saat yetmiyor yani. Mesela bugün buraya gelmeden önce Çin vatandaşı ama 15 yıldır Türkiye'de olan bir hanımefendiyle tanıştık. Burada çok güzel bir şirket kurmuş. Vergi levhası var. Türkiye'ye vergisini ödüyor. Kadınlara özel de bir iş alanı oluşturulmuş. Çok güzel. İşte 15-20 tane de franchise şube vermiş. Ve hanımefendi bir Çinli. O kadar hoşuma gitti ki gelip Türkiye'de iş yapmış. Mesela bu da bize örnek aslında. Bunu üyelerimizle

0: tanıştırıp hikayesini anlattıracağız. Aynı şekilde işte o buradaki üyeleri Çin tarafına yönlendirebilir. Bunun gibi yurt dışındaki iş kadınlarını gelip burada iş kurmalarını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Böyle kıymetli çalışmalarımız var.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Benim için hayatta dönüm noktası Tülin Hanım'ın söylediği söz oldu aslında. Yaptırmak için de bilmek lazım demişti bana. Ve hayatım boyunca yaptığım her işi önce kendim öğrendim. Yaptırdığım her işi daha doğrusu. Yani şimdi birisi bana gel sendika kuralım sana deyince sendika kurmak olmaz. Ben bunu bilmeliydim ve biliyordum. Halen de öğreniyorum ama ben hayatım boyunca herhalde öğrenmeye devam edeceğim. Öğrenmeyi çok seven, yeni bilgiler edinmeyi çok seven birisiyim. Benim için hayatımın dönüm noktası oldu. 13 yaşında duyduğum bir kelime halen bir şey yaparken zihnimde direkt canlanıyor. Buradan Tülin Hanım'a selamlar, sevgiler olsun. Bir 13 yaşında bir genç kızın hayatına böyle dokundu ve o genç kız şu an başka kadınların hayatına dokunmak için çabalıyor. Bence bu çok kıymetli bir şey.
1: Tabii sizin algılamış olmanız, farkındalığınızın olmuş olması da önemli.
0: O da nasip demek evet. İşte. Bazı şeyler bizim elimizde değil. Biz yazılmış kadersel planımızı yaşıyoruz. Bu da benim yazılmış kadersel planım diye düşünüyorum. İşte insanların, herkesin bu hayatta bir misyonu var. Benim de misyonumun bu olduğuna inanıyorum. İnşallah misyonumuzu en iyi şekilde tamamlarız.
1: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır?
0: Ya şöyle aslında çok böyle spesifik bir kişilik yok ama etrafımdaki kadın anlamında gözlemlediğim çok insan vardı. Mesela annem birinci rol modelim. Annemden hayatım boyunca hep empati yapmayı öğrendim. Annem hep mesela biz okuldan gelirdik işte ilkokuldan geliyoruz çocuk kavgaları oluyor. İşte anne işte o benim saçımı çekti falan dedi. Annem hemen şey derdi. Sen ona ne yaptın? Şöyle bir dururdum. Evet ben de ona bir şey yaptım ki o benim durup dururken saçımı çekmedi. Hemen karşımdakinin yerine kendimi koymayı öğrendim mesela. En büyük hayatta ilk rol modelim annem. Çünkü gerçekten çok iyi niyetli bir insandı. Hep iyiliği düşünürdü. Asla ben merkezci olmadı. Önce karşıyı düşünürdü, sonra kendini düşünürdü. Ha bunun zaman zaman tabii ki eksiklerini, şeyini görüyoruz, zararlarını görüyoruz. Görmüyor değiliz ama onları da tolere ediyoruz. Annemden sonra da etrafımda hayatıma giren bütün kadınları tek tek böyle gözlemledim, inceledim. Hepsinden bir şey almışımdır, öğrenmişimdir. Hepsi yaşadık tecrübelerden bana bir şey katmışlardır. Ama erkek anlamında da hayattaki tek idolüm babamdı. Çünkü bugünkü Esra Oksa'ya babamın o zamanki yani 80'li yıllardaki, 90'lı yıllardaki vizyonu beni bu şeye getirdi. İşte sen ayakların üstünde durmalısın, her zaman dik durmalısın, işte başarabilirsin, yapabilirsin. Bunu nasıl yapamazsın der. Sen bunu yapamıyorsan kimse yapamaz derdi bana. Hep beni böyle motive ederdi. O yüzden bunlar yani yine kendi etrafımda ama ben okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi çok seven de biriyim. Okuduğum kitaplardan da mutlaka feyiz aldığım, hayatıma adapte ettiğim birçok insan var.
1: Peki 18 yaşındaki Esra bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Çok güzel 18 yaşındaki Esra. Ben aslında mesela akademisyen olmayı çok isterdim. Akademisyenlere ayrı bir şeyim var. 18 yaşındaki Esra karşımda olsaydı akademisyen ol derdim ona. Ama şöyle bir şey var çok enteresan. Ben bildiğim için öğretmek çok başka bir şey. Gerçekten ayrı bir meziyet. Mesela ben asla öğretmen olamazdım diye düşünüyorum. Hani bir şeyi öğretmek anlamında eksiğim olabilir diye düşünüyorum. Onu öğretebilmek ayrı bir yetenek diye düşünüyorum. O yüzden akademisyenliğe böyle ayrı bir hevesim var, zaafım var. 18 yaşındaki Esra'ya yine aynı kal ama akademisyen ol diyebilirdim.
1: Akademisyen olsanız belki bunları yapamazdınız.
0: Tabii o da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Ama her zaman hayatımın her döneminde olduğum Esra'dan hep memnun oldum. Geçen gün bir insanlar kendi kendinin öz eleştirisini de yapar. Ben kendimle çok kalır kendimi muhakemesini yaparım. Kendimde bir şey fark ettim. Mesela hayatım boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemişim ben. Hiç trafikten de şikayet etmem.

0: Yani yaşadığım acıdan da şikayet etmem. Bulunduğum hiçbir ortamdan şikayet etmedim. En fazla yerimi değiştirmişimdir. Ama asla bir başkasını tutup şikayet etmemişimdir. Şikayetçi olmadığım için de belki bugünkü Esra oluştu diye düşünüyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Esra'ya ne söylemek istersiniz?
0: 10 yıl sonraki Esra'ya yine aynı kararlılıkla, aynı dürüstlükle devam et yoluna derim. Ben çünkü ölene kadar kadınlara dokunmaya, kadınların duasını almaya, varlığını artırmaya devam edeceğim. Allah ömür verdiği sürece inşallah. Yine aynı Esra'ya devam derdim. Ama sağlık çok önemli. Sağlığınıza dikkat edin derim. Ve sevdiklerinizi ihmal etmeyin derim.
1: Peki, şimdi ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Onların sizde ne anlama geldiğini, sizin için ne ifade ettiğini bana birer cümleyle söylerseniz sevineceğim. Sizi daha derin bir şekilde tanıma şansımız olur böylece. Başarı.
0: Başarı, inanmak.
1: Güç.
0: Güç, için, insanın içinde.
1: Çocukluk.
0: Çok güzeldi.
1: Aşk.
0: Olmalı.
1: Tutku.
0: Severim.
1: Aile.
0: Her şey.
1: Huzur.
0: Tek gerçek.
1: Kadın.
0: Kadın dünyadaki en güzel şey. Kadın.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: çok keyifli
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Ay, benim için de öyle. Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Sizler sayesinde, ulusal kanallar sayesinde sendikamızı böyle tüm dünyaya anlatacağız inşallah.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: Başarılar
0: ederim.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Efendim, bugün Yüksek Topuklar'da Esra Oksay konuğumuzdu. Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Başkanı. Dünyada bir ilk bu sendika. Anlatmaya çalıştık. Diğer kadınlara ilham vermesini dileğimizle iyi akşamlar diliyoruz.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: bence aşkın zaten bütün sihir de bu kendinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşkıma benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüneceksin alacaksın. Halıları sökeceksin gene de gideceksin.
0: Buyurun git tutacağım.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 25, Kayseri 24, Nevşehir 23. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 31, Muğla ve Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 25, Karabük ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 29, Erzincan 27, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 30, Şanlıurfa ve Diyarbakır 32 ve Siirt 31 derece.

0: Adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir katsayı. 0 ile 1 arasında değişir. 0'a ne kadar yakınsa mutlak eşitliğe o kadar yaklaşılmış, 1'e ne kadar yakınsa mutlak eşitlikten o kadar uzaklaşılmış demektir.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. It was the girl. The last one of you will be hunted down and killed.

geleceğin. O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

geleceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

80'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz? İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
0: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyorum.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "Üç güne kalmaz," dediler. "Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar," dediler.
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler," diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?
4: Senin elbiselerini kastetmiyorum.

0: etmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
1: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür.
2: Ne olur. İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı, Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneği ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
3: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
2: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda!

0: Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de Gönül Dostları ile ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim, ne çağırması Dündar?
2: Nerede Osman?

2021'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez.

Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyor.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit, 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Piriştin asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi, minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrisi olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşü ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Raj Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyü seni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablası ise uyumlu olsun diye Ferda olur ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
0: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
2: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonradır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "Aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
6: Neden söndü elektrikler?
5: Bilmem, gidip baktım sigortalarda bir şey yok.
6: Korktunuz mu?
5: Neden?
6: Karanlıktan.
5: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
2: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, 10 Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
7: Şimdi şaka şöyle.
3: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
7: Ne arıyorsun var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
3: Ne? Senin evin mi? Yandık.
7: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
3: Adresi mi? Şeyden ne?
7: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
3: Tamam işte öyle oldu, öyle oradan da...
2: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı, 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın Bir Defa Sever, Gülümse Biraz, Sevgiye Hasret, Yaşamaya Mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
6: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesli Ali. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç

0: sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı. Derken bir gün, 17 Şubat 2024'tür o gün, ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir sevda ferda geçmiştir.
1: Arka tarafı indirelim. Evet. Arka indir.
2: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
3: Göksel?
2: Merhaba. Bana bir şey mi söyledin?
3: Ne fikrin var?
4: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
5: Nereden biliyorsun?
6: Hiçbir şey sorma.
2: Sus Filiz, seni seviyorum.
7: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
6: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
8: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
9: İşte bir sabah erken masal böyle başladı. Delikanlı
0: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
9: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
10: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
9: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış Boğaz içinde.
8: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
9: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
11: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
2: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
8: Göksel.
2: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
3: Neşle.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
2: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum. Mesele bundan ibaret.
10: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız.
2: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
0: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: Kimi bırakmıyor ki iş tutayım?
10: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yok, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
10: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
10: Annenizin size verdiği nasihat lafkar etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
0: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcili Koyunu, 66'da Kenarın Dilberi gibi film.

0: Benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
1: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Ersoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
3: Yaran var mı?
4: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
3: Geçmiş olsun, tehlikeli bir iş başardın.
4: Sağ olun.
5: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
4: Teşekkür ederim.
3: Az daha kebap oluyordun.
4: Geçmiş olsun üsteğmenim.
3: Teşekkür ederim.
0: Çok korkuttun bizi.
4: Olur böyle şeyler.
3: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
4: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
3: Üsteğmen, bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
4: Baş üstüne binbaşım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
6: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
7: Çalıkuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
6: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
7: Yüzüme bak. Dön bana çalıkuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Ersoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
8: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevin Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç arkasında.

0: Beyaz Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun... Güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hacca. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.

0: açlık. Yolunu özledim, açlık.
1: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
0: Açlık yüzünden yattım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamadım.
1: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
0: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
2: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
3: Nine! Gene mi karanfil?
4: Ya her sabah.
3: Kimden acaba?
4: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
3: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
4: Ne olursa olsun.
3: Herhalde çok romantik bir insan.
4: Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
3: Abla,
4: geliyorum şekerim.
2: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
5: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
6: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
5: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
2: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır. Selda Alkor'u artık tüm Türkiye tanıyordur.
0: Hak olduğuna inanmak isteyen tek insanım belki de. Bunun için hayatımı bile verebilirim. Ama ne yazık ki artık inanmak için çok geç. Çok.
7: Doğru, çok geç.
2: 1960'larda dönemin akımına uyarak folk müziğiyle aranjman söyleyen sanatçı, yılın en başarılı sanatçısı ödülüne de layık görülür. 1970 yılında Tanju Korel'le oynadığı Yiğitlerin Türküsü'yle uzun bir süre beyaz perdeye ara verir Selda Alkor. 13 yıllık bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
8: Bana veda etmeden mi gidiyordun senin?
0: Tahir!
8: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
0: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
8: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
2: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor, tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
9: Kiremit Hane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
10: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
9: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
10: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
2: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı, artık televizyon dizilerinin aranılan

0: karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği Çağan Irmak'ın yönettiği ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
1: Kendimi affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
2: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
1: Bekar hanımların kaderi budur.
2: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
1: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant, hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
2: Yok. Yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
3: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumu benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapusta mına. Babayı da mazsınlar. Aneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür va.
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının pamuk prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Biryan Savaş.

0: bana kurban, kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı, can şirin. Kıyma Mevla bana. Şehre kaçıp gidip buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut Olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?

0: benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbad Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
2: Olursun dedeciğim, ben de gelirim.
3: Defol kız.
2: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
3: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol?
2: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
3: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
2: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
3: Hadi.
2: Ben de kendim giderim.
3: Kendin mi gidersin?
2: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyin bana da name getirdi.
3: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
2: Tövbe dedeciğim, mahsusundan
3: tövbe! Tövbe de!
2: Vallahi tövbe!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
0: Bedrana.
4: Bedrana'n öyle. Ne istiyorsun?
0: Ben ölmüşüm Bedrana.
4: Merhaba.
0: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
4: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
0: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besbini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
4: He valla, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
5: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
4: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmaz. Havadaki kuşlar, yerdeki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan evliya, yüreğimde yanan sevdam tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
5: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
1: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
6: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye. Bıldırcından daha lezzetlidir vallahi. Al.
7: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
6: Ben iki kuzuyu temizlerim evelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
7: Haklısın.
6: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
2: Baba. Midem affeder.
6: Midene gidecek. Al kız.
1: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
8: Hoş geldin kızım.
2: Hoş bulduk.
8: Kolay gelsin.
2: Sağ olun.
8: Güzel kızım, adın ne senin?
2: İnci.
8: Benimki de Hanife.

0: bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
1: Allah razı olsun teyze.
0: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
1: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
0: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
2: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen o kadar kalıcı olursun.
3: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısı bebem. Kanalı bir kuzusun. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni. Oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım. Koçum benim oğlum.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür. Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
9: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
10: Genel izleyici için uygundur.

ile dikkat çektiği kadar başarılı klipleriyle de beğenimizi topluyor. Bazı klipleri de özellikle güzelleştiren Sis Minik'ler.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela bal börek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibarıyla yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

izlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To fly up and push forward to fly down. Weapons are online.

Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: başlamak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Veya dökü pipet içecek.
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlenci ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin destansı başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: Bence bunu bir daha yapma.
1: Ben Fred, bu Velma.
2: Merhaba.
1: Ve bu da Daphne.
3: Merhaba.
4: Ben Shaggy. Ve bu da Scooby-Doo.
0: Memnun oldum.
5: Şaka mı şeker mi?
6: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
7: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
0: Yok.
7: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
0: IKEA.
7: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
0: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı seni gibi.
8: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
9: Günaydın anne.
10: Merhaba yaş günü çocuğu.
9: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
11: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirmişler.

0: Büyüme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
1: Boyunca babam geri dönecek.
2: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
1: Mümkün canım, bununla.
2: Ben babamla mı tanışacağım?
1: Oh, şuna bak.
3: Dayanmak zorlaşıyor.
1: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
2: Aa, ne yaptım ben? Ne haber?
4: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
2: Oldu işte. Tada!
1: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
5: Sorunun mu var? Dert gel.
6: Macera peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
2: Ama depo dolu diyor.
1: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bir de onu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
2: Odaklanmaya çalışıyorum.
1: Odaklan. Odaklan.
2: Harley, olmuyor işte.
7: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de... Wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda. Ben... Hazırım. Merhaba minik salyangoz. Adın ne senin?
0: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
5: Hayır.
7: Geri resmen kaçırmışlar.
8: Arayış başlıyor.
9: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.
10: Merhaba, ben Bilge.
9: Güzel isim.
10: Adım Bilge ve ben de Bilge biriyim. Baya tutarlı yani.
9: Benim adım Patrick. Kent dilinde tost makinesi demek.
7: Atlantik şehri.
9: Göreve odaklanamayabiliriz.
7: Hadi, niye odaklanamayacakmışız ki?
5: Pamuk keke.
1: Durdurma.
7: Yürüme Patrick, yürüme.
10: Bahse girebilirsin.
9: Bence L'ye koy.
7: Patrick L değil ki, 7 rakam.
9: 7 de L ile yazılır.
11: Seni sen yapanın ne olduğunu hiç merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu... Ben burada olmamalıyım.
0: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu edin. Yani anlayacağınız, sizi muhteşem bir macera bekliyor.
12: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
13: Kopernik.
14: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
13: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
11: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin? Yoksa?
14: Koku yok, tat yok.
13: Dokunmak da. Gördün mü?
11: Yeter, anladım.
13: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
11: I'm feeling alive. Bu da ne?
13: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
10: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
13: Anne.
0: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Clock'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Clock, dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Clock artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
8: Ben tropik bir kuşum.
15: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
16: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
17: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
15: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
18: Tam gaz ileri.
19: Merhaba.
20: Kediler şehri nasıl bir yer?
21: Hey baksana bu Carl.
22: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
21: Yavru pandayı götürüyor.

0: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
1: Tabii ki hayır.
2: Sıradaki film eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mikmik ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
3: Bir plan yapmamız gerekiyor.
4: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
1: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
3: Geliyor. Ha, tam isabet.
1: Hadi kaçalım.
5: Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lance Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop, şunun haline bak, tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spice in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güvercine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
3: Korunma cihazı oluyor.
0: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
4: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
5: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik gizleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın.
6: Hey Lance, bana baksana.
0: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
6: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
7: Çok acayip bir şeydi.
8: Siz de gördünüz mü güvercini?
6: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
0: Beni çatıdan atayım de...
6: Yok, halleder ya.
0: Pekala Kimura.
1: Starling.
0: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
3: Ellerimi özledim. I gotta
6: stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
0: Walter, beni çok sıkma. Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

sevgili çocuklar. Sporla akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

riske atmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Amortisman, yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesi ve değerinin düşmesi nedeniyle kullanım süresi sonunda yenisinin alınması için ayrılması gereken miktarlara amortisman denir. Sabit oranlı amortisman ve azalan bakiye yöntemiyle amortisman olarak iki tür uygulanma şekli vardır. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Duvar oldu diken.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: geceler miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en özel müzesini ziyarete geldik. Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'ni gezeceğiz. İçeride inanılmaz güzel şeyler bizi bekliyor. Hatta eğer bir yer bulur ve bir alan bulursak içeride gideceğiz. Camlardan kendimize küçük boncuklar yapacağız. Programın sonuna kadar bizimle birlikte kalın. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman müzenin içine.

0: Merhaba, ben Mehmet Can Yurttepen. 10 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Bade Gezici. 8 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 11 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Arun Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, biz bugün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne geldik. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz ve girdiğimiz andan beri çok keyif alıyoruz. Buraya gelmişken hazır müzenin müdürü Akile Hanım'la karşılaştık ve dedik ki size sorularımız var Akile Hanım, biz burayı çok sevdik. Bize biraz buradan bahseder misiniz diye. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri çok memnun ettiniz.
4: Hoş bulduk.
5: İyiyim, teşekkür ederim.
4: İyi ki geldik biz de bugün. Gerçekten evet, çok özel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman ben böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. İçeride dediler ki Osmanlı zamanından kalan çınar ağaçları varmış. Dev, evet, böyle çok güzel ağaçlar gördük. Bitki örtüsü de çok güzel. Evet. Ve aynı zamanda bizim merak ettiğimiz bu binanın, bu müzenin aslında tarihsel yapısı. Biraz bize anlatırsanız
5: tabii
4: çok
5: ki
4: seviniriz.
5: Öncelikle girdiğiniz alan 360 dönümlük bir arazinin içinde müzemiz kurulu. Çok geniş bitki örtüsüne sahip. Zamanında fidanlık olarak da kullanıldığı için çok çeşitli bitkilere sahip olan 117 çeşit bitkinin olduğu bir alana kuruldu müzemiz. Müzemizin tarihi binası da bu alan gibi Abraham Paşa tarafından yaptırılıyor. Geniş arazilere sahip olan Abraham Paşa, Mısır Hediyevi İsmail Paşa'nın kapı ketudası, yani yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Sultan Abdülaziz döneminde

0: vezirlik makamına kadar yükselen bir tarihi kişilik. Abraham Paşa'nın bu bölgede ve Sarıyer bölgesinde çok geniş arazileri var. Buralara köşkler, kuşhaneler, işte çiftlikler, çeşitli binalar yaptırıyor. Müzemizin binası da o dönemden bize kalan çiftlik binası. Aynı zamanda Arpacı çiftlik binası olarak da geçiyor tarihi literatürde.
1: Yani aslında tarihe baktığımız zaman bu hali değil, bayağı böyle yıkık dökük geliyor ama biz elbette bunu Milli Saraylar bildiğim kadarıyla.
0: Tabii 2021 yılında müze olarak açılıyor fakat daha önce vilayetten fidanlık olarak kullanılan bu arazi ve bina devralınarak uzun ve güzel bir restorasyon süreci geçiriyor. Binamız bu şekli alıyor restorasyon sonrasında ve Beykoz'la özdeşleşen bir şekilde burada daha önce gene Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Hümayunu'ndan esinlenerek Beykoz Cam ve Billur Müzesi adı altında ziyaretçilerimize açılıyor. Milli saraylarımızın koleksiyonları arasında Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, bütün bu saraylarda, köşk ve kasırlarda bulunan en değerli cam eserler toplanarak burada bir araya getirilmiş oluyor.
1: Aslında çok yeni yapılmış burası. Daha önce evet, yoktu değil mi? Birkaç
0: tabii
1: sene önce kadar.
0: 2021 yılından itibaren evet.
1: Peki biz içeride çok çok değerli cam eserler görüyoruz, billur evet, eserleri evet görüyoruz. Geçmişe doğru gittiğimizde daha önce de gezdiğimiz yerlerde edindiğimiz böyle bizim çocuklarla birlikte bilgilerimiz var hafızalarımızda. Evet. Osmanlı'nın billura ve cama evet, çok düşkün olduğunu biliyorum. Hatta bana da geçenlerde bir aile büyüğüm bir bardaklar hediye etti. Didem bak bunlar kristal de değil, evet, bunlar billur diye. Evet. Şimdi bize billurun diğerleriyle farkını bir söylerseniz, bir de Osmanlı'daki cam sanatından biraz bahsederseniz.
0: Evet. Billur aslında kristal anlamında kullanılıyor. Yani kristal camın geometrik biçimlerde kesilmesiyle oluşuyor. Daha değerli bir ürün oluyor cama göre. Yani düz cam değil de daha farklı bir şekilde kesilmiş cam Osmanlı döneminde billur deniliyor. Şimdi günümüzde kristal olarak adlandırıyoruz. Osmanlı'nın başından itibaren hakikaten camcılığın diğer zanaatlar arasında önemli bir yeri var. Bunu bizde de sergilemiş olduğumuz minyatürlerde çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Padişahların çocuklarına, şehzadelerine yaptırdığı sünnet şenliklerinde camcılar özel geçitler yapıyorlar. İşte cam fırınları başında hünerlerini sergiliyorlar. İşte camları çeşitli cambazlıklarda kullanıyorlar. Yani camcılık sanatı gerçekten önem arz ediyor Osmanlı'da. Gene Evliya Çelebi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İstanbul'da cam dükkanlarının olduğundan söz ediliyor. Gene Osmanlı arşivlerinde yer alan defterlerde, tarihi arşiv defterlerinde de camcı esnafının, camcıların aldığı ücretler, yaptığı eserler, çeşitli camlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani Osmanlı döneminde gerçekten camcılığa özel bir ilgi ve sevgi varmış.
1: Akile Hanım, benim şimdilik sorularım bu kadar. Miniklerimiz size soruları olacak.
0: Tabii ki.
1: Badeciğim, senin bir sorun vardı.
2: Burası ne kadar büyüklükte ve içinde neler var?
0: Evet Badeciğim, burası 12 tematik yani konuyla ilgili bölümden oluşuyor. 12 bölümden oluşan bir müze. İçerisinde cam eserler var. Osmanlı döneminden kalma cam eserler var. Anadolu Selçuklu döneminden kalma cam eserler var. En eski cam eserlerden başlamak üzere en yeniye doğru gittiğimiz bir sergileme biçimimiz var. Sadece camdan oluşmuyor bu eserlerimiz. İçerisinde camın kullanıldığı farklı eserlerimiz de var.
3: Ülkemizde cam sanatı ne zamandan beri yapılıyor?
0: Ülkemizde cam sanatı, şöyle alıyorum bu soruyu, Anadolu topraklarında cam sanatı diye Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında Anadolu'ya girmesinden itibaren camla ilgili bütün yapılan kazılarda biz camla ilgili objelere rastlıyoruz. Demek ki o yıllardan beri, yani 12. yüzyıldan itibaren ülkemizde bu sanata rastlıyoruz.

0: rastlıyoruz. Hatta 1071 yılından itibaren rastlıyoruz da elimizde sergilemeye değer olan ürünlerimiz 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. 12. 13. yüzyıldan itibaren.
1: Billur ne demek? Camdan farklı bir şey mi?
0: Evet, cam aslında billur, kristal anlamında kullanılıyor. Günümüzde kristal sözcüğünün karşılığı. Düz camın daha geometrik biçimlerde kesilmesiyle elde edilen bir ürün, cam ürünü.
1: Cam sanatını yapmak zor mu?
0: Bütün sanatlar eğer istersek ve birazcık da yeteneğimiz varsa bütün sanatları yapabiliriz. Cam da bunlardan birisi. Hatta müze gezimizden sonra bizim bir atölyemiz var. Orada cam sanatını yapmayı deneyimleyebilirsiniz. Atölyede çok güzel bir ustamız var ve sizin gibi çocuklara bir cam boncuk yaptırıyor. Böyle bir imkanımız var. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken konu, biliyorsunuz cam kumla ateşin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden ateşe dikkat ediyoruz bunu yaparken.
2: Buradaki eserler sadece camdan mı oluşuyor yoksa farklı eserler de var mı?
0: Burada sadece camdan oluşan eserlerimiz de var. Bunlar vazolar, tabak, bardak, işte sürahi gibi eserler. Ama onun dışında içinde camın da kullanıldığı farklı eserler var. Mesela burada gördüğümüz eserlerde hem bronz hem cam bir arada kullanılmış aydınlatma ürünleri. Diğer tarafta bir kuş kafesimiz var. Mesela o da camın çok farklı kullanımına bir örnek olarak ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.
3: Şimdi değerli eserleri görünce aklıma geldi. Kazara, kırılsalar, bir şey olsalar nasıl tamir ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Allah korusun, kırılmaması için elimizden gelen özeni ve dikkati gösteriyoruz ama Milli Saraylar'ın atölyeleri var. Bunların arasında cam atölyemiz de var. Orada orijinaline uygun biçimde onarımları yapılıyor. Ama asıl olan tabii onları kırılmadan muhafaza edebilmemiz.
3: Buradaki şeylerin, eserlerin içinde var mı onarılan?
0: Yok. Zaten bunlar hepsi depolardan çoğu getirilmiş. Eserler o depolarda da kutuların içinde, kendilerine uygun kapların içinde, uygun ortamlarda saklandığı için başımıza şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Öncelikle bu şekilde koruyoruz ama tabii ki öyle ufak tefek bir çarpma, bir kenarından bazen de yorgun oluyor mesela. Atıyorum bu şeyi taşıyan, avizeyi taşıyan metal parçalar var. Bazen onlardan biri zayıflamış ve oradaki işte damlacık yere düşmüş oluyor. Ucundan kırılmış olabiliyor bazen. O tür şeyler olabiliyor. Onları da atölyemizde yapıyoruz. Tabii bunların hepsi tarihi eser olduğu için özen ve dikkatle koruyoruz.
3: İstanbul bir deprem bölgesi olduğu için gerçekten çok değerli ve böyle eserler görüyorum burada.
0: Evet.
3: Hani sallantıda devrilir mi, düşer mi diye aklımdan geçmedi değil açıkçası.
0: Onlara da özel bir yapışkan var altlarında. Hiçbir zaman çıkarılması zor değil ama onları herhangi bir sarsıntıya karşı sabit şekilde tutuyor.
3: Önlemleri alıyor.
0: Önlemler var. Evet, box diye tabir ettiğimiz bir özel yapıştırıcı ile vitrindeki her eserimiz o şekilde sabit yerine.
3: Şurada bir gaz lambası görüyorum. 2 metre
0: evet,
3: boyunda.
0: Petrol lamba. Evet.
3: Ne kadar güzel. Muhtemelen evet. Osmanlı zamanından
0: tabii,
3: kalma.
0: Tabii. Osmanlı'dan kalma. Buradaki eserlerimiz tabii saraylardan gelme eserler olduğu için çok değerli ve çok önemli. Bazı eserlerimizin üzerinde padişahların tuğraları, işte kendi inisiyalleri diye tabir ettiğimiz isim ve soyadının baş harflerinden oluşan şeyler var. İbareler var.

0: Şunun güzelliğine bakın. Bak hiç detaylara baktım Bade bak. Kurt. Yukarıda salkımlar. Salkımlar camdan yapılmış. İçleri de lamba. Ya ışıklandırma, aydınlatılma yapılmış. İnanılmaz güzel. Bak. Bak burada da bir kuş var aslında, içinde bak. Gördün mü?
1: Leylek sanırım.
0: Evet, leylek. Ve şu aydınlatmanın güzelliğine bak. Ya şu tavus kuşuna bak.
1: Çok özenle yapılmış.
0: Kaç senelik? 20. yüzyıl başı. Avrupa'dan diyor.

0: burada. Ay, kanatlarını falan yapmışlar. Bunları nasıl temizliyorlar böyle? Evde olmasını istemezdim bari. Vallahi her gün bunları temizlemek zorunda kalıyorduk.
1: Ben çok korkardım.
0: Tavus kuşu. Ne güzel yapmışlar. Bu da 20. yüzyıl başıymış. Camları renkli. Öyle bir kabak. Aynı, gördün mü? Oradaki lambanın aynısı. Buraya da yapmışlar. İki tane de.

0: Bu arada kullanması acaba zor muydu sence? Bence zordur çünkü atlarla kullanıldığına göre gayet zor gözüküyor.
1: Ben bu arabayla seyahat etmek isterdim.
0: Ben de bu arabayla gezmek isterdim. Bu araba benim çok ilgimi çekti, çok eskilerden de kaldı.
1: Acaba camları koruyarak, kırılmamasını sağlayarak nasıl o günden bugüne kadar getirmişler?
0: Bilmiyorum.
1: Baksana şurada ananas var galiba.
0: Evet. Öyle bir şekilde.
1: Bir de üst taraflarında kırılan bir şey var galiba. Bak.
0: Evet. Kırmızı kırmızı süs.

0: sıcaklık çok güzel.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onların ayakları kristal.
2: Ne kadar değişik.
0: Evet.
2: Yani kristal bir...
1: Ben de piyano çalıyorum ve ben de böyle piyano çalmak çok isterdim. Çok
2: yani ben de piyano çalmayı bilseydim isterdim.
1: Evet, çok değerli bir piyano.
2: Acaba kristal ne kadardı ya bu? Şu anda satılsaydı ne kadara satarlar?
1: 1500'de bundan kalma.
2: Bayağı fazla.
1: 1400. Daha da düşük.
2: Bayağı fazla bir para.

0: Ya şu şeylere bakar mısın, çok, bardaklara?
1: Evet,
0: çok
1: ya,
0: güzel. Çok duruyorlar, çok, çok güzel.
1: Ve çok küçükler. Küçükler, evet. Ve renkliler.
0: Evet.
2: Aa, aynalara bak, çok güzel.

0: Ekmek bıçağına
1: benziyor. Sapını altından yapmışlar. Ucunu demirden.
0: Bak yeşil yeşil bardaklar da var. Onlar da çok hoş duruyor.
1: Evet ya, ben onlara takıldım. Ne güzel böyle renkli bardaklar.
0: Evet. Keşke günümüzde de böyle renkli renkli canlı canlı bardaklar da olsa. Genelde hep normal kullanılıyor.
1: Demek ki eskiden modaymış.
0: Evet. Öyle mi?

0: Beykoz işi camlar.
1: Burayı ne kadar önce yapmışlar?
0: Aslında bu bina çok eski. Tam onu hatırlayamıyorum, bayağı eski ama buranın yapılıp açılması 2 sene. Yani restorasyon yapılması. Restorasyon olması. Aynanın güzelliğine bakın. 19. yüzyıl ikinci yarısıymış. Az önce bir tane çok değerli bir tabak gördük. O gerçekten kazılardan çıkmış, biliyor musun? Gerçekten. Bak, senin sevdiğin camlar burada işte. Parfüm şişeleri. Yani benim için en önemli şey o. Fabrika değil. Fabrikada üretim değil, elde. Yani elde bunların hepsini bakın. Parfüm şişesi. Aynı boyda, tek bedende. Nasıl yapıyorlar?
1: Kim
0: bilir nasıl yapıyorlar, değil mi ya? Şu şişelere bak.
1: Çok zordur.
0: Şuna bak. Üzerinde de altın varakları var. Bu set ne diye geçiyormuş biliyor musun? Kişisel bakım objeleri diye. Hani şu anda kullanıyoruz ya, pamukluk, işte diş fırçalık, sabunluk. Bak, o döneminkileri.

0: Bakın şeyde görmüştük ya, Çeşme Bülbül'de. Gerçi giremiyoruz içine. O zamanlar böyle soğuk tutamıyorlarmış ya. Bir içine buz atıyorlar ama ayrı bir hazne var. Dışına da içilecek ne varsa onu koyuyorlar. Bak bunlar da onlara örnek. Orada da var bir tane. Burada da var.
1: Bu kadar büyük bir...
0: Evet. Bak o içindeki hazneye buzları atıyorsun. Ya da su, karları atıyorsun. Dışındaki hazneye de içecek suyunu ya da ne içiyorsan onu atıyorsun.

0: Biz şimdi çok kıymetli, özel korunan bir eserin yanındayız ama ondan önce Akile Hanım size bir sorum daha var. İstanbul'da ya da Türkiye geneli de olabilir, başka cam ve billur müzesi var mı? Buna benzer bir yerimiz var mı?
1: Yok Didem Hanım, Türkiye'de bir ilk ve tek, hatta belki dünya ölçeğinde de tek olabilir müzemiz o anlamda. Çünkü saraylarımızdan getirdiğimiz en değerli eserler burada. Cam üzerine yapılmış böyle bir müze yok.
0: Cam kültürü de Osmanlı'dan geldiği için galiba en zengin ülkede bu konuda biziz diye düşünüyorum.
1: Evet evet, Anadolu toprakları, evet. Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları gerçekten bu anlamda daha zengin.
0: Akile Hanım, çok değerli bir eserin yanındayız. Özel ısılı camlarla nemi ölçülen bir eser. Adını sizden duymak istiyoruz ve neden bu kadar bizim için değerli, onu öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, bu çok eski bir eser. Kubadabat Sarayı diye Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmış, Konya Beyşehir bölgesinde bulunan sarayın kazıları sırasında, arkeolojik kazıları sırasında ele geçirilmiş, ortaya çıkmış bir eser ve çok parçalı şekilde bulunuyor. Bütün parçaları tamamlanıyor. Çok eski olduğu için 1237 yılına tarihliyoruz bu eseri. Parçaları da birbirinden ayrılmasın diye diğer eserlere göre daha farklı bir sıcaklık ve nem ortamında tutuyoruz ki sağlıkla gelecek kuşaklara aktaralım. Eserin bir diğer özelliği üzerindeki yazılar. Bu ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'e ithaflı bir eser. Üzerinde sultana sıhhat ve afiyet dileyen celi sülüs bir yazı bulunmakta. Bu da eseri çok değerli bir hale getiriyor. Çünkü ithaflı eserler diğerlerine göre, aynı dönemde bulunan farklı eserlere göre çok daha kıymetli oluyorlar.
2: Burada camlar kırılırsa ne yapıyorsunuz?
1: Camların kırılmaması için özel tedbirler alıyoruz öncelikle. Çok ufak tefek bir şeyler olursa da bizim uzmanlardan oluşan atölyelerimiz var. Restorasyon atölyeleri.

0: saraylarımıza bağlı. Her konuda var bu restorasyon atölyelerimiz ama cam konusunda da var. Orada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama bunlar kırılmasın diye biz özel önlemler alıyoruz. Bu vitrinde gördüğümüz vazo, tabak benzeri eserlerin hepsi altlarından özel bir yapıştırıcıyla yapışmış vaziyette. Yerlerine sabit, yani herhangi bir deprem, sarsıntı bir şey olursa onların devrilmemesi için gereken önlemleri almış bulunmaktayız.
1: Mesela buraya hırsız gelmesinden korkmuyor musunuz? Mesela hırsız gelse camları falan kırıp içindekini alabilir. Nasıl önlemler alıyorsunuz bunun için?
0: Alarm sistemlerimiz var. Nöbetçilerimiz var. Gece nöbetçilerimiz de var burada. Burada kuş uçmuyor ama ayrıca müzemizin de özel alarm sistemleri var. O sistemlerle korunuyor.
2: Burada çocuklar için kütüphane var mı?
0: Burada çocuklar için kütüphane yok ne yazık ki. Bir kütüphanemiz var ama o cam sanatına dair özel eserlerden oluşan bir kütüphane. 1034 tane kitabı var şu anda mevcut. Ama çocuklar için çok güzel bir cam uygulama atölyemiz var. Orada çok güzel cam boncuklar yapabiliyorsunuz veya ustalarımızın yaptığı hayvan figürleri var. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar size anlatarak yapıyorlar.
3: Peki burada kaç tane cam eser var ve hepsinin bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Burada 1500 tane cam eserimiz var. Dönem dönem bunların gene obje restorasyon ekibi diye bizim özel ekiplerimiz var. O ekipler böyle özel aletleri var. Onlarla gelip temizliklerini yapıyorlar. Onun dışında bakım için işte gereken ısıyı, nemi sağlıyoruz, uygun ışıkları sağlıyoruz. Mesela bu aydınlatmaların hepsi özel ışıklarla, yani eserlere zarar vermeyecek türde aydınlatma objeleri kullanarak yapılmış şeyler. Yani öncelikle koruma, sonra işte bakım, temizlik ve ihtiyaç olursa onarım.
1: Burada çocuklar için alanlar var mı?
0: Hem de nasıl? Burada çocuklar için çok güzel alanlar var. Çok güzel bir çocuk parkımız var. Onun dışında çok güzel demin bahsettiğim çocuk cam uygulama atölyemiz var. Acıkınca karnınızı doyuracağınız kafeteryalarımız var. Ayrıca bahçede serbest gezen tavşanlarımız, tavuklarımız, tavus kuşlarımız var. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz.
2: Burada bahçe benim çok hoşuma gitti. Burada hangi çiçekler var?
0: Burada orman bitkileri daha ağırlıklı. Abraham Paşa'dan bahsetmiştik. O buraya yaptırırken çok özen göstermiş ve burada bulunmayan, yetişmeyen ağaçları da yurt dışından, başka ülkelerden getirttirmiş. Mesela çok ilginç bir sekoya ağacımız var. Bir ginkgo biloba ağacımız var. Ama daha çok ağırlıklı çınar, meşe, işte çamla ilgili ağaçlarımız bulunmakta.
3: Burada müze kart geçiyor mu ve hangi günler burayı ziyaret edebiliyoruz?
0: Burada müze kart geçmiyor ama 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak buradan faydalanabiliyorlar. Pazartesi günleri bir tek kapalı çocuklar. Orada bizim bakım, onarım, gereken temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın bütün günleri ve hafta sonu açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz.
3: Teşekkürler.
1: Galiba kazım sırasında, sarayın kazılması sırasında bir tane parçası bulunamamış.
0: Evet, çok haklısın. Arkeolojik kazılar sırasında ne kadar arasalar da birkaç parçası eksik kalmış tabağın. Ama tabağın gene de bütünlüğü ortaya çıkmış. Tabağın şekli, her türlü yazısı ortaya çıkmış ama bir iki parçası ne yazık ki eksik kalmış. Kazılarda bulunamamış.
4: Peki burası çok yeni açılan bir müze. 2 senelik geçmişi var. Yabancı turistlerin ya da yerli turistlerin ilgisi nasıl? Ziyaretçiler çok sık geliyor mu? İlgi nasıl buraya?
0: İlgi umduğumuzun da ötesinde. Özellikle yerli ziyaretçimiz, çocuklu aileler, hafta sonları daha ağırlıklı olmak üzere tüm gününü gelip burada geçirebiliyorlar. Hatta yapmış olduğumuz otopark yetmedi. İkinci bir otopark yapmak zorunda kaldık. O denli ilgi oldu müzemize. Yabancı turistlerle ülkemize gelen yabancı turist sayısı kadar müzemizde ziyaret ediyorlar. Onlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor müzemiz. Bu şekilde.
4: O zaman müzede daha gezmediğimiz çok alan var. Gezmeye devam edin çocuklar.
1: Evet.
4: Hadi o zaman.

0: Akile Hanım, şimdi biz nereye geldik?
1: Şimdi siz müzemizin en değerli eserlerin olduğu Çeşme Bülbüller'in gösterildiği vitrinimizin önüne geldiniz. Çeşme Bülbül ne demek isterseniz önce oradan başlayalım. Çeşme Bülbül'ün anlamı bülbül gözü. Bu gördüğünüz eserlerin üzerindeki şekiller bülbülün gözündeki harelere benzetildiği için bu eserlere bu isim verilmiş. Bülbül gözü anlamına geliyor. Bunlar Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Humayun'un yaptığı en değerli eserler. Bu eserler yurt dışında da tanıtılmış. 1851 yılında Londra'da düzenlenen uluslararası fuarda da ödül almış eserler. Padişahlarımız bu değerli eserleri yabancı konuklarına, devlet adamlarına hediye etmişler. Kendileri de kullanmışlar. Mesela burada önde gördüğümüz eser aynı zamanda bir karlık, Çeşme Bülbül karlık. Bunun bir bölümü, içinde bir ayrı bölüm var. Ona bu içindeki ürünü soğutmak için kar ve buz konuluyor. Eskiden buzdolabı olmadığı için Osmanlı döneminde ürünlerin, içeceklerin soğutulması bu şekilde sağlanıyor. İçinde ayrı bir hazne var, oraya kar, buz konuluyor ve içeceği sulandırmadan soğutulması sağlanıyor.
0: Evet, şurada görüyorum.
1: Evet, dikkatli bakarsanız görürsünüz.
0: Böyle bir hazne var. İçinde, evet. Üstü bir daha kaplı zannediyorum. O aralığa içeceği konuyorlar. İçindeki, evet, haznede de buzları duruyor. Evet,
1: evet, bu eserden bir örnekte Topkapı Sarayı'nda var. Dünyada sadece iki tane olduğu için çok da değerli bir eserimizdir bu.
2: Bunu her renkte yapabiliyorlar.
1: Evet, her renkte yapabiliyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar. Saydam cama renkli cam çubuklarını, o rengi ne renk kullanırsanız, işte pembe olabilir, farklı renklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi yeşiller, sarılar. O cam çubukları saydam cama gömülüp döndürülmesi suretiyle yapılıyor bu eserler. Müzemizin girişinde bu Çeşme Bülbül'ün yapımını gösteren bir videomuz var. Onun karşısına oturup onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada görürsünüz.
0: Akile Hanım, biz saltanat arabasını da çok merak ediyoruz. Bizi oraya götürüp biraz da orada gezdirirseniz çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Hadi
1: hep
0: gidelim.
1: Beraber gidelim.
0: Saltanat aracımızın, araç diyorum.
1: Araba.
0: O zamanlar, evet, ne, evet, diyor, ne, evet, deniyordu?
1: Saltanat arabası.
0: Saltanat arabası. Özel bir adı var mı?
1: Kupa arabası.
0: Kupa arabası.
1: Padişahlarımız tarafından kullanılmış, hanımlar tarafından da kullanılmış. Bu arabalarla ulaşımı sağlamışlar.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 2. Mahmud'un arabası.
1: Evet, 2. Mahmud döneminde kullanılmış. 2. Mahmud tarafından da kullanıldığı biliniyor. Arabamızın burada olmasının sebebi ise muhteşem şekilde yapılmış vitrayları ve cam aksamları. Camla bir saltanat arabasının nasıl bütünleştiğini gösterebilmek adına arabamız burada yer alıyor ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor arabamız.
0: Çocuklarımızın mutlaka sorusu vardı ama benim bir merakım olarak soracağım.
1: Buyurun.
0: Günümüze kadar bu arabayı nasıl getirmişler, saklamışlar? Çünkü şeyleri de bütün etrafta cam. Her tarafı cam.
1: Evet, evet.
0: Bayağı eski.
1: Evet, eski.
0: Kaç yaşında?
1: 19. yüzyıl, işte dediğim gibi 2. Mahmud döneminden kalma. Gene nereden baksanız 200 yıllık bir eserdir en azından. Arka tarafındaki yerde bakın Osmanlı saltanat armasını görüyoruz üzerindeki tente tabir,
0: evet,
1: ettiğimiz kısımda.
0: Evet,
1: yani evet, sultanlar tarafından kullanıldığı biliniyor. Yani sadece 2. Mahmud değil, o dönemdeki sultanlar tarafından da kullanılmış
0: tek
1: olduğu
0: bu
1: düşünülüyor.
0: Bu kupa arabası.
1: Bu tür arabalar var ama cam aksamları bu kadar güzel yapılmış olan araba tek olduğu için burada yer alıyor zaten.
0: Günümüze kadar gelmiş.
1: Geliyor.
0: 200
1: tabii,
0: yıl.
1: Tabii,
0: evet,
1: tabii. Beylerbeyi Sarayı'nda ahır köşk var. Hani benzer,
0: evet,
1: şeyler oluyor. Topkapı Sarayı'nda da, yani bizim milli saraylara bağlı saray köşkü ve kasırlarda diğer örneklerine rastlayabiliyoruz bunları.
2: Bu arabaları atlar mı çekiyordu?
1: Tabii, evet, atlar çekiyordu. Ön tarafına atlar

0: çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızla müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sonra da o dediğiniz camlardan küçük nazar boncukları yapmaya gideceğiz.
1: Evet, çok güzel olur. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, müzemizi gezdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
0: Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar.

0: kadar güzel tüyleri evet. var değil mi? Kuyruğu çok değişik.
1: Ya çok zarif duruyor, kanatları falan.
0: Evet, bak.
1: Yapmak için
0: Avrupa 20. yüzyılın evet, başıymış.
1: 20. yüzyılın başında yapılmış. Vay be, güzelliğe bak. Acaba bunu yapmak için kaç saat ya da kaç gün ya da kaç yıl harcamışlardır?
0: Ben merak ettim. Ayrıca çok güzel duruyor ya. Düşünsene böyle evin içinde böyle bir...
1: Böyle bir şeyin olacak.
0: Evet
1: yani. Vallahi. Buna baksana, bu da çok güzel. Yapraklar, çiçekler çok güzel görünüyor.
0: Acaba bir camdan böyle şeyleri nasıl yapıyorlar?
1: Değil mi ya? Vallahi ben beceremezdim.
0: Çok zordur bence.

0: Bu da 20. yüzyılda.
1: Köpek üzümleri yemek çalışıyor.
0: Bu da 20. yüzyılda yapılmış. Acaba 20. yüzyılda böyle renkli üzümler olabilir mi? Daha başka acaba neler var, ben çok merak ettim. Atölye de varmış, atölyeyi de gezmek isterim.
1: Biz de böyle üzüm yerine, üzüm bağlarının olduğu bir yere gitmiştik. Oradan yaprakları koparıp sarma yapmıştık.

0: katman katman sular iniyormuş
1: gibi. Böyle iniyormuş gibi.
2: Belki eskiden öyle oluyordu.
0: En üstte su akıyor. Ta en alta kadar geliyor.
2: Belki eskiden öyleymiş.
0: Olabilir.
2: Olabilir.
0: Ama önce biraz daha yüzümüzü yıkayalım.
2: Ay yüzüm de sımsıcak. Şimdi soğudu.
0: Biraz hadi gel gezmeye devam edelim. Burada evet, çok güzel bir kuş kafesi var.
2: Aha evet. Acaba kuş bunun içinde nasıl yaşıyor?
0: Merak ediyorum.
2: Bak kuş çok şanslı olmalı.
0: Yalnız kesin kuş buradan çıkabilir.
2: Evet oradan çıkabilir. Buradaki kesin kristal olmalı buradaki camlar. Kuş kesinlikle çok şanslı olmalı.
0: Evet.
2: Baksana petrol lambası. Petrolle çalışıyor diye biliyorum. Çok güzel görünüyor yemişi böyle. Baksana ya.
0: Galiba bu da kristal.
2: Aa evet.
0: Bakalım. Ha,
2: gökkuşağı gibi gösteriyor.
0: Kristal falan bir şey yazmıyor ama. Adı bak Şam'dan.
2: Şam'dan. Kötü olmuş ama Fransız yüzyıl, 19. yüzyıl, ikinci yarısı. İstanbullar bak, İstanbul isimlenmiş, çok güzel görünüyor.
0: Yalnız bu vazoyu gördüm, çok büyük bir vazo.
2: Çok,
0: çok
2: inanılmaz, aşırı büyük.

0: Nasıl yapıyorlar? Ben beceremem. Ya o kadar güzeller ki. Baksana mavi mavi. Ne güzel ton seçiyorlar.
1: Vallahi benziyor azıcık.
0: Sanki bir şeker çok böyle değişik. Böyle yapmışlar ve sonra kurutmuşlar.
1: Desenler.
0: Desenler olmuş.

0: has bir sanatıymış bunlar.
1: Topraktan çıkardıkları şeyler yani
0: bunlar. Evet, bunlar topraktan dediğin kazılardan, yani arkeolojik kazılardan çıkan parçalar. Demek ki çok değerli. Bakın hepsi parça parça. Farkında mısınız? En ufak parçayı bile ziyan etmemişler. Tozu olsa koyacaklar buraya. O kadar değerli.
2: Bir an ben de burada cam yok zannettim.
0: Evet, var var. Bak gel burada, bak parçalanmış. Hatta bunlar da revzen camları ve parçalarıymış. Muhtelif ölçülerde diyor ama. Hayır, o ne yapılıyordu böyle bir araya getirilen sanata ne deniyordu? Camları bir araya, mozaik. Bence onlar mozaik parçaları mı olabilir? Yoksa artık sen dedim ya orada. En ufak bir kırıntı bile ne kadar değerli düşün. Bak onlar bile çıkartılmış demek ki arkeoloji kazılarında.
2: Mesela bu parçalar
0: onları bile ziyan etmemişler.

0: bak az önce o küçük parçalar dedim ya size. Böyle şey gibi, vitray gibi yapılıyor, mozaik çalışmaları. Bence bak bunu da arkalarında böyle bugüne günümüze kadar saklamış. Bunlar orijinal camlar. Şey var mı? Bak aa evet. Bak yine ısı ayarlı. Demek ki çok değerli. İçine ayar koymuşlar. Revzenmiş bunun. Revzen bir tarz. Revzen camları. Biliyor musunuz? Özel çalışmalar bunlar. Evet bak yere de yansıtmışlar. Osmanlı bak 18. yüzyıldan kalma. Osmanlı zamanında. Evet bak eksik. Hiç gözden kaçmıyor. Revzen ne demek acaba? Revzeni bir öğrenmemiz lazım. Sanki şu en iyi kalmış ve en güzeli bakar mısın? En güzel, buranın en güzel revzeni olabilir. Tabii canım hemen tabletinden şak diye giriyorsun çıkıyor değil mi?
1: Okumaya gerek.
0: Hay Allah. Bir de geliyorsun zaten müzelerimiz de açıldı. Gelip bir de görüyorsun böyle. Ne güzel oldu. İyi ki açmışlar burayı. Bakın burası, bu müze... Türkiye'de de tek, İstanbul'da tek, hatta ne dedi Akile Hanım? Dünyada bile tek olabilir.
2: Multitude yılan baksana.
3: Evet. Ya nasıl öyle bir renk geçişi?
1: Parfümlere bakar mısın parfüm kutularına?
2: Çok güzel görünüyor. Acaba buna basıyorsun da öyle parfüm üşülüyor mu? Çok ilginç görünüyor.
1: Bak kutu şeklinde de var.
2: Evet. Anahtarlar nerede acaba? Anahtar yerleri var. Çok ya ama bunlar çok güzel görünüyor ya.
1: Evet.
2: Acaba buna ne kadarlık mum koyuyorlar? Kocaman olmalı. Güzel görünüyorlar
1: nasıl
2: güzel kokuyor olmalı.
1: İçinde bir şey varmış gibi.
2: Evet öyle
1: çok
2: görünüyor.
1: Katı tuz gibi.
2: Evet. Ama galiba yok.
1: Bence mavi şişeler erkekler için, kırmızı şişeler kadınlar için kullanılıyor.
2: Evet olabilir. Çok mantıklı.
1: Siyah da varmış.

0: Aslında film gibi, senin dediğin gibi. Otur izle. Aa, baksana.
1: Kocamanlar.
0: Türk bayrağının neye benziyor.
1: Evet.
0: Kapaklı kaseymiş. Sürahler. Şerbettekiler. Vay canına.
1: Çok güzel gözüküyor. Ben,
0: şeye benziyor bu. Hani Dünya Kupası vardı ya, evet. Finalleri.
1: Onun Dünya Kupası değil ama.
0: Ya bir şey finalinde. Kupaya kupa. Benziyor. Kupaya benziyor, evet. Güzel Muzam Sürahisi. Ben bunu duymuştum. Çok özel işte.

0: da kırılabilir.
1: Bence çok güzel değil mi böyle parlak?
0: Evet ya, çok güzel görünüyor.
1: Ya ama çok güzel bir vazo bu.
0: O kadar güzel görünüyor ki.
1: Evet, parlak. Bir de.
0: Evet.
1: Hakikaten.
0: Buralardan ses çıkıyor.
1: Tık tık.
0: Evet.
1: Tık
0: diye. Baksana şu vazonun ucu kırılmış galiba.
1: Galiba çok güzel ya.
0: Evet. Çok güzel görünüyorlar ya.
1: Bak bunun da içindeki şeklini göstermiş. İçinde nasıl duruyor?
0: Çok güzel görünüyor ama cidden. Kocamanlar. Hadi gel başka şeylere de bakalım.
1: Aa, çok şey var.
2: Evet, burada camdan birer boncuk yapacağız çocuklar. Ama öncelikle burada gördüğünüz camlar nasıl yapılıyor? Öncelikle onu anlatacağım. Camın ham maddesi neydi?
1: Kum.
2: Evet, silisyum dediğimiz özel kum. Camın ham maddesi. Tabii ki o kum da şu anda gördüğünüz gibi bakın elimde. Genelde Ege ve İç Anadolu bölgesinde çıkar büyük kütleler halinde. Elenir, işlenir, inceldiği zaman bu şekilde camın ham maddesi olarak kullanılır. Tabii ki cam yapılırken bu da tek başına değil. Bunun içine yaklaşık 12 ayrı malzeme kullanılıyor camın oluşabilmesi için. Öncelikle o malzemeler gram ile tartılıyor. Daha sonra harmanlanıyor, karışıyor. Goble dediğimiz büyük fırınların içine koyuluyor. Yaklaşık ortalama 10-12 saatte 1500 derecede eritiliyor. Sıvı haline geliyor ve cam oluşuyor. Normalde o goble dediğimiz fırının içine bakıldığı zaman aslında camı görürsün, şeffaf olduğu için su gibi gözükür. Renk isteniyorsa harman yapılırken, karışırken içine renklendirilici kimyasal metal oksitler koyuluyor ve renkli camlar o şekilde elde ediliyor. Şimdi birer boncuk yapacağız. Ama öncelikle bana merak edip sormak istediğiniz bir şey var mı?
3: Siz cam yapmayı nereden öğrendiniz?
2: Ben cam yapmayı 1980 Paşabahçe, benim esas mesleğimin içinde Paşabahçe Kristal Dekor da var. Kristal Dekor ile başladım. Yaklaşık 12-13 yıl öyle devam ettim. Daha sonra bu gördüğünüz iş üzerine 2002 yılında Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu Cam Ocağı Vakfı'nda eğitim aldım. Dünya cünlü sanatçılardan eğitim aldım. Kendimi geliştirdim ve biraz sonra boncuk yapacağız. Caner ve Ceyhun abiniz benim çocuklarım. Onları yetiştirdim. Onlara el verdim bir nevi. Bu şekilde başladım.
3: Cam sanatı zor bir sanat mı?
2: Cam sanatı zor bir sanat mı sorusuna gelince tabii ki her iş bilmeyene zor gelir ama ne eğitimini aldıktan sonra kesinlikle kolaydır. Eğitimini aldıktan sonra bazı yapılması gereken işler, kurallar var. Onlara uyduktan sonra çok çabuk bir şekilde öğreniliyor. Öğrendikten sonra yani kesinlikle bir zorluğu yok. Yani gayet bize tabii ki kolay geliyor. Evet, şimdi camdan birer boncuk yapacağız. 3 tane kardeşimiz oturuyor. Evet, gözlüğümüz bu iş için özel bir gözlüktür. Uzun süre çalışanlar için muhakkak takılması gereken bir gözlük. Evet, özel gözlüğümüzü taktık. Erittiğimiz camı çelikten ucundaki beyaz olan kısım ayırıcı. Bunun üzerine sardırıyoruz ama tutuş şekli burada çok önemli Arın. Aynı benim gibi parmakta görüyor musun? Öne, arkaya, öne, arkaya bu şekilde. Çevir bakalım ben göreyim. Evet, hangi renk olursa olsun aleve girdiği zaman alevdeki kor hali turuncu bir renk olur. Ama soğumaya başladığı zaman arın hangi rengi beğendiyse ortaya o renk çıkar. Çok güzel arın, devam et sen. Camın bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakın cam alevin içinde ama çocuklarımızın eline camdan ısı gelmiyor. Cam yalıtkandır, ısıyı iletmez. İletkenliği yoktur camın. Nedeni camın ham maddesi kumun doğadaki demir oranı yok denecek kadar düşük olduğu için cam ısıyı iletmez. Arın kaldır kolunu.
1: Şimdi anladım. Ben şu an alev görüyorum. İçindeki turuncuyu göremiyorum. Gözlük şöyle baktım. Ben alev ve aynen.
4: Gözlükle baktım.
1: Alev, şu an alev.

0: Mantık, sağ elimizdeki cam eridiği zaman sol elimizdeki ayırıcının üzerine aktarmak. Ve aktardığımız zaman da bakın camdan bir boncuk. Harun devam ediyorsun yavrum. Mantığı anladın mı? Sen camı eritiyorsun, sol elimizdekini aktardığımız zaman boncuk büyümüş oluyor. Şu anda boncuk oluşuyor. İşte cam boncukların hepsi tek tek böyle elde yapılıyor. Yarım tur ileri, yarım tur geri, yani tam turu tamamlamış oluyorsun. Ve yer çekimine karşı koyarak onu yüz yuvarlak bir boncuk yapacağız. Alev ile tel artı sol elimizdeki mandrel tel yere paralel şekilde olması gerekiyor ki her şey yolunda gitsin, düzgün olsun. Bu şekilde çeviriyoruz, çeviriyoruz, durmak yok. Sana bırakıyorum, tamam mı? Ama sakın durma, sallamadan çevir onu bakalım. Çünkü ne tarafı meyilli tutsan o tarafa akar, dengesi bozulur. Gir bakalım tekrar alevin içine, yukarı gösterdiğim yere çevirerek, durmak yok. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çeviriyorsun, alevden dışarıya çıkarıyorsun. Ama durmak yok. İşte bu.
1: Yani yukarı bir şekil yapsam bir yere istediğim gibi koyabilirim değil mi?
0: Evet, bu ince cam çubuk. Bu da beyaz da, bunlar da cam, ince olanlar da cam. Şekil vermek için, renk vermek için kullanıyoruz. Yavaş, acele etme. Evet, şimdi arının boncuğu da bitti ama arın yuvarlak istedi. Üçgen, küp veya yassı olabilir ama arın yuvarlağı tercih etti. Şimdi o boncuğun kor hali geçtikten sonra onun ne olursa olsun yavaş yavaş kontrollü bir şekilde soğuması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi kor hali geçtikten sonra bırakabilirsin. Isıyı tutan bir malzeme, izolasyon malzemesi, mantar tozu boncuğun kontrollü bir şekilde yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Eğer kor hali geçmeden oraya koysaydık o malzeme boncuğa yapışırdı ve boncuğun dengesi bozulurdu. O yüzden kor hali geçtikten sonra oraya koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika orada soğuyacak. Soğuduktan sonra değerli misafirlerimiz, çocuklarımız boncuklarını, kolye veya bilekliklerini takıp buradan öyle gidecekler. İpe takılı olan kolye. Ama tabii ki burada önemli olan uçlarındaki camdan kendi elleriyle yaptıkları boncuklar değil mi?
2: Bitmiş hali böyle.
0: Bitmiş hali böyle olacak. Bileklik veya kolye olarak. Yani bir boncuğun önemini size şöyle söyleyebilirim. Ben de bir boncuktan başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısıyım. Caner abiniz, Cehin abiniz, onlar da yaklaşık 5-6 yaşından beri boncuk yapar. Burada gördükleriniz objelerin hepsini onlar yapıyor. Yani bir işi eğitimini aldıktan sonra öğrenemem diye bir şey yok. Kesinlikle inanmak, çalışmak, sabır.
3: Sevgili izleyiciler, biz bugün Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'nde harika vakit geçirdik. Cam atölyesinde kendimize boncuklar yaptık. İnanılmaz derecede bir doğa harikasıyla beraberdik. İçeride Osmanlı'dan kalan camları ve tarihi eserleri gördük. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Minik Dem'le birlikte haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 25, Kayseri 24, Nevşehir 23. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 31, Muğla ve Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 25, Karabük ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 29, Erzincan 27, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 30, Şanlıurfa ve Diyarbakır 32 ve Siirt 31 derece.

fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.

0: sınav almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Teslime özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en gözde noktalarından birinde yerinizi alın. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Allah'ım ya!

0: Gökyüzünde bize yağmur ver Allah.
1: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Alacağım parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
7: 1 milyon.
1: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlk yaz bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Tamam, kendi ayaklarının üstünde.
1: Aynen. Ne güzel bir programdı ama, değil mi? Evet.
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: Iki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle ben. Zaten
0: güzel.
2: Burası böyle artık daha rahat hissettiğim çok
0: mutlu
2: bir alan
0: oldu. Harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar
2: tabii
1: olsun
2: ki, tabii
1: buradan.
2: Ki.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
0: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bunu, niye yapmasın?
2: Hayır, yani hiç hayır kimse... aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
0: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
2: Valla yazdıklarımı okuturdum.
0: Evet.
2: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İhyacığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şey müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle. Aa, bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim, o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim, bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duydum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. Böyle böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel

0: bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
1: peki, şarkıları peki aramızda kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
0: Bir hafta olmamıştı. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan iki şarkıyla beraber dinlettim. Hatta sonuç? Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar. Hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler. Ve yolun açık olsun bunları... sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
1: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsan.
0: Hiç demedi. Vay. Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olmasın. Ben baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
1: Çok güzel.
0: Vallahi diyorum ya yıllardır galiba hani şey bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır o işte bir saniye değil aslında işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir. Başkası hoşlanmayabilir. Ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet peki, yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Ya, harika. Tekrar oraya geleceğiz. Evet.
2: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Evet. Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Allah, biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk beşte bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. Bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik müthiş genç bir ansambıl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turunu attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için o anlamda.
1: Biraz önce de konuştuk ben izledim bir ay sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söyleyeyim izlemeyen çok pişman olur. Kesinlikle izlenmesi gereken iddialıyım yani bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzikal.
3: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz ya bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani oldu. Böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
3: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
3: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği keyif alalım gülelim eğlenelim tam tersi bir müzikal tabii çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana yani yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bütünlüyor ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
3: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Dokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince öyle. İşi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
3: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize.
1: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
3: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden. Yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim. Yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
3: Ya değil şöyle, Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, evet, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikaller öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşulduğu, işte savaşlar oluyor, olmadık şey, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu.
1: Bugünün.
2: Evet.
3: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?
2: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
3: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
1: Evet Funda, sen de hoş geldin.
4: Merhabalar.
1: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
4: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte imtiyazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
1: İddialıyım diyorsun.
4: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
1: Ne güzel.
4: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
1: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
4: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif diyorsun, veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Doğru. Çok heyecanlı.
1: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
4: Evet.
2: Hadi dinleyelim. Hadi lütfen.

0: inşallah beğenirsiniz
1: evet,
0: efendim.
1: Tam yaz
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programa ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çoruklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: İçinde varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe ismi.

0: Kendinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimden, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim için Sinan Özedinci, şimdi Sinan Özedinci'nin üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim. Yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi. Bence de iyi oldu dedi. Şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba? Sen böyle bir şey hissettin mi? Belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
1: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunlar, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var. Konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
0: halen oyunculuk mu ilk sırada?
1: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Biz hani teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum böyle ilk yaz ya, bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Aslında sen yarattın bunu.
0: Daha başka bir haz oldu.
1: Evet, yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey, dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle, şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
1: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için, hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba? Bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki, yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini, ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
1: Evet.
2: İki neden ben, iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
1: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da, ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun, aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var, tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda
2: bağlanıyoruz.
0: Çok tatlı. Seyirci de anlamak.
3: Evet. Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
0: Güzel.
1: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum, o kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine, yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası, yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
0: bunu
1: yerde.
0: Normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
1: Vallahi aslında yine benim obsesif tarafım, ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
2: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor, insanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi, oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
3: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur Asmalı Konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. Genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları olarak. Kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi, kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülkede de büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet, bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu, reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör, aktris adaylığı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var, bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son iki yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
0: Evet.
3: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
0: ve sinema biletlerinden daha fazla.
3: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
0: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son iki yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu istiyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın, istemiyorum ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz, dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
3: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Yani dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanacağı konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında. Net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya. Aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
0: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
3: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. Oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım, abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam, peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan, bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
0: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum, Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk kez de onu söylüyorduk. Yani ilk kezin müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe, 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyoruz. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
3: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda, hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş. Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsini, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım. Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl ya? Bırak oğlum dedi, bu sesi dedi böyle kullanmayı dedi. Bunu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kenter olduğunu, şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası da yürür ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirtirdi ne bey dedirtirdi, Haldun abi dedirtirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu çünkü şeydi hani, oyuncu olursun, yani oyuncu olunur çünkü. Ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam. Ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine, yani vefat edenler Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi

0: dedi ki ne yazacaksın çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
1: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
2: Ne güzel.
1: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
2: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
1: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, hani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
0: Çok kısa. Aynen.
1: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne işimizi yapıp para kazanıyoruz. Alkış alıyoruz. İşte şan, şöhret kazanıyoruz. İnsanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi? Yani bir lütuf hayatta, evet, verilmiş.
2: Çok keyifli.
0: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum. Yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden? Demek ki bir önemi, evet, var. Yani illa bir numara değil, iki numara. Hatta filmde başroller ödül alamıyor. Yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolden.
1: Oradaki olay şey, sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde. Halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
2: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız, evet, değil mi? 2016 yılında.
0: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia, evet, dinliyordun. Evet. Insomnia da mı?
1: 2017'de
0: oynadın?
1: Yayınlandı. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
0: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
1: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten, bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın, 8 bölüm. Amerikan tarihinde de, Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca, belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
0: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
1: Evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
0: Harikasınız.
1: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani. Ya bu sene bitti, hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var. Herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah, niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar. Doğru. Çünkü hiç aceleleri, evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar, size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
0: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Funda'cığım, hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: na sala.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şeye. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarımı ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de

0: İnşallah güzel olacak her şey.
1: Hep hayalin miydi?
0: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum. Onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
2: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde. Ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. kişi tıkladı, kaç kişi
0: tabii
2: yaptı.
0: Tabii ki.
2: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş. Yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
2: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
0: Tabii ki.
2: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Değil mi? Öyle şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
2: Kurulamıyor. Evet,
3: yani evet, dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Gün değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Sağ olun.
3: Misafir ettiniz.
1: Çok keyifliydi sohbet.
2: Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera arabası.

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera

0: war old Deacon.
1: The Battalion Field Marines. I have been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bir anda şemsiyelerle yüresim geldi. Evet. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetinizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika.
1: Teşekkür ederiz.
0: Pozitif aramcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsın.
2: Evet. Evet.
1: Teşekkür ederim. O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bugün bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tek vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum yapıyor hı-hı. muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz sahalara ne oldu?
3: Hayır şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
3: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası.

0: Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben dedim. Benden niye bu kadar beklemişim dedim yani.
0: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet, biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
0: Değişik bir karın ağrısıymış, onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler, tabii ki herkesin memnun edemeyiz, herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
3: Bir de Sinem Hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle. Orijinal hallerini de çok seviyordu.
3: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir şey katayım üstüne.
0: Evet değil. Evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak, şu enstrümanla mı solo çalsak, hayır bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
1: Kaan beğendi mi?
0: Kaan kenar süsünde mutlu ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
3: Niye?
0: Duygulandı, bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet, o
3: çok
0: yüzden.
3: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok yani. Vallahi hassas bir.
1: Bir de babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
2: Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
3: Çok iyi.
2: Ondan. Evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
1: Bir şeyler yaşamış. Şimdi bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
3: evet
0: acaba?
3: Evet ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
3: Evet Serp abi, dizileri filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
2: Evet.
3: Diye
2: ne güzel.
3: Değil mi? Çünkü oyun var.
2: Evet, oyun
3: harika
2: var.
3: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'la tiyatro.
2: Evet.
3: Değil mi? Süper.
2: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendini.

0: Ben. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer, yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel aynı şey söylüyor. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
0: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odaklanmamız neredeyse 5 yaşında 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar bunlar 30 saniyelik 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede bir oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlar da böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
1: çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbetle biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropolde, oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Güzel. Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor. Bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar.

0: Der ki biz varız, sen varsan, bizim hobimiz bu, işine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği, ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum.
2: Çok. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzel bir şey.
0: Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben iki projede at bindim. İkincisinde bir günde iki defa attan düştüm ki o tehlikeli iki düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladığım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at konusunda...
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerlettiği işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da. Yani Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama... O da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalıyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
3: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Evet. Sinem hocam, özür dilerim.
3: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir, bir enstrüman ve şarkı söylemek. En azından belki yardımcı olsun, düet yaparsanız.
0: Ya ayrılma sebebimiz olabilir.
3: Yo, daha önceden yapmıştığımız var kısa bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında
0: evet,
3: yapmıştık.
0: Doğru. Bir düetimiz var.
3: Bir enstrüman
0: oğlumuza hatıra bir düetimiz inşallah niceleri olur yani.
3: İnşallah.
2: Senem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet, ben söyleyeyim. Beceriksiz mi?
3: Yani hani kulağı var evet. Ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
3: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani... mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor bana.
3: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi
0: bir konuşma yapmış olmayayım.
3: Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar bir şarkıda kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Bence de gençsin bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
3: Tabii. Yani. Hani hobi olacak
1: gidip
3: sonuçta.
1: Gidip de konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi gibi.
3: Doğru.
1: Mutlu olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, yani belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikte çok benzer tarafları var olmakla beraber bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok oradan hisseder, yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabın üstünde oturayım.
3: Konser
0: evet, ben de bunu konuşup hani çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu bile güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence
3: tabii
0: de çok önemli.
3: Bahsettiğin isimler tabii çok küçüklükten itibaren hani bu yola çıkmışlar ama bence hani,
0: bizim de vücudumuz enstrümanımız. Şarkı söylemesek de sesimizi kullanma şeklimiz.
3: Şarkı ses tonu çok güzel
2: evet,
3: bu arada.
2: Evet çok güzel. Evet. Ben onu merak ettim. Çok ses tonu bu kadar güzel olup nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
3: İşte ikisinin yani
0: söyle nasıl beyin anladım? İkisini bir...
3: Hayır, öyle değil tabii ki ama.
0: Toparlayamıyorum.
3: Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi hani duyuyor ama ikisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Bizde falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı var kulağında falan. Öyle yapıyor. Ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte.
1: Benim öteki zamanda o yoktu da yani.
0: Ha, yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
1: O da ayrı bir durum. Evet. Şimdi şarkı zamanı.
3: Öyle mi?
1: Evet.
3: Hadi dinleyelim. Tamam. Evet. Söyleyeyim.
1: Aşktan Sabıkalı hazırmış. Gelsin.
3: Tamam. Okey. Peki.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum. Hocam,
1: harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: İnşallah. Ben duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
2: Oluyor mu öyle evde?
3: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
2: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
2: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.

0: Evet.
1: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
2: Nasıl tanıştınız diyecektim.
1: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte, tebrik ederim, çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim, evet, tanışmamızda önemleri.
2: Yol Project'in ekibinde misin?
0: Evet. Öyleydi. O zaman öyleydim. Biz ekibi Orçun'la beraber çalışıyordum.
1: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem gelmedi.
0: Çok iyi. Evet. Bir tek ben gitmedim.
1: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar, saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.
3: Çok güzel.
1: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
0: Evet,
1: bir müzisyeni oldu.
0: Evet, çalıyor beraber.
1: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
2: Çok güzel. Ya, evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
0: İşim
2: mi?
0: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
1: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani tebrik etmiştir Sinem'i ve tanışmak istemiştir.
0: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki, ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet etmek istiyor. Evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
1: Evet.
0: Tatmış oldu.
1: Tabii.
3: Zaman yollar nasıl kesişti?
0: Yine bir konser sahne
1: ben
0: sonrasında.
2: Her hafta git tebrik ediyordu.
0: Yani 4. 5. konserimiz sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
1: Evet.
0: Bir ay, 1,5 ay sonra falan. Hani.
3: Bayağı koşturmuş peşinden.
1: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için hiç. Şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
3: Hiç aklında evlilik yokmuş.
1: Yoktu. Yok yani, yoktu ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. Benim öyle oldu yani.
0: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
1: Evet evet.
0: Direkt hani düşünce olarak değil de direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
1: Evet ama yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani, ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
2: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
1: Ben Fenerbahçeliyim.
2: Evet.
1: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
2: Nasıl?
1: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim, evet, tribünde.
2: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın, ilk ne hissettin?
0: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile,
1: evet,
0: arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
2: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
0: Evet.
2: Ülker Arana'da değil mi?
1: O ondan, evet, haberi yoktu. Evet, evet.
0: Evet, evet. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii.
1: Evet.
0: Tebriklerle. Beklemiyordum hiç ve şu önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Sarp yerde.
2: Evet,
0: hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olmuşu görüyorum yani.
1: Sakatlandım, evet, falan sanmış.
0: Bakın
1: yani. Şunu falan yapsak oyuncu değişikliğine gidiyor.
0: Gerçekten. Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
1: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.

0: Bir yanda konserler, bir yanda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz birbirinize?
1: Evet, işte zor soru.
2: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de, yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cem Ayşan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum vardı. Hemen atladım eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
3: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
4: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar kural çerçevesinde büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
2: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
4: ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
2: Kendi uykusu geliyor.
4: Evet, aynen. Benim uykum benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
3: Ne güzel.
4: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et. O gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
3: bu da güzel, değişik bir şey.
4: Oluyor yani.
3: Oluyor bir şekilde.
4: Evet, her
2: ama
4: şey yolunda
2: özen,
4: gidiyor.
2: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o, hı hı, tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona sinemde ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinemin ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
4: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
2: Evet.
4: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
3: bence
4: hiç rahatsız etmiyor.
3: Çocuk da buna alıştı.
4: Evet, tabii. Evet.
3: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için öyle de alışıyor ve
4: evet,
3: sonunda.
2: Çok
4: çünkü
2: doğru.
4: Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum. Ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları. Hani çabuk gel.
0: Çok güzel.
4: Gibilerinden. Ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin. Uyku saatimde eve gel. Gibi düşünceleri ve yorumları var.
0: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
4: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim.

0: Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
1: Aa, ne güzel, harika.
2: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
3: Da yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
0: Evet.
3: Daha da var görmesine bence.
4: Ya özellikle açmıyorsunuz.
3: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam. Burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğuma hakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
4: Zaten daha şu anki oyunda zaten. Bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
3: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
4: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
3: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
4: O da kesin. 5 oyundan. Çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar. Tiyatrodan anlayıp korkuyorlar, ediyorlar.
3: Evet. Orada ya sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
1: Yani. Güzel.
0: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Tabii. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
3: Tabii tabii, bizim için evet. Çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite tiyatro yani.
0: Hele ki çocukla.
3: Evet.
0: Evden çıktın, girdin 5 saat.
3: Evet.
2: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kanun tepkisi ne oluyor o zaman?
3: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
4: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğduğum büyüdüğüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
3: Evet, devam ediyorum.
4: Bu özel bir nedenin var mı?
3: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğim şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani.

0: O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum, saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul
0: gördün. Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
3: Zaten ya, her şey denklem. Fenerbahçe'li, de. Kadıköy'lü. Her şey toplu. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm. Fark ettim. O yüzden evet, çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
1: Çok güzel.
2: Büyüdüğüm yere de çok yakın. O yüzden hiç dert olmadı.
3: Evet. Harika. Bir şarkı daha alalım mı?
1: Evet.
2: Tabii olur. Söyleyeyim. Kenar Sısı.
1: Sevgili Sıradan Kenar Sısı.
2: Evet. Evet.

0: çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafın hem bizim onları da harika, söyleyeceğiz.
1: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil, sevdiğiniz.
2: Aklım çıktı bir anlamda.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
1: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanın.
2: Olur ya. Yani Mehmet, evet, Erdem olur ya bizim
0: ilk dans şarkımızdı.
2: Evet, ilk dans şarkımızdı.
0: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını, evet, yeniden düzenlemişti Mehmet.
2: Ama o şarkıyı, evet, dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşimi gelip dedi.
0: Evet.
2: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız Olur Ya'ydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki. Yani.
3: Tam denk geldi.
2: Vallahi.
1: Harika, çok güzel.
2: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
3: Evet. Romantik bir çift misiniz?
2: Yani bilmiyorum. Romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
0: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum, mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil ama ikimize özel böyle...
2: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını, evet, çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması, evet, benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında, evet, çok etkilenmiştim.
0: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
1: İşte evet. Romantik bu, güzelmiş.
0: Evet.
1: Harika.
2: Romantikmişiz.
1: Evet.
0: Galiba öyleyiz değil mi?
1: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
2: Bilmiyorum olay mı oldu? Niye olay oldu?
1: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür dilerim. Yok,
0: aa, bakar mısın? Nereye varmış olay diye.
1: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
2: Her yani ailenin kendi vereceği.
1: Ünlü olunca yani kolejlerde dünyanın en ünlü okulları falan, yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
0: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum, 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
2: Okul öncesi. Yani,
1: evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
0: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi biz de dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür.
1: Biz öyle, bir
0: öyle oldu açıkçası.
2: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
0: Evet.
2: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil.

0: Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Özel okulda dediği gibi bir desinemin yani 1,5 saatini yolda geçirip 1,5 saatli dönmesi, 3 saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
1: Çok
0: yani
1: küçükler
0: üniversite
1: ya.
0: İçin başka bir ülkeye de gidebilir benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten onun karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
1: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor. Anne okul ne kadar yakın. Hmm. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
2: Çok güzel. Evet değerli izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgiyle kalın.
3: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Karaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup

1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kayda olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar.

0: Rabbim yağmur ver Allah.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar, Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin kuruluş safhasında önemli ilklere imza atan, önemli savaşlarda bulunan Sultan Yıldırım Beyazıt Han'ı konuşacağız. 1402 yılına gidilen yolda neler yaşandı? Öncesinde 1396 yılında Nibolu Savaşı gerçekleşmişti ve Beyazıt'ın bu savaşta öne çıkarttığı notlar nelerdi? Bu savaşın kazanılmasında etkili olan hususlar nelerdi? Nasıl tahta çıktı ve tahttan nasıl indi? Hemen 1402 sonrasında Fetret Devri'nin yaşandığını biliyoruz. Bu süre zarfı içerisinde neler yaşandı? Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtuldu deniliyor. Gerçekten böyle mi? Yıldırım ünvanını kullanıyor Sultan Beyazıt. Neden Yıldırım ünvanını kullanıyor? Buna benzer de cafcaflı hususları masaya yatıracağız. Klasik dönem denilince, Osmanlı'nın erken dönemi denilince Türkiye'de sayılı isimlerden ve kıymetli isimlerden biri Profesör Doktor Feridun Emecen bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Uzun süredir sizi göremiyoruz hocam. Neye yettiniz geldiniz? Sizi görmek çok güzel.
1: İnşallah öyledir.
0: Hocam her sene daha da gençleşiyorsunuz maşallah gerçekten.
1: O sizin gözünüzden, iyiliğinden değilim.
0: Gözünüz görmüyor diyorsunuz yani bana. Gerçekten maşallah diyelim hocam, nazar değmesin. Şimdi bu cepheyi konuştuğumuzda, evet, Osmanlı'nın kuruluşu dediğimizde sizin çok önemli tespitleriniz var. Hemen hiç vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Evet, evet. Yıldırım Beyazıt da Osmanlı Devleti için önemli bir isim. Yıldırım Beyazıt'a gelinen noktada Osman Bey, Orhan Gazi, 1. Murat ve akabinde Yıldırım Beyazıt. Nasıl bir devlet alıyor Yıldırım Beyazıt? Sizin makalenizi okudum. Burada önemli tespitlerde bulunuyorsunuz. Özellikle stratejik avantajları çok iyi kullandığını Yıldırım Beyazıt'ın ifade ediyorsunuz. O stratejik avantajlar da neler, merak ediyorum.
1: Evet, şimdi malum biliyorsunuz Osmanlı Beyliği netice olarak işte Orhan Bey döneminde devletleşme süreci içerisine girdi. Ya yani Osman Bey döneminde efendim işte daha aşiret yapısı daha güçlü olan ama bölük adını verdiğimiz askeri sistemlerle efendim kendisini daha ileri hatlara taşıyan bir genel hususiyete sahipti. Fakat zaman içerisinde daha oturmuş bir devlet yapısına doğru bir yönelim meydana geldi. Bu beylikten devlete geçiş süreçleriyle alakalı bir husus. Orhan Bey döneminde Bursa'nın özellikle payitaht yapılmasının hemen ardından seri şekilde kazanılan başarılar ve netice olarak da 1. Murat dönemine geldiğimizde devletin bir ölçüde daha bir konfederede yapı muvaciyesinde ortaya çıkışını göreceğiz. Şimdi bunu söylememin sebebi Osmanlı Beyliği de aslında ve devlet haline dönüşürken diğer Türk İslam devletleri gibi konfedere bir yapıyı haiz olarak yani merkezi güç olarak değil daha çok konfedere yapıyı ön plana alarak bir genişleme gösterdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Genellikle yani vasallerden oluşan hem efendim Anadolu'da Türkmen beyleri, beyleri içerisinde Anadolu beylikleri için hem aynı zamanda da yine batıda diğer işte despotluklar vesaire kendine bağlı grupları kendi içerisine alarak onlarla bir vasal yapıyı muvaciyesinde bir devlet oluşturmak ya daha doğrusu konfedere bir yapı oluşturmak. 1. Murat dönemi hep bu şekilde devam etti. Fakat Yıldırım Beyazıt dönemine doğru geldiğimizde bu yapının klasik manada artık Osmanlı İmparatorluğu'nun bir nevi hani karakterini belirleyecek olan merkezi bir yapıya doğru dönüştürülmeye çabalarının ilk defa bu dönemde görüldüğünü şahit olacağız. Evet, bu tabii tırnak içerisinde benim emperyal zihniyet dediğim yani bütün unsurları kendi bayrağı altında toplayarak güçlü bir hanedanla beraber temsil etme keyfiyeti aslında son derece önemli. Zaten Osmanlıların uzun süre bu manada hani hayatlarını idame ettirmesi devletin uzun süre yaşamasının bir sebebi de anlaşıldığı kadarıyla Yıldırım Beyazıt döneminde ilk defa atılmış olan bu merkezi yapı ve güçlü bir hanedanın ortaya çıkarılması keyfiyetiyle doğrudan doğruya bağlantılı olma meselesidir. Bu mühim bir konu. Çünkü mesela baktığınızda efendim Osmanlılar gibi ortaya çıkan ve bu manada konfedere yapı içinde büyüyen efendim imparatorluklar var. Türkistan devletleri var. Diyelim ki işte Cengiz İmparatorluğu. Peki sonra Cengiz'in ölümünden sonra geriye ne kaldı? Parçalanmış bir yapı içerisinde. Çünkü herkes bir tarafa çekildi. Mücadele ortamı içerisinde. Başka örnekleri de var çok. Ve bu devletlerin pek büyük bir bölümü ömürleri çok kısa oldu. Fakat Osmanlılara geldiğinizde onlardan çok farklı olarak bu merkezi yapının, güçlü bir merkezi yapının ve güçlü bir hanedanın teşekkülü o

0: o çerçeve içerisinde devletin daha sağlam ve o etrafındakilerin de ona bağlı olarak, hani onu tek bir efendim alternatifsiz görme meselesi dolayısıyla onu yükselterek onun etrafında birleşmelerini sağlamış oldu. Bu önemli bir gelişme. Anlaşıldığı kadarıyla da Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa bu anlayışın temellerinin atılmış olduğunu düşünüyoruz tarihçiler olarak.
1: Evet. Bu anlayışın temelleri atılıyor. Önemli bir zamanda tahta geçiyor. Aslında kendisi birkaç farklı noktada da anılıyor. Tahttan indikten sonra devlet dağılma tehlikesi de geçirecek. Yani hem tahta geçiş süreci oldukça önemli, evet. Geçiş zamanı oldukça mühim ve sonrasında da bize başka bir fotoğrafı da yine Yıldırım Beyazıt kaybettiği savaşta gösterecek. Bu anlamda da çok farklı ve çok önemli bir isim.
0: Şöyle, şimdi zaten bu tahta çıkışı meselesi biraz sancılı oldu. Normalde bizim Osmanlı tarihlerine biraz temas etmemiz lazım. Çünkü onların ortaya koymuş olduğu bir Yıldırım Bayezid portresi var. Şimdi bu portre geç dönemde özellikle Ankara Savaşı'nın mağlup bir hükümdarı olarak Yıldırım Bayezid'in görülmesinden dolayı ona mal edilen bir takım hususiyetlerle, efendim özelliklerle dolu. Şöyle ki onu işte bu savaşı kaybetmesinden sonra işte hırsına mağlup olan bir hükümdar gibi tanıtma eğilimi ve bir ölçüde de satır altından onu böyle itham edici, çünkü devleti parçalamanın eşine getiren bu hareketleriyle bir sultan gibi görme eğilimi sonraki tarihçilerin kaleminden şekillendi. Ve ondan sonraki dönemlerde de bu imaj Yıldırım Bayezid'in üzerinde hep kaldı. Şimdi bu Osmanlı tarihleri dediğimiz, ilk Osmanlı tarihleri dediğimiz bu tarihler genellikle 2. Bayezid döneminde geniş şekilde yazılmaya başlandı. Yıldırım Bayezid döneminle çağdaş olan bir Osmanlı tarihi olarak hani zikredeceğimiz Ahmedi'nin ki o Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlılara efendim Germiyan Savaşı'ndan gelerek efendim katılmıştı ve daha sonra Ankara Savaşı'nın akabinde de Yıldırım Bayezid'in oğlu olan Emir Süleyman'ın yanına kapılanmıştı. O sırada yazmış olduğu bir eser var. Bu İskendername adlı eser. Onun arkasına Osmanlı tarihiyle ilgili bir efendim bölüm ekledi. İşte bu bölüm bizim ilk Osmanlı tarihi olarak tanımladığımız, bugüne ulaşan tabii o anlamda söylüyorum. İlk Osmanlı tarihi olarak tarihçilerce kabul edilen bir metin. Burada mesela baktığımızda öncelikle Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'na kadar olan kesiminde çok övüldüğünü, adaletiyle ön plana çıkarıldığını, gaza vasfıyla çok büyük bir hükümdar olarak tanıtıldığını görürsünüz. Fakat birdenbire Ankara Savaşı'na gelir, orada bir sükut geçer, ardından hemen Emir Süleyman'ın övgüsüne geçer ve Emir Süleyman'ı tam tersi olarak böyle hiçbir malda mülkte gözü olmayan efendim böyle bir insan olarak tanıtma. Yani onun nazarında der işte mal ve mülk hemen bir üvezin kanadı gibidir. Yani o kadar değersizdir falan. Ama onu yaparken onun üzerinden bir Yıldırım Bayezid eleştirisi yapar normalde. Yani oğlu böyle ama babası böyle olduğu için devleti bu hale getirdi gibi. Yani bu imaj hep Yıldırım Bayezid'in üzerinde kaldı. Ve ileri vadede de mesela Aşık Paşazade'nin tarihini okuduğunuzda bu imajı görürsünüz. Ve orada Yıldırım Bayezid'in suçlandığını yer yer Aşık Paşazade'nin ona mal ettiği bir takım ifadelerle ve olaylarla açık olarak görülür. Mesela hazine meselesi. Devlette bir hazine olur muymuş? Aşık Paşazade Yıldırım'ı suçluyor. İşte sen hazineyi bak doldurtturdun. İşte ne oldu savaş sırasında? Herkes dağıldı falan. Yani böyle bir takım suçlamalar var. Bu bir ölçüde hani dini gayretle ortaya çıkan bir devletin işte Yıldırım Bayezid'in uygulamalarıyla artık fermanlarla, daha doğrusu sultani hükümlerle idare eden bir devlete dönüşmesine karşı geliştirilmiş olan bir efendim eleştiri gibi görülür. Onu da çok güzel formüle etmişler. Yani takvayı bıraktılar, fetvaya başvurdular. Yani bu demek istediği şey, hani dini gayretle oluşturulan bir devlet modellemesi vardı ama Yıldırım Bayezid geldi fetvalarla, yani işin meşruiyete dökerek kendi örfi uygulamalarıyla beraber devleti dönüştürdü ve bu da bu manada onun işte Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyetinin de ilahi bir cezası gibi telakki edilen bir husus. Yani bu imajlar hep daha sonraki dönemlerde onun onun sıfatına adeta yapıştı kaldı ve ileri vadede
1: çok objektif değil mi yani bu anlatılar?
0: Yani bunlara dikkat etmek lazım. Çünkü bu tarihçilerin zihin dünyası

0: dünyasında başka şeyler var. Onları o dönemin kendi dönemlerindeki atmosferin ve o dönemdeki bir takım efendim uygulamalara karşı tarihi kullanarak bir ölçüde yapmış oldukları bir tenkit olarak bakmak gerekiyor. Yani onların bir anakronizmi var. Bu anakronizme bakarken mutlaka o tarihçinin içine yaşadığı dönemi bir ölçüde tarihe giderek eleştirdiğini görüyorsunuz. O bakımdan bizi aldatıyor. Yani tarihçinin düşeceği en büyük tuzaklardan bir tanesi o tarihçinin yazdığı dönemle ilgili olarak veya kendi yaşadığı dönemle ilgili olarak o bağı koparmak. Eğer siz o bağı koparırsanız ve onun bütün yazdıklarını adeta bir değişmez bilmem işte şey gibi bir ayet gibi adeta affedersiniz, kabul edersiniz, bu iş yürümez yani ve sizi yanlış yollara saptırır. O yüzden o satır altı okumalar çok önemli. Hermeneutik çalışmalar bu manada bize bir yol gösteriyor. O bakımdan bunları tenkidi bir gözle metinleri okumak gerekiyor o şartlara bakarak.
1: Tarihçilik herhalde tam anlamıyla orada başlıyor.
0: Bu tabii burada başlıyor. Çok mühim bir şey bu. Yoksa yani onların kendine göre ortaya koydukları kendi ideolojileri çerçevesinde anlattıklarına hani hemen kapılmamak gerekiyor. Çünkü onlar bir imaj ortaya koymaya çalışıyorlar. Kendilerine göre okuyucuyu yönlendiriyorlar. Bu çok önemli. Sadece bizim tarihimizde yok bu. Yani Bizans tarihinde de var, Roma tarihinde de var, hepsinde var netice olarak. Yani çünkü kafalarında bir şey var, birikim var ve o kendi mensup oldukları zümreyi ortaya daha ön plana çıkarmak ama belki tenkit ettikleri öyle değildi gerçekte. Nasıl anlayacağız bunu? Onun gibi yani. O bakımdan çok dikkatli olmayı gerektiren bir iş. Yani öyle tarihçilik 2-3 tane kitabı okuyarak oturup tarih yazmakla olmuyor.
1: Anıları
0: yani.
1: Okuyarak tarih olmaz. Yazan o dönemin tarihçilerinin düşüncelerini okuyarak mutlaka bir fikir veriyordur ama işte tarihçilik orada başlıyor. Ayırt etmek lazım, belge okumak lazım diyorsunuz.
0: Tenkidi gözle bakacaksınız. Tenkit metodu denen bir şey, metot var. Maalesef çok pek çok kimse bunu yapmadığı için yani onların tuzaklarına çok rahat düşüyorlar ve o bilgiler yerleştiği için de ciddi manada farklı bir şey söylediğin zaman da bu defa sizin üzerinize yükleniyorlar.
1: Aman efendim Feridun Hocam niye böyle dediniz?
0: Yok aman boş verin.
1: Gibi bir şey çıkıyor ortaya. Peki o dönemin tarihini kaleme alan yazarların ifadesinin dışında belgelerde Yıldırım Beyazıt'ta tabii asıl ne var? Yani şöyle şimdi, onunla alakalı neler görüyoruz?
0: Şimdi şöyle bakıldığınızda Yıldırım Beyazıt'la alakalı mesela döneminde yazılmış olan bir tarih var. Bu aşağı yukarı 1431 yılında kaleme alınmış bir eser. Çok yakın onun yanında bulunan bu Sırp despotu olan Lazar'ın oğlu Lazarević. Çok yakın müttefiki ve onu hep onunla beraber hareket etti. Onun yanında bulunan Kostineçki diye birisi var. Konstantin. Bu onun tarihini yazdı. Yani Lazarević'in tarihini yazdı. Yazarken Lazarević'le Bayezid arasındaki ilişkileri de anlatıyor orada. Orada dikkat çekici bir takım ibareler ve bilgiler var. Çok önemli. Çünkü çağdaş bir yazarın ifadesi ve anlatımı var. Bir başka önemli anlatım 2. Manuel'in. 2. Manuel de bir müddet Bizans İmparatoru şeyle beraber Yıldırım Bayezid'in yanında bulundu. Hatta Yıldırım Bayezid onun yanında sefere götürdü. Vasali sıfatı. Düşünün imparator 1391'de imparatoru yanına aldı. Vasallık bağları çerçevesinde imparator Haziran'dan ya Temmuz ayından Ocak ayına kadar 91-92 Ocağına kadar yanında Kastamonu bölgesine doğru sefere çıktılar.
1: Hocam iyi anlaşılsın düşün diye yani. Üstüne basalım Bizans İmparatoru.
0: Tabii. Onun yanında vasal konumunda yani. O vasallık bağları çerçevesinde onun yanında sefere çıktı. Beyazıt onu yanına aldı, sefere çıkardı. Dolayısıyla onun yazdığı mektuplar var. O sırada yazdığı mektuplar var. Bu çok mühim. Bu mektuplarda Yıldırım Bayezid'i görüyorsunuz. Karakterini görüyorsunuz yani. O karakter bize çok farklı bir hükümdar tipi ortaya koyuyor. Birdenbire sinirlenen ama aynı anda da yumuşayan bir karakter. Bunu Kostineçki'nin eserinde de rastlıyorsunuz ve gerçekten hani devlet yani hükümdarlığı yakışır, devletin menfaatlerini ön plana alan bir düşünceye haiz. Çünkü kendisi böyle bir büyük devlet, yani büyük başarılar kazandı Gazi ile. Anadolu'da Anadolu Birliği'ni temin etti malum. Sonra gitti büyük bir Haçlı ordusunu bertaraf etti. İstanbul'u kuşattı neredeyse alacak falan. Böyle bir hükümdar var ve kurmuş olduğu devlet Tuna'dan neredeyse Fırat'a kadar uzanan bir havzada ve gazayla şöhret kazanmış olan bir yapıya haiz ve aynı zamanda da meşruiyet gerekçesiyle kendisine bunu da sağlamış. Halifeden sultan unvanını almış bir hükümdar ve o hükümdar için siz efendim başka birine tabi olun diye beklenti içerisine düşeceksiniz. Böyle bir şey yok. Bunu kabullenecek bir durumda da değil yani. Hiçbir hükümdar bunu kabul etmez. Eğer haysiyetli bir hükümdar hiçbir zaman bunu kabul etmez. Demek istediğim şey Timur'un meselesi. Yani Timur'un gel benim hükümranlığım altına gir, kanatlarım altına gir konusunu asla kabul edecek bir durumda değil. İşte onunla alakalı bu karakter meselesini biz bu iki eserde de rahatlıkla anlayabiliyoruz ona yönelik olarak. Bununla alakalı çok geniş bir yazım oldu. Sizin de bahsettiğiniz makalede bu kaynaklar arasındaki nasıl bir yıldırım imajı var. Yani Bizans kaynakları, efendim hatta Timurlu kaynakları nasıl bakıyordu Yıldırım Bayezid'e ve Osmanlı kaynakları nasıl bakıyorlardı. Bu çerçeve içerisinde hatta Arap kaynakları, Memlük kaynakları var. Onları da işin içine dahil etmek lazım. Nasıl bir sultan imajı çiziyorlar? Yani bunlara bakmadan, bunlar üzerinde bilgileri toparlamadan gerçek anlamda onu anlamak pek mümkün olmaz diye ben şahsen düşünüyorum.
1: Peki hocam, Yıldırım Beyazıt Timur'la boy ölçüşebilecek güçte bir lider miydi? Ya da ordusu o denli güçlü müydü 14. yüzyılın sonlarında, 15. yüzyılların başlarında? Çünkü ikisi arasındaki diyalogdan çok bahsedilir. Mesela evet. Siz karakterine ilişkin önemli anekdot verdiniz. Bir anda sinirlenir, evet. Bir anda geçer dediniz. Evet. Acaba o bir anda sinirlenişi, kendi karakterinin böyle oluşu Timur'la arasındaki o tansiyonun yükselmesinde etkili oldu mu? Biraz fevri mi davrandı?
0: İşte yani genellikle bu konu bugünkü modern tarihçiler arasında revaç bulan bir mesele. Yani Yıldırım Bayezid'in Timur'un taleplerine karşı sert bir tavır sergilediği ve dolayısıyla da iki hükümdar arasındaki münasebetlerin bu manada bozuldu. İşte Yıldırım Bayezid'in Timur'un daha alttan alarak efendim mektupları var. Fakat Yıldırım Bayezid'in ona karşı hakaret amiz bir şekilde hitap ettiği mektuplar var. İşte bu da o Yıldırım Bayezid'in bu karakterinden kaynaklanıyor diye bir imaj ve bir bilgi var. Bu şu anda genel geçer bir vaziyet olmaktan ziyade ana akım tarihçiliğin savunduğu bir görüş. Fakat burada şu meseleyi unutmamak lazım. Demin bahsetmek istediğim şey biraz da bununla alakalı. O da şu. Yıldırım Bayezid böyle ama yani hükümdarlık efendim haysiyetine halel getirebilecek bir hareket içerisinde olmayacak bir karaktere haiz. Eğer o Timur'un bu tekliflerini kabul ettiği zaman o zaman onun o yüksek efendim haysiyeti, devlet haysiyeti yerlere gider, yerlere sürünür.
1: İlmi yani. Siyaset yapamaz mıydı hocam?
0: Bu o dönem için çünkü imaj önemli, etrafındakileri nasıl buna inanır, şey yapacak, kani olacak bir daha. Böyle güçlü bir hükümdar, herkes onu büyük bir gazi olarak tanıyor. İşte şeyden, Mısır'dan ne bileyim işte halifeden sultan unvanını almışsın ve şimdi Timur'un emrinin altına giren, Timur'a ram olan bir basit bir bey gibi. Timur çünkü öyle, sen basit bir beysin. Yani eski İlhanlı hakimiyeti altında, Selçukluların idaresi altında küçük bir beyliktin. Hatta böyle en önemli olmayan bir konumdasınız. İşte siz zaten aile olarak da neydi belirsiz bir ailedensiniz. Ben işte şeyden geliyorum, Cengiz sülaleden gelen böyle bir efendim temele sahip olan bir insanım. Dolayısıyla Cengiz'i gelenek uyarınca senin bana tabi olman lazım. Yani iki hükümdar arasında böyle Cengiz ve İlhanlı ya Selçuklu daha doğrusu İlhanlı Selçuklu mirasının efendim temsilci sıfatıyla bir çekişme de var aslında bakıldığında. O yüzden şöyle bir şey var, ikisinin de düşünceleri öyle. Hani derler ya, yüz derviş hani bir kilime sığar da efendim bir koca bir cihana iki hükümdar sığmaz. Çünkü aynı hükümranlık hisleriyle hareket eden iki tane, ikisi aynı seviyede gören birbirlerini Yıldırım Bayezid en azından karakter olarak böyle bir yapıya haiz. Bunun emri altında girmiş olması kendi hükümranlığını açısından halel getiren bir durum ve bunu izah edemez. O yüzden şey var. Hatta ilginç olan şey bu, Kosineçkin'in eserinde buna dair bir şey var. Yani bunu anlattığı Ali Paşa'ya söylüyor. Diyor ki yani biz şimdi bu şekilde diyor, eğer girer, onun şeylerin teklifini kabul eder, onun emrine girersek kimsenin yüzüne bakamayız diyor. Ama diyor haysiyetimiz gereği bir devlet olarak duruşumuzu sergiler, onunla savaşırız, bu yolda ölürüz. Bu bize şans şöhret kazandırır diyor.

0: Ben bunun dışında başka bir şey düşünemem diyor. Ki yani o dönem için bakıldığında iki hükümdar arasındaki durum bu. Yani geri çekilme gibi bir durumu hiçbir zaman olmadı ve buna yönelik hareketleri var. Onu anlıyoruz ve zaten de netice itibariyle savaş çok kritik bir savaş aslında. Evet, Timur'un kendine has ordu sistemi güçlü görünüyor ama Bayezid'in de kendisi içerisinde, o Osmanlı ordu sistemi içerisinde piyadeye dayalı yeni bir sistemin uygulanışı söz konusu. Fakat orada Ankara Savaşı tarihsiz bir savaş normalde. Nihayetinde bu savaşın karakteri her zaman değişebilir. Yıldırım Bayezid de kazanabilirdi ama şans Timur'a güldü çünkü daha iyi bir yer tuttu. Hı. Yıldırım Bayezid onun etrafında biraz dolaştı. Yani yoruldu asker. Dolayısıyla da karşı karşıya gelindiği zaman da yorgun askere karşı dinlenmiş bir asker. Bir de güneş aldıkları mevki de çok böyle problemli. Avantaj Timur'un tarafına geçti birdenbire. Mesele bu yani aslında. Ve savaştan korkarak kaçma diye bir durum olmadı Yıldırım evet. Bayezid için.
1: Ben şunu demeye çalıştım aslında. Tabii ki kaçmasın, tabii ki liderlik özelliklerini korusun. Sonuçta Müslüman bir devletin lideri bir cenahı temsil ediyor Yıldırım Beyazıt'ta. Ama biraz da şahsi meseleye dönüşmüş gibi, kişisel hırsa dönüşmüş gibi. Günümüz siyasetinde de alınan kararlarda ya bu ötelenemez miydi ya da işte başka bir şekilde tavır sergilenemez miydi tarzında bazı konularda değerlendirmeler yapılıyor ya, hani yönünü başka bir tarafa çeviremez miydi ya da işte bu çarpışmayı daha sonraki evrede gerçekleştiremezler miydi? Sonuç itibariyle biraz da sanki dinleyiciler olarak duygusal yaklaşıyoruz.
0: Evet, ama öyle değil durum. Çünkü eğer Timur'un dediklerini, teklifini kabul etse o zaman Anadolu beyliklerine tekrar eski beyleri başa geçirecek. Karamanoğullarını tekrar ortaya çıkacak.
1: Beylik
0: dağılacak yani. Anadolu'da hiçbir hükmün kalmayacak. Kimse kim tanır ki seni yani. Dolayısıyla zaten Karaman problemi çok ön planda. Karamanlar ikide bir Osmanlıların işte batıyla efendim şeyler çarpışmaları sırasında
1: arkadan geliyor.
0: Hemen arkadan Osmanlı topraklarına, onların bir Beyşehir civarındaki bir itilaflı alan var. Hemen oraya gidip orayı ele geçiriyorlar. Sürekli, hatta Fatih dönemine kadar, ortadan kaldırana kadar hep bu mücadele devam edecek Karamanoğulları'yla. Yani artık bir hükmünüz kalmaz yani. O bakımdan mıyım? Üstelik de kendinize doğrudan doğruya bağlı olanlar var. Bir de Rumeli yakasında durum sarsılır. Uç beyleri var, güçlü uç beyleri. Devlet merkezi bir yapıyı henüz tam olarak oturtabilmiş de değil. Çünkü uç beyleri kendi başlarına hareket edebilecek bir pozisyon içindeler. O yüzden onlar nezdinde de yani imajı ciddi manada sarsılabilir. Ve bu yolu tercih etmesi tabii ki o dönem şartları muvaciyesinde yani bir mecburiyet olduğuna ben şahsen inanıyorum. Tabii herkes farklı düşünebilir.
1: 1402 yılında Ankara Savaşı'nda bu iki lider karşı karşıya geliyor. Siz biraz önce bu savaşa ufak ufak temas ettiniz. Burada göğüs göğüse cenk ettiler mi? Karşı karşıya geldiler mi? Yoksa...
0: Yok. Timur kendisi zaten geri planda. Hiçbir zaman sultanlar elinde kılıç olarak ön plana atılmazlar. Böyle bir şey yok. Çünkü onların savaş meydanında başına gelebilecek olan herhangi bir kötü durum ordunun dağılmasına yol açar. O yüzden etrafında genellikle muhafız birliği bulunur ve o idare eder. Yoksa orduları kim idare edecek? O dönemin hükümdarları genellikle orduyu idare ederler ve belli bir yerde dururlar. Yüksek bir tepede ve kurmaylarla beraber sağ sol orta kolları idare ederler. O yüzden geri planda kaldı. Fakat şeyler dağılınca sağ sol kollar kendi bulunduğu bölüme doğru yönelik olarak bir hücum gerçekleşti ve orada işte Yıldırım Bayezid çarpışarak o çemberi yarmaya çalıştı. Yani son anda atı ayağa yıkılarak yakalandı. Yoksa çember yarıp çıkma imkanı vardı. Çünkü etrafındakiler çemberi yarıp çıktılar. Ama o çıkamadı. Yani çarpışarak, sonuna kadar çarpışarak hiçbir zaman ayrılmadı yani.
1: Ben şöyle dinlemiştim. O zaman dinlediğim şey yanlış. Yıldırım denilmesinin sebebi Beyazıt'ta çok süratli bir kişiydi. Evet. Ankara'ya Timur'un hesap ettiği sürenin ötesinde çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Hatta Timur ve ordusu onun bu denli hızlı ulaşmasına şaşırıyor. Beyazıt erken gittiği için erken davransa Timur'un ordusunu alt edebilecek, ama biraz da işi şahsiyetleştiriyor. Sen bana mektuplarda şöyle dedin, varsın böyle dedin.

0: ben senin kellerini kendim alacağım.
1: Şimdi o da bir görüş. Bakıldığında aslında Timur Ankara'ya kadar gelmiş. Yani Ankara'ya civarına gelene kadar nereden giriyor? Erzincan bölgesinden düşünün. İşte Sivas, oradan Ankara'ya geliyor. Yani Yıldırım Bayezid yani Bursa deyin, Edirne'de deyin, değil mi? Da girişini duymuş. Yani dolayısıyla da aslında geç kalmış vaziyette anlaşıldığı kadarıyla. Niye bekledi? Neden böyle davrandı? Orada bir soru işareti var. Fakat o soru işaretini açıklayan bir husus var. O da bir Memlük kaynağında var. Ama doğru yanlışını bilemiyoruz. O Memlük kaynağının bir yorumu var. O diyor ki Timur Bayezid'le anlaşma yolunda, hani onun daha hükümranlığını bu manada tanıma yolunda Bayezid oyaladı. Bayezid ondan gelecek haberi bekledi, onun için geç kaldı diyor. Hmm. Bu da değişik, ilginç bir görüş yani. Doğru da olabilir.
0: Ne konuda oyaladı, ben orayı anlamadım.
1: Bayezid aldattı, bir anlaşma geldi, anlaşma yaptı. Ondan o yani herhangi bir taleplerde bulunmayacağına dair, ikisinin de anlaşabileceği bir çerçeve içerisinde bir zemin oluşturmak için bir teklifte bulundu. O yüzden Bayezid beklediği için de geç kaldı diyor. O sırada buna istifade eden Timur ordularını daha rahat toplayarak Ankara istikametine doğru hareket etti. Yani o Memlük kaynağın dediği şey bu.
0: Ama net bir şekilde doğrudur diyemiyorsunuz. Böyle bir kaynak var ama.
1: Ama bilgi var yani, böyle bir bilgi var. Yani
0: peki geç kaldığına dair. Bu savaşın sonunda Yıldırım esir düşüyor ama, değil mi?
1: Evet, tabii yakalanıyor. Oğlu Mustafa işte var. Musa oğullarından bazıları da esir düşüyor. Hatta Timur oğullarını götürecek. Semerkant'a götürecek. Ama Yıldırım Bayezid malum esir alınacak, zincirlenecek vaziyette. İkisi arasındaki bu hani tarihlere konu olan bir takım diyaloglar var. Bu diyaloglarla alakalı tabii bunlar biraz yani güvenilir mi güvenilmez mi ayrı bir konu, ama tabii bazı hoş anekdotlar. Timur'un mağlup olan hükümdarı ezmek istemediği, onun yine şanına hürmet ettiğine yönelik bilgiler var. Buradaki en önemli meselelerden bir tanesi Bayezid'in haremini tuttuğu için güya ona içki sunması için çağırmış içeriye. Bayezid'in çok sinirlenmiş hikayeleri var, malum biliyorsunuz. Buna yönelik bir takım hikayeler var buna yönelik olarak. Fakat tabii onda şuna bakmak lazım. Timurlarda kadının tabii önemli bir yeri var. Dolayısıyla kadın cemiyette zaten bulunabiliyor. Ve bu gibi konularda hükümdarın yanında. Aynı durum belki Yıldırım Bayezid'den de istemiş olabilir ama Osmanlı gereğinde bu yok. Hmm. Bu olmadığı için de
0: yani Yıldırım'ın hanımları olabilir. Hizmet etsin mi diyor haremi?
1: Hizmet etmek değil yani, aynı yerde ziyafet sorusu, onları da çağırıyor. Çünkü kendi hanımı da orada. Dolayısıyla da ondan mütevellit olarak Yıldırım Bayezid'e çok sinirleniyor. Ve tabii aralarında böyle bir husumet beliriyor. Yani orada bir anlaşmazlık söz konusu oluyor. Kaynaklar bunu yazıyorlar, hakaret etti, çağırdı falan gibi, ama Timurlu kaynaklarından zaten Timurlu adeti böyle yani. O bakımdan onlarda böyle bir kaç göç yok. Bu manada bir bilgi söz konusudur diye söyleniyor.
0: Peki Timur Yıldırım'a liderlik dersi tarzında bir konuşma gerçekleştiriyor mu? Sen bana ağza alınmayacak şeyler yazıyordun.
1: Onlar bizim söyleniyor. Böyle oldu, ben bak böyle yaptım falan gibi. Ne derecedir? Tabii ikisi arasındaki bu manada bir muhasebe olmuştur. Ama ne konuştular?
0: Oradakiler bilir diyorsunuz hocam.
1: Bilemeyiz yani. Bilemeyiz.
0: Bir de özellikle Yıldırım Bayezid'le Timur arasındaki bu çarpışma konuşulduğunda Timur'a Yıldırım'ın esir düştüğü zaten konuştuk. Akabinde bir yüzüğü vardı. Olası bir esir düşme halinde o yüzüğün içerisinde zehir vardı ve o zehirle intihar etti tarzında rivayetler de var.
1: Çok var. Evet, öyle rivayetlerken intihar ettiğine yönelik rivayetler var. Bizim kaynaklarda var. Onun bizim Osmanlı kaynakları demin sözlerimizin başına bahsettiğimiz üzere çok tiz nefsti. Yani çok aceleciydi. Çok mağrur bir sultandı. Bu mağrur olması sebebiyle yenilgiyi hazmedemedi. Kadınları hanımına falan böyle getirmesi karşısında çok büyük bir yerse düştü ve kendisini zehirleyerek intihar etti falan. Bu ne derece doğru intihar meselesi, o konuda da bir istifam var. Ama o mağrur olması sebebiyle ona doğru bir üzüntü yaşamış olması mümkün. Ama

0: bu üzüntüyle beraber kendisine helak edebilecek bir cesaret yapabilir mi? Çünkü malum biliyorsunuz İslamiyet'te böyle intihar meselesi, kendini efendim öldüm böyle bir şey söz konusu değil yani. Büyük bir günah olarak kabul edilir. Zaten yani hükümdarların esir düşmesi alışılmış bir şey. Daha önce de örnekleri var. Ben yani intihar meselesi hakkında çok ciddi bir zihnimde istifam var. Bütün bunları düşündüğümde. Bir de niye yüzükle zehir taşısın yani? Anlamsız bir şey. Ne yüzüğü olsun zehir taşısın içerisinde. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Bu da manasız geliyor bana. Bu tamamen senaryo bana göre. Uydurma bir senaryo gibi geliyor. O dönemdeki tarihçilerin işi biraz böyle ajite etmek için, yani biraz da romantik hava katmak için efendim bir takım ifadeleri gibi ben şahsen düşünüyorum.
1: Bir de Yıldırım'ın daha ağza alınmayacak şeyleri mektuplarda söylediğini siz ifade ettiniz. Bence Yıldırım Beyazıt kaybedeceğini aklının köşesinden bile geçirmedi oraya giderken.
0: Yani tabii şimdi
1: kim
0: şöyle,
1: kaybedecek hayır, o savaşa gider ki yani kaybedecek savaşı.
0: Savaşın tabiatı değişkendir. Gerektiği kadar askeri zaten Yıldırım Bayezid'in etrafında var. Ve Timur'un da çok kuvvetli bir ordusu olduğu çok açık. Bir hesaplaşma yapma vakti geliyor ama burada asker sayısının bu meydan savaşlarında rolü bana göre çok fazla olmaz. Hmm. Orada taktikler bulunduğunuz yerin efendim avantajı devreye girebilir. En ufak bir bozgunluk koca orduların küçük ordular karşısındaki mağlubiyetini ortaya koymuş. Tarih bunun çok örnekleriyle dolu. O yüzden ya bu mücadeleden kaçmadı ve mağlup olup olmak demin Kosneski'den bir alıntı yaparak bahsettim. Evet, hükümdarlar mağlup da olur. Gayet de gelir. Çünkü bakın Yıldırım Bayezid yaptığı daha önceki mücadelenin hepsini kazanamadı mesela. Kadı Burhanettin'in karşısında Çorum bölgesine mağlubiyete uğradı mesela. İki tane Osmanlı kuvvetlerinin mağlubiyeti var ordusunun.
1: Ufak çaplı bir savaş mıydı?
0: Yani kendi ordusuyla beraber Kadı Burhanettin'le karşı karşıya geldiler. Ufak veya daha geniş çaplı. Orada mağlubiyeti uğradı. İki defa mağlubiyeti
1: uğradı. Yok hep 1396 ile 1402 konuşulur ya, onun dışında da var o zaman çarpışmaları. Tabii kendisinin
0: var,
1: de katıldı.
0: Tabii var. Şeydi işte bu Çorumlu civarında, Çorum bugün Çorum bölgesinde Kadı Burhanettin karşısında çok amansız düşman Osmanlıların. Timur'a karşı da böyle bir düşman bir durumda Kadı Burhanettin. Çok enteresan bir insan. Sivas bölgesi, Amasya bölgesine hakim. Orada bir beylik kurdu kendi adıyla. Çok ilginç bir tip ve kuvvetli ve mesela onun karşısında başarıya ulaşamadı. Dolayısıyla yani buna alışık hükümdarlar. Gayet de gelirsin, mağlup olursun. O yüzden buna çok üzülecek bir taraf aslında hissetmemeleri gerektiğini ben şahsen tasavvur ediyorum. Oradaki durum başka bir şey. Herhalde yani bir hastalığı da olabilir bir manada. Başka bir zehirlenme meselesi olabilir bir taraftan. O da yani karşı tarafın da bir böyle bir tedbir olabilir.
1: Ama ordunun büyüklüğünden ziyade taktiksel anlamdaki tabii hususlar biraz daha bir tarafı öne geçiriyor ve savaşlar bu şekilde kazanılıyor meydan savaşlarında.
0: Evet tabii yani şimdi Nibolu Savaşı'nı düşünün. Nibolu'da Osmanlı ordusu, Haçlı ordusu çok daha kalabalıktı. Örnekleri çok var yani. Netice olarak çok düzensiz bir ordu olduğu için Nibolu'da Yıldırım Bayezid Haçlıları rahatlıkla efendim bertaraf etti. Neredeyse herkes darmadağın etti Haçlıları çok kısa bir süre içerisinde. Yani bunlar çok rastlanan şeyler. Yani dikkat mesela Osmanlı büyük Osmanlı orduları da daha sonraki bu büyük harpler zamanında 18-17. Sonlarında taktik hatalar yüzünden mağlubiyete uğradı küçük ordular, küçük Avrupa orduları karşısında. Bunların çok örnekleri var.
1: Şimdi hocam Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt ama siz Orhan'dan itibaren işte 1. Murat'tan itibaren bazı notlara da teşkilatlanma açısından değindiniz. Ama Yıldırım Beyazıt döneminde de bir İstanbul hayali vardı. Tabii, tıpkı tabii öncesinde olduğu gibi. Yani iyi yol kat etmişti Osmanlı Birliği, Osmanlı Devleti. Ama bir savaşta kayıp var, kaybediş var ve akabinde de hemen dağılma tehlikesi geçirdiğini de görüyoruz. Bu kadar devletlerin ilerlemesi ya da devletlerin tarih sahnesinden silinmesi pamuk ipliğine mi bağlı yoksa 1402'deki kaybediş başka bir kaybediş miydi?
0: Şöyle şimdi 1402'deki mağlubiyetin ardından bir kere Osmanlıların uzun yıllardan beri yani mücadele ederek kurmuş oldukları birlik parçalanıyor. Hani bu yeniden bir konfedere yapı ama bu defa tamamen dağılan bir yapı var. Merkezi sistem dağılıyor. Yıldırım Bayezid'in kurmayı düşündüğü o tırnak içerisindeki bazı

0: Edirne'ye gidiyor. Orada Rumeli yakasına hakim oluyor. İşte Mehmet Amasya'da mesela, değil mi? Amasya'da. Diğer İsa Çelebi var. O bir ara Bursa'ya hakim oldu. Bir ara Bursa'yı başkasına verdi. Yani oradaki temel yapı birleşmeyi önlemek ve bu konfedere bir yapıyı daha önce İlhanlı Hakimiyeti'ndeki Anadolu'daki parçalanmış efendim statikoyu yeniden ihya etmek. Timur'un amacı bu, başka bir şey yok yani. Ve o halde bırakıp geri dönüyor. Ama bu Osmanlı tarihi açısından çok önemli. Çok büyük bir darbe vurdu. Ve travmatik etkisi var. Bilahire daha sonraki dönemlerde Osmanlılar bu travmayı hiçbir zaman unutmayacaklar. Ve işte ona yönelik olan hanedanı güçlendirmek ve toprakların parçalanmasını önlemek için yani sonuna kadar mücadele edebilecekleri bir yeni anlayışa geliştireceklerdi. Yani demek istediğim şey, işte 2. Bayezid dönemini mesela düşünün. Cem Sultan ve Bayezid arasındaki problemler imparatorluğun, daha sonra devletin parçalanmasına yönelik bir takım efendim teklifler var. Asla böyle bir şeye kabul etmeyecek. Kimse kabul etmeyecek bunu. O biraz bu travmanın etkileri. Ve ikinci önemli problem de hanedanın mensupları arasında işte bu kardeş katli dediğimiz konuyu ön plana çıkarmaları zaman içerisinde. Buna meşruiyet kazandırmaları.
1: Fatih döneminde.
0: Bunun da sebebi işte bu karışık durum.
1: O fetret devrindeki yaşanan
0: büyük problemler. Çünkü her taraf hercümerç oldu. Netice itibariyle 1402'den 1413'te Çelebi Mehmet'in durumu hakim olmasına kadar çok ciddi badireler yaşandı.
1: Daha önce Osmanlı'da bu tarz böyle karışıklık yaşanmamıştı. Yok, bu taht varisleri arasında değil mi?
0: Yok, bu bambaşka bir şey. Yok tabii, yaşanmadı. Böyle bir şey yok. Genelde işte Orhan Bey'in hükümranlığını kardeşleri kabul etti. Efendim 1. Murad'ın keza zaten Süleyman Paşa vardı. Daha önce vefat ettiği için kazaen güçlü bir bey olarak hanedan başına geçti. Bir problem olmadı ama o da oğlu Savcı Bey'le problem yaşadı. Ayrı konu, onu bertaraf etti vesaire. Ondan sonra Yıldırım Bayezid tahtaya çıktığı zaman Yakup Çelebi'yi efendim çağırtarak onu ortadan kaldırmak suretiyle güçlü bir şekilde tahtını elde etti. Mesele bu yani. Ama şey zamanında, fetret döneminde bütün kardeşler birbirlerine düştüler. Yani bir tarafta Mehmet, İsa Çelebi, Emir şeyde özellikle Rumeli'de en güçlü olarak Emir Süleyman.
1: İbre bir ara ona dönüyor gibiydi.
0: Tabii ona döndü. 1410'a kadar çok güçlü Emir Süleyman. Sonra işte şeyle çabuk, Musa, İsa Çelebi daha önce bertaraf ettiler. Musa Çelebi Emir Süleyman'ı bertaraf etti. Mehmet de Musa'yı bertaraf etti. Yani düşünebiliyor musunuz kombinasyonları ve problemleri? Ve bu arada yaşanan çok büyük sıkıntılar var. Tekrar eski beyler ihya oldular. Timur onları tekrar, Saruhan, Aydın, Menteşe hepsi yeniden ortaya çıktı. Anadolu'daki birliği tamamen parçalandı. Çelebi Mehmet gitti, onlardan ittifaklar yaptı vesaire. Birçok problem ortaya çıktı. Yani o yapı oluşturulan, Yıldırım Bayezid'in oluşturduğu yapı yerle bir oldu adeta. Merkezi devlet diye bir şey kalmadı ortada.
1: Burada kardeşler birlik olsa, bir olsaydı bunun üstesinden daha hızlı gelemezler miydi acaba?
0: Bir olmaları mümkün değil gözüküyor. Çünkü hiç kimse kimsenin hükümranlığını kabul edecek gibi gözükmüyor bir manada.
1: O öncesindeki gibi yani, olmadı yani.
0: Evet, öyle bir anlayış yani, yok.
1: Herkes, Orhan için anlattınız ya, 1. Evet, Murat için anlattınız.
0: Evet, ama o dönemden artık sıyrılmış bir devlet var. O dönemde küçük bir beylik netice olarak. Konfedere bir zihniyet içerisinde oğulların her biri bir yerde hakim. Bir ulu bey var. Yani herkes ona ittiba etmiş vaziyette. Başlangıçta Emir Süleyman için de geçerli olan bir konu ama her birinin kendine ait bir takım efendim şeyleri var. Yani planları var. Her biri babalarının yerine devleti toparlamak için hakim olma peşinde koşuyorlar. Musa Çelebi müthiş bir şey insan. Yani geldi Rumeli yakasına hakim oldu. Çok müteşerri. Yani hem de Musa Çelebi mesela çok iyi yetişmiş. Orada bir şeyin İbn Cezeri var mesela. Cezeri'nin anlatımı var. Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da gelen bir Arap alim. Çok meşhur bir alimdir. O geldi, Yıldırım Bayezid hizmetine girdi. O diyor ki işte bana diyor Yıldırım Bayezid oğullarını diyor eğitimlemişim, benim nezaretime verdi. 3 tane oğlu çok yanımda yetişti, çok iyi Arapça biliyorlar. Hatta benim oğullarımdan bile daha iyi Arapça konuşmaya başladılar diyor. Özellikle Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi'yi söylüyor mesela. Yani Musa Çelebi çok iyi yetişmiş bir insan oldu. Anlaşılıyor Musa Çelebi'nin.
1: Öyle burada Çelebi Mehmet'in hepsini son anda bertaraf edip devletin ikinci kurucusu, ikinci banisi olarak tarihte geçmesi ve Osmanlı'nın artık daha da topraklarını genişletmesini sonraki evrede takip ediyoruz. Çelebi Mehmet değil de işte Emir Süleyman ya da Musa gelseydi farklı bir fotoğraf olurdu diyeceğimiz kadar değerli işler yapmış diğerleri de anladığım kadarıyla.
0: Tabii öyle yani, şimdi belki...
1: Ya birbirinden insan ayırt edemiyor.
0: Ayırt edemez.

0: Mehmet bertaraf olmuş olsaydı, Musa Çelebi başa geçmiş olsaydı belki yine, çünkü Musa Çelebi çok babasına benziyordu yani karakter itibariyle. Sert bir insandı. Ama işte o sertlik biraz onun mağlubiyetine yol açtı. Çünkü Uç Beylerine karşı olan tavırları var. Uç Beyleri son anda şey değişir, saf değiştirip Mehmet'in tarafına geçtiler. Geçince de artık bir Musa Çelebi'nin yanında kimse kalmayınca o yapılan savaşta hayatını kaybedecektir sonra. Yani şey o, ama kim olsa muhtemelen Çelebi Mehmet gibi ancak problemler olacak. Bak Çelebi Mehmet çok önemli bir strateji takip etti. İlginç bir şekilde. Onun da hakkını teslim etmek lazım.
1: Ne yaptı hocam?
0: Yaptığı şey kendi gücünü ikame edebilmek amacıyla zaman zaman Anadolu Beyleri'yle ittifak yaptı. Karamanoğlu'yla. Hatta mesela Cüneyt Bey var, meşhur şeyde Aydın Bey'i, onunla. Zaman zaman onlara karşı hareket etti. Bizans'ta zaman zaman efendim ittifak halinde hareket etti. Yani kendini yola çıkarabilecek bütün enstrümanları siyaseten kullanmaya çalıştı. Ve akıllıca bir politikayla yavaş yavaş hepsini başararak adım adım devleti birleştirebilecek bir konumu kazandı. Yani o bakımdan da ilginç bir şey yani hükümdar.
1: Bu saydığımız hükümdarlarda, bu saydığımız varisler içerisinde Timur'un tercih ettiği, daha yok, çok öne çıkarttığı biri var mıydı?
0: Hayır. Timur'un öyle bir niyeti yok zaten. Timur'un niyeti bütün kardeşler bulundukları yerler daha kim olsunlar, yeter ki bana bağlı olsunlar.
1: Bölük pörçük olsunlar, böyle daha kolay yönetilir.
0: Birbirlerinin şeyine hareket etmesinler. Mesela Timuroğlu Şahruh, ondan sonra Çelebi Mehmet mesela kardeşlerini bertaraf ortadan kaldırınca tehdit etti şeyi, Çelebi Mehmet'i. İkinci Murat keza çok korktu gene şeyden, Şahruh'tan. O tehdit ediyordu. İşte Anadolu Beylerini böyle yapma, şöyle yap falan. O bunlara bayağı ciddi manada tehditleri var. Niye böyle hareket ettin? Niye kardeşlerini bertaraf ettin? Vesaire gibi. O yüzden Timurlu korkusu asıl Fethet döneminden sonraki süreçte çok etkili oldu. İkinci Murat mesela o tahta çıktığından hemen sonra galiba 430'lar civarında Şahruh Timur'un oğlu şeye kadar, Doğu Anadolu'ya kadar geldi ve II. Murat onun hakimiyetini kaftanını giyerek sessizce kabul etti. Ama çünkü şartlar Yıldırım Bayezid'in dönemindeki şartlar gibi değildi. Yani ikisinin arasındaki fark bu. II. Murat dönemindeki şartlar başka, Yıldırım Bayezid dönemindeki şartlar başka. Yıldırım Bayezid'in kabullenemediğini o torunu kabullendi.
1: II. Murat.
0: Ama Şahruh bir Timur değildi tabii yani. Onu da nazar itibar almak lazım.
1: II. Murat'ın oğlu Fatih de bambaşkaydı. Hepsinin karakteri yani, tabii, de boğası da.
0: O dönemin şartlarını hani iyi değerlendirmek lazım, siyasi şartlarını. Tek bir zaviyeden bakarsak hani doğru bir neticeye ulaşamayabiliriz. O yüzden bütün alternatifleri nazar itibar almak lazım bu çerçevede.
1: Peki Timur nasıl bir komutandı hocam? Yani burada Yıldırım'ın mağlup olması, yakalanması Timur'un da başarılı bir komutan olduğunu gösteriyor
0: yani
1: mu?
0: Yani Timur zaten bunu ispatlamış bir kumandan. Yani tırnaklarıyla kazıyarak bir imparatorluk kurdu, devlet kurdu Timur. Kolay değil. Netice olarak işte Barlas mensup, yani pek şey olmayan, Cengiz sülalesinden hani pek bağı olmayan birisi. Önemli olan Cengiz sülalesinin çünkü devam edilmesi gerekiyor ve Timur da bu mücadeleden çıkarak yanına da işte bir Cengiz sülaleden gelen birisine kukla bir şekilde hükümdar gibi göstermek suretiyle hep o şekilde davrandı. Yani Cengiz'i gerekten geldi ama Cengiz'in bizatihi ailenin varisi olarak kendisine göstermedi. O yüzden Timurlu tarihçileri onun yerine Timur için bir ünvan bulmak zorunda kaldılar ki çok iyi bir ünvan buldular. Bu gerekten ona sahip kıran dediler. Sahip kıran demek bir büyük imparator anlamına geliyor.
1: Savaş kaybetmemiş mi demek?
0: Kaybetmemiş ve büyük imparator. Gerçekten de yaptığı mücadelede herhangi bir kaybı yok. Daha sonraki dönemde.
1: Osmanlı'da bakıyoruz. Böyle sahip kıran diyeceğimiz kişi var.
0: Bak şimdi Osmanlılar da Timurlardan bunu ödünç aldılar ve Osmanlılar bütün kendi sultanlar için de sahip kıranlığı kullandılar.
1: Hepsini?
0: Kullandılar. Mesela Bayezid için kullandılar dönemin tarihçileri. Bayezid için, ikinci Bayezid'in. Selim için var mesela. Kanun için var. Hatta bir tartışma oldu daha sonra sahip kıranlık üzerine. Ben bir yazı yazmıştım bununla ilgili.
1: Yavuz için yazdınız herhalde.
0: Yavuz için yazmıştım. Yavuz'un üzerinde bir sahip kıranlık şeyi var. Yani savaş kaybetmeyen büyük hükümdar. Niye? Çünkü o sahip kıran yıldızların talihi ve bahşettiği bir hükümdar. Yenilmeyen hükümdar. Mesela Gelibolu Mustafa Ali öyle söylüyor. 16. sonlarında yazdı. Sahip kıranlık ne demek? Hiçbir savaşta yenilmeyen bir

0: büyük dünya hakimi olan bir insan. Kim? Örnek veriyor. Cengiz diyor, Timur diyor mesela. Onun üzerine Osmanlı'dan kim olabilir? Sessiz kalıyor. Ama en yakın aday Yavuz Sultan Selim. Ama diyorlar, itiraz ediyorlar. Ama Yavuz Sultan Selim diyorlar, babasına mağlup oldu. Nasıl yenilmez? Diyor. O da diyor ki, evet ama o şeyde diyor, şehzadelik zamanı diyor.
1: O sayılmaz.
0: Hükümdar zamanında değildi diyorlar mesela. Böyle tartışmalar olmuş yani 16. yüzyılın ikinci yarısında.
1: Hocam bir zaman tüneli olsa, biraz romantik işe baksak, bence Timur ve Cengiz Han karşısında onları alt edebilecek hangi Osmanlı Sultan deseniz, ben Yavuz Sultan Selim'i bir adım öne koyarım.
0: Vallahi öyle bir şeye karşılaştırma yapamayız.
1: Yapamıyoruz işte, ama biraz şey romantikleştirsek.
0: Tabii şartlar çok değişik, dönem şartları itibariyle bakıldığında. Yani yalnız şu var, Osmanlılar dönemin son savaş teknolojilerini kullanan bir yapıya ait. Kapalı değil, çok açık oldular. Ve özellikle Sultan Mehmet döneminden itibaren bir hesaplaşma yaptılar. Fatih Sultan Mehmet mesela Uzun Hasan, Utukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlubiyete uğrattı. Çok önemli bir şey, çünkü Uzun Hasan da Timur'un varisi gibi davranıyordu. Aynı onu politikalarını takip ediyordu.
1: Diye.
0: Ve Sultan Mehmet onu Utukbeli'nde mağlup ederek bir ölçüde bu travmayı bitirdi. Timur travmasını bir ölçüde zihinlerden adeta silmiş oldu. Yani ondan sonra daha rahat. Hatta mesela Safaviler, Şah İsmail de bir ölçüde ortaya çıktığı zaman aynı davayı Osmanlılar hep hatırlatıyordu. Hep Ankara Savaşı'nı hatırlatıyorlar. Hatta Babürler mesela, onlar Timur Ahvadı'ndan malum. Onlar da Osmanlılar olan bu, gerçi coğrafyalar çok uzak ama üstünlük iddialarında hep bunu hatırlatıyorlardı. Yani Timur'un üstünlüğünü hatırlatıyorlar.
1: Hocam bitireceğiz ama yine böyle magazinsel bir sorum var. Gerçi ben bunun cevabını sizden daha önce dinlemiştim ama evvel zaman içinde izleyicileri de duysun istiyorum. Şöyle bir rivayet ve şöyle bir anlatı da duymuştum. Yıllar yıllar sonra 4. Murat Beyazıt'ın sandukasını tekmeleyip senin yüzünden az daha yıkılıyorduk gibi bir şey demiş midir? Var mıdır böyle bir şey belgede, ya da bir anekdot, bir anlatım?
0: Vallahi böyle rivayetler var ama bu rivayetin gerçek olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Yani bu manada. Ama bu kabil rivayetler çıkmış. Bu biraz belki hani 4. Murad'ın kendi efendim o malum karakteri dolayısıyla ona yapıştırmış olan bir sıfat gibi olabilir. Tahammülsüz bir insan olarak. Ama bunu ispatlayacak o döneme ait olan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum yani.
1: Çok ilgi çekici bir konu bence. Özellikle Timur'un başlı başına ilgi çekici olması ayrı bir şey. Yıldırım Beyazıt'ın ona yazdığı mektuplar ve sonunda da bir kaybetiş. İlginç, insanın bir yanı da ah diyor yani, keşke sonu böyle olmasaydı.
0: Ya şimdi şöyle bir kanaat var. Bu enteresan. Bizim Osmanlı tarihçileri Yıldırım Bayezid'çi malum bugün Özbekistan'da da Timur kültü var. Ama Osmanlı içerisinde yani Türkiye'de akademisyenler camiasında da yine Timur'a karşı çok bir alaka söz konusu. Bu biraz Cumhuriyet döneminden itibaren başlayan süreçte de Timur'u ön plana çıkarma anlayışları çok yaygın oldu. Buna gerek yok yani. Nihayetinde ikisi de büyük bir hükümdar. Bunlar bir güç yarışı içine girirler. Netice olarak da kazanan Timur oldu. Mesele bu.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli anlattıklarınız. Sağolunuz hocam. Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Profesör Doktor Feridun Emecan bizlerle birlikteydi ve Yıldırım Beyazıt Han'ı konuştuk. Yaptığı savaşları, 1402 yılında Ankara Savaşı'nı nasıl kaybettiğini ve Timur'un nasıl kazandığını detaylı bir şekilde masaya yatırdık. Önümüzdeki hafta evvel zaman içinde de yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: çok istediği kahve makinesini almam lazım.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
0: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bin,
3: altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hangi krediye

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: The Battalion 5th Marines. I've been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu akşam 20'de A-Para'da.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam, ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım Tek Başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestekim?
6: Aşık olduğum adam onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
7: Abi şimdi dedik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
8: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynen. Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözümüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki Tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
13: Şu güzel yüzümün haline baksana.
14: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim babam.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola...

0: başlar.
1: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
0: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
2: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
3: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
4: Terminator yapacağım, Terminator. Hey!

0: haberiniz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
0: Devam et oğlum.
2: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
3: Exhibit A.
4: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In the Grey vizyona girdi. Jack Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid. We'll now solve it their way.
5: Love the shirt.
2: It's silk.
5: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
5: The police are on payroll, and he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
7: Thomas!
8: Range 300. Wait, 275.
9: Make your mind up.
8: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
10: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
4: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
11: Türkler orada sıkışıp kaldı.
10: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: What you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall, iki ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arsène Matamus. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Akme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner'ı yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Akme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Akme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Akme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Akme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.
7: Akme yıllardır bilerek tehlikeli ürünler üretiyor. Onlarca yıldır.
8: Bu dünyada Coyote'nin başına gelenlerin biraz olsun umursayan herhangi biri var mı ki?
6: Evet, ben varım. O tanıdığım en çalışkan kişilerden biri. Pes etmeyi asla düşünmez. Bence herkes bundan ilham almalı.
5: Sadece korkutmak değil, mahvetmek istiyorum.
9: Geri çekilin, geri çekilin.
10: Size güveniyoruz, hoşça kalın.
11: Ben bu buraya new modellik işi için geldim.
9: Gördüğümü sandım.
5: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
9: Gördüm, gördüm.
5: Ne gördün, ne gördün?
12: Buckingham Sarayı'na.
0: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
13: Dikkatli ol, çok güçlü.
14: Ne bekliyordunuz? Bir çamyar mısın?
13: Cep

0: sizsiniz? Kimsiniz? Kimsiniz?
1: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
2: Kuş.
0: Kuş, kuş.
3: Bu adam tırlatmış.
1: Üçüncü dileğinde Bay Didi.
4: Geçmişe gidemezsin.
1: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
5: Orada durun bakalım.
1: Çok tehlikeli bir çağ.
6: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devredin.
7: Al. İşte veliaht prensin yeni senfonisi.
8: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
9: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
10: Başardık.
9: Yakalayın.
8: Kim sürüyor?
0: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

tutan F'teki mozaik döşemesinin tamamının henüz ortaya çıkarılmadığını belirten Ersoy, 2026 yılı çalışmalarında ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, "Kazılarımız sürüyor," dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere kazı heyetine ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Ersoy, Bazilika'nın Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Pompeo Polis Bazilikası'ndaki çalışmalar yapının Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa kadar geçirdiği mimari ve işlevsel dönüşümün daha ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını sağlıyor. İlk inşa evresine ilişkin veriler Erosbaşı, geç antik çağa ait mimari unsurlar ve zemin mozaikleri, bazilikanın Pompeo Polis'in kentsel ve dini tarihindeki yerinin anlaşılmasına katkı sunuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.

2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Jan Liseczkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki konserde piyanist Jack Bonsoir solist olarak sahne alacak.

İstanbul Genç Bale topluluğu yeni sezonu klasik bale repertuarının en büyük eserlerinden olan La Bayadère'le açıyor. İlk kez 1877 tarihinde sergilenen eser, izleyicisini Hindistan'a doğru bir yolculuğa çıkaracak. Prodüksiyon bu büyük eserin bir gençlik topluluğu tarafından sahneleneceği bir uyarlama. La Bayadère eserini Dafina Danioshka Kukayevska sahneye koyarken rejide Olga Pango var. İlk temsili 23 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda izleyebilirsiniz.

efsane sanatçı Sting'in müzikal kimliğini 30 yılı aşkın süredir şekillendiren usta gitarist Dominic Miller İstanbul'a geliyor. Sting'le kaleme aldığı Shape of My Heart ve La Belle Dame Sans Volga gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vuran sanatçı, Jazz Fusion solo repertuarıyla 25 Eylül akşamı Zorlu PSM Platinum sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.

Funk Jazz Festivali bu sezon 36. kez caz severlerle buluşuyor. 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçıyı ağırlayacak festivalde 36 konserin yanı sıra atölye, söyleşi, ustalık sınıfı ve özel projeler de var. 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşecek festival

programında James Carter, Uge Veseltoft, Sabina Yanatol ve Nikos Zuraitis gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye caz sahnesinden çok sayıda sanatçı da yer alacak.

Ünlü tenor Murat Karahan, sevilen aşk şarkılarından oluşan Romantikler programıyla 26 Eylül akşamı Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Pavarotti Özel Ödülü ve İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi tenor, izleyicilerine Elvis Presley, Frank Sinatra ve Sting'in unutulmaz eserlerini Sezen Aksu ve Şehrazat'ın sevilen şarkılarıyla bir araya getirerek aşkın farklı dönemlerine uzanan özel bir repertuar sunmaya hazırlanıyor.

İstanbul Modern'in 10. koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında, müzenin artistik direktörü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivan Er'in küratörlüğünde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü, tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alan sergi kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtı bir arada. Müzenin 4 katına yayılan sergide 43 yapıt ise ilk kez ziyaretçilerle buluşuyor. Denizleri, ufukları, düşleri, özgürlüğü, mesafeleri ve yakınlaşmaları çağrıştıran Mavi, serginin kapsayıcı çerçevesini oluşturuyor.

başarılı oyunculuğunun yanı sıra kurucusu olduğu Hollywood Vampires grubu ve solo projeleriyle aktif olarak müzikle uğraşıyor. Grubun ana kadrosunda vokal ve gitarda Johnny Depp, gitarda Joe Perry ve vokalde Alice Cooper yer alırken diğer müzisyenler dönem dönem kadroya dahil oluyor.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir ayrıcalık. İdefix öğrenci. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrenci üyesi ol. İlk 6 ay sadece ayda 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Üstelik ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Bilgisayar ve telefonlarda 1000 TL indirim kuponu, küçük ev aletlerinde %15, mobilya, kitap ve kırtasiye alışverişlerinizde %40'a varan

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
2: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki deliğin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
6: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
7: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
8: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.

İstanbul, Yeditepe'li dünyanın gözdesi şehir. Bizans'tan Osmanlı İmparatorluğu'na ve de Cumhuriyet dönemine uzanan kadim tarihi ve mimari şaheserleriyle her ziyaretçi büyülüyor. Farklı dönemlerde inşa edilen ve bambaşka mimari akımlardan etkilenen mega şehre, kültürel miras turizmi için gelenlerin ilgisini en fazla birbirinden gösterişli saraylar ve kasırlar çekiyor. Sevgili izlence izleyicileri, İstanbul'da mutlaka görmeniz gereken saray ve kasırları sizler için derledik. Bu arada hala ziyaret etmeyenleriniz varsa aynı zamanda bunun bir hatırlatma haberi olduğunu da belirtelim. İstanbul'un belki de en güzel lokasyonunda konumlanan Dolmabahçe Sarayı, zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetildiği bir sarayken, günümüzde ise müze olarak hizmet veriyor. 19. yüzyılın ortalarında Sultan 1. Abdülmecit tarafından yaptırılan saray, Osmanlı ve Avrupa imparatorluklarının sanatsal ve kültürel etkilerini yansıtan görkemli mimarisi, gösterişli iç dekorasyonu ve geniş bahçeleriyle tanınıyor. Hem Osmanlı Devleti'nin son dönemine, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden Dolmabahçe, 250 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı, aynı zamanda Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi hayata intikal etmeden önceki son ikametgahı. Günümüzde milli saraylar arasında kabul edilen Dolmabahçe Sarayı, mimarisi, işçiliği ve koleksiyonlarıyla tarihe ışık tutuyor. İstanbul Sarayburnu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ihtişamlı tarihinin 400 yılı boyunca devletin idare merkezi olarak kullanılan bir saray var, Topkapı Sarayı. Bir zamanlar içinde 4000'e yakın kişinin yaşadığı saray, Cumhuriyet'in ilk müzesi olma özelliğini de taşıyor. Yapıları, mimarisi, koleksiyonları ve yaklaşık 300 bin arşiv belgesiyle dünyanın en büyük müze saraylarından olan Topkapı Sarayı, Anadolu yakasının açık ara en güzel manzarasına sahip. Topkapı Sarayı, Bab-ı Hümayun, Sofai Hümayun, Alay Meydanı, Enderun Avlusu, Divan Meydanı ve Harem olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Beşiktaş'ın bir diğer göz alıcı sarayı ise Yıldız. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan adına inşa ettirilen Yıldız Sarayı'nın yapımı 1807'de tamamlanır. 2. Abdülhamit, Dolmabahçe Sarayı'nın denizden kuşatılma ihtimaline karşın Yıldız Sarayı'na taşınır ve imparatorluğu tam 33 yıl buradan yönetir. Bir dönem Harp Akademileri binası olarak da hizmet veren bina, 1994 senesinden sonra halka açıldı. İstanbul Boğazı'na ve Marmara'ya egemen yüksek bir arazi üzerine inşa edilen Yıldız Sarayı, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da yaptırdığı son büyük saray. Orman havası ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Yıldız Sarayı, hem doğal hem de tarihi güzelliklere sahip, adeta bir mücevher değerinde. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı misafirleri ağırlamak için Sultan Abdülaziz tarafından 1861 senesinde yazlık saray olarak inşasına başlanan Beylerbeyi Sarayı, köprünün tam altında denize sıfır olarak yer alıyor. Mermer işçiliği, içerisinde bulunan eşyalar, boğaz manzarası ve yazlık saray olması nedeniyle sıcak havalarda dahi serin kalma özelliğine sahip Beylerbeyi Sarayı bugün müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor. Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benziyor. 3 katlı sarayda 24 oda, 6 salon bulunuyor. İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu sırtlarında boğaz manzaralı tarihi bir yapı olan Hidiv Kasrı, Mısır Hidivi yani Başveziri Abbas İlmi Paşa tarafından 1907 yılında inşa edilir. Paşa'nın Mısır'daki görevinden alınmasıyla bir süre kendisi ve ailesi tarafından ikamet etmek amacıyla kullanılan kasır, Abbas İlmi Paşa'nın 1930'lu yıllarda İstanbul'u terk etmesiyle 1982'ye kadar atıl şekilde bırakılır. Gerek mimarisi, gerek tarihi, gerekse manzarasıyla İstanbul'un en güzide yapılarından biri olan Hidiv Kasrı'nın ortasında yüksek bir kulesi ve dikkat çekici bir merkezi merdiveni bulunuyor.
İstanbul Beykoz'da bulunan Küçük Su Kasrı, Göksu Kasrı olarak da biliniyor. Sadrazam Divitler Mehmet Emin Paşa'nın 1. Mahmut'tan aldığı izinle Küçük Su Kasrı'nın yapımına başlanır. Mühendis Yusuf Efendi tarafından tasarlanan ahşap binanın inşası tamamlanır ve 1751'de açılır. 3 katlı, Türk ev tipi mimarisi yansıtılan Küçük Su Kasrı, Sultan Abdülaziz döneminde ihtişam kazanır. Cumhuriyet döneminde devlet tarafından konuk evi olarak kullanılan kasır, bugün müze saray konumunda ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul'un en sükunet dolu kasırlarından olan Maslak Kasrı, 170 hektarlık alanda konumlanıyor. Sultan Abdülaziz tarafından 1860'lı yıllarda inşa edilen kasır, padişah döneminde Maslak Çiftlikatı Hümayunu ismiyle anılır. Boğaziçi'nin Karadeniz'de buluştuğu noktanın görülebildiği Maslak Kasrı, 1984 yılındaki restorasyonun ardından Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bünyesinde halka açık bir müze olarak hizmet vermeye başlar.

takvim yaprakları 2001'i gösteriyordu. İtalya Modena bugün ve gelecekte tekrarı asla olmayacak muhteşem bir konsere ev sahipliği yapıyordu. Efsanevi Tom Jones, yüksek doğuların kralı olarak anılan dünyaca ünlü tenor Luciano Pavarotti ile aynı sahneyi paylaşarak o meşhur Delilah şarkısına düet yapıyordu.

Yer gök efsanelerin gür sesiyle inlemişti o gece. Pavarotti'nin 1992-2003 yılları arasında bugün müzik tarihinin en prestijli insani yardım projelerinden sayılan Pavarotti Friends projesi kapsamındaki konser, müziğin hiçbir sınır tanımadığını bir kez daha göstermişti. Johnson güçlü pop yorumuna Pavarotti'nin etkileyici opera sesi eşlik ederken ortaya hem görkemli hem de şaşırtıcı derecede uyumlu, unutulmaz bir performans çıkmıştı.

Ancelotti, ondan fazla edisyonu düzenlenen bu konserler sayesinde milyonlarca dolar fon topladı. Bu yardımlarla savaş mağduru çocuklar için Bosna Hersek Mostar'da bugün de aktif olan Pavarotti Müzik Merkezi kuruldu. Ayrıca Liberya'da savaş yetimleri için çocuk köyü inşa edildi. Afganistan, Kosova, Guatemala, Kamboçya, Tibet ve Irak'taki mültecilerle savaş mağdurları için devasa insani yardım bütçeleri oluşturuldu.

yağmur veya lapa lapa kar yağarken dışarıda elimizde bir fincan kahveyle evde keyifli zaman geçirirken en çok film izlemek isteriz değil mi? İzlence ekibi olarak tüm zamanların iyi hissettiren filmlerini sizler için derledik.

giden bir yük gemisi içindeki canlılarla trajik şekilde batar. Bir filika Pasifik Okyanusu'nun ortasında yapayalnız kalır. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, 300 kiloluk Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. 2012 yapımı Pi'nin yaşamı hem bir hayatta kalma hem de bir dostluk.

Düşük IQ sahibi genç bir adam olan Forrest'ın Jenny'ye aşık olmasıyla gelişen süreci konu alan Forrest Gump, sinema tarihinin kült filmlerinden. Tom Hanks'i başrolde gördüğümüz film 1994 yapımı.

0: zamanların en üzerinde düşünülen kült yapımlarından Jim Carrey'nin muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği Truman Show listemizde. 1998 yapımı film, dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halkın imrenilecek derecede mutlu ve ütopik bir hayat sürmesini ve baş karakter Truman'ın bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edip aslında yaşadıkları hayatın gerçek olmadığını sorgulamasını anlatıyor.
1: Truman. Konuşabilirsin.
2: Seni duyabilirim.
3: Kimsin sen?
1: Ben yaratıcıyım. Milyonlara umut, neşe ve ilham veren bir televizyon programının yaratıcısı.
3: Peki ben kimim?
1: Sen yıldızsın.
3: Hiçbiri gerçek değil miydi?
1: Sen gerçektin. Seni izlemek bu yüzden güzeldi. Beni dinle Truman. Dışarıda senin için yarattığım bu dünyada olandan daha fazla gerçek yok. Aynı yerde. Ve ayağı çözdürük. Ama benim dünyamda korkacak hiçbir şey yok. Seni senden bile yıkandım.
3: Ama beynime kamera koyamadın.
1: Korkuyorsun. Bu yüzden gidemiyorsun. Önemli değil Truman. Seni anlıyorum. Bütün hayatın boyunca hep yanındaydım. Seni doğarken izliyordum. İlk adımını attığında da oradaydım. Okula gittiğin ilk günde izledim. Ya ilk dişini düşürdüğün o bölüm? Sen gidemezsin Truman.
4: Lütfen Tanrım.
2: Sen buraya gelsin.
4: Yapabilirsin.
1: Benim yanıma. Konuş benimle. Bir şeyler söyle lütfen.
5: Bir şeyler söyle lanet olası. Şu anda yayındasın. Bütün dünya seni izliyor.

Olur ya belki görüşemeyiz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Evet.

0: Başardın dostum. Harika evet, işti gerçekten.
1: Yayını kes.
2: Yayın kesiliyor.
3: Bir dilim daha ister misin?
4: Hayır, ben doydum.
3: Başka ne var?
4: Evet, başka bir kanal açıyorum.
5: Bir sanık zorbalığa maruz kalacağını anladığı takdirde kamu görevlisine saldırmasını kendi savunma kategorisine sokmuştur.
6: 1997 yapımı Can Dostumu izlemeyeniniz var mı? Konusunu söyleyince hatırlayacaksınız muhakkak. Senaryosunu Matt Damon ve Ben Affleck'in yazdığı, başrollerinde Robin Williams'la birlikte oynadıkları Oscar ödüllü filmin konusu şöyleydi. Will, Massachusetts Üniversitesi'nde çalışan bir hademedir. Aynı zamanda çok zekidir. Zaman zaman mahalledeki diğer genç gruplarla kavga eder. Son yaptığı kavgada hapse gönderilir. Daha önce Will'in yeteneğini fark edip araştıran üniversite profesörü bir şartla Will'e kefil olur. O da Will'in bir terapist tarafından tedavi edilip içindeki öfkenin dindirilip iyileşmesini sağlamaktır.
7: Duruşmada kendini savunmuşsun ve 1798'den kalma at ve arabanın mülkiyetinin bulunmadığına dair yasanın uygulanmasını talep etmişsin. Ocak 95'te bir görevliyi dövmüşsün. Dayak, hakaret ve karşı koyma hepsi ertelenmiş. Çeşitli yetimhanelerde bulunduğunu ve kavgacı kişiliğin nedeniyle 3 kere yetimhane değiştirmek zorunda kaldığını okudum. Belki başka bir yargıç önemsemez ama polise vurursan içeride yatarsın evlat. Beraat talebi reddedilmiştir. Kefalet 50 bin dolardır.
1: Teşekkür ederim. Nasıl bir hayatın olurdu diye düşündün mü? Bunu hiç merak ettin mi?
8: Yani hayatım daha iyi olur anlamında.
1: Hayır, o anlamda söylemedim. Hayır. O anlamda söylemedim.
8: Önemli değil, çok önemli bir soru. Çünkü yaşayacağın kötü günler yaşamış olduğun iyi günleri fark etmeni sağlar.
1: Pişmanlık duymadın mı? Yani evlendiğin için.
8: Neden? Şu anda acı çektiğim için mi? Pişman olduğum çok şey yaptım. Ama eşimle geçirdiğim hiçbir günden pişman değilim.
1: Onun hayatının kadını olduğunu ne zaman anladın peki?
8: 21 Ekim 1975'ti.
1: Tanrı aşkına bunu biliyor musun yani?
8: Ha evet. Dünya serisinin 6. maçıydı. Red Sox'ların büyük maçını hatırlar mısın?
1: Evet tabii ki.
8: Arkadaşlarım ve ben bilet almak için kaldırımda sabahlamıştık.
1: Bilet mi bulmuştun?
8: Evet. Maçın olduğu gün bir barda oturmuş vakit öldürüyorduk. Ve içeri bir kız girdi. Müthiş bir maçtı. 6. devrede skor 6-6 berabereydi. 12. devrede Charlton Fisk vuruş için sahaya girdi.

0: bekliyordur. Onun vuruş için nasıl hazırlandığını
1: evet,
0: bilirsin.
1: Evet, evet.
0: Bir vuruşta topu uçuruyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. 35 bin taraftarı ayağa kaldırıyor. Herkes çılgınca alkışlıyor. Fiz koşarken kalabalığı coşkuyla selamlıyor.
1: Evet.
0: Hadi, hadi, hadi. Ve sonra evet. Top direğe çarpıyor. Çılgınca coşuyoruz. 35 bin taraftar ayağa kalkıyor. Bilirsin değil mi?
1: Evet, alan çizgisinde koşarak koşmaya başlamıştı.
0: Koşarak kaleleri geçiyordu. Evet, o da koşuyor. Aa, koşuyor.
1: Stadyumda izlediğini hala inanamıyorum. Maçtan sonra sahaya indi mi peki?
0: Hayır, nasıl inecektim ki, ben orada değildim.
1: Ne?
2: Sanırım bir liste yapacağım.
3: Doğum günü hediyelerin için mi?
2: Evet.
3: Sadece bir iki şey alacağını biliyorsun değil mi?
2: Evet biliyorum. Sadece üstünde çalışmak için. Böylece daha iyi seçerim.
4: İyi bir baba olan Chris Gardner'ı eşi terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğlu. Sokaklarda yaşamaya başlar. Will Smith'in başrolde oynadığı umudunu kaybetme, hayatın koşulları ne kadar zorlasa da ümidimizi asla ama asla yitirmememiz gerektiğini vurguluyor.
2: Bugün parka gidebilir miyiz? Daha sonra...
3: Okuluna gitmem gerekiyor belki. Bakalım. Öpücük ver. Tamam, sonra görüşürüz. Affedersiniz. Babamla ilk olarak 28 yaşındayken tanıştım. Ve bu yüzden büyürken karar verdim. Çocuğum olduğu zaman benim çocuklarım babalarının kim olduğunu bilerek büyüyecekti. Bu benim hayat hikayemin bir parçası. Bu parçanın adı da otobüse binmek.
5: San Francisco, 1981.
6: Nedir bu? Zaman makinesi değil mi? Zaman makinesine benziyor. Evet, benziyor. O bir zaman makinesi. Beni de yanına al.
3: Bu
6: beni
3: makine.
6: De al.
3: Kucağındaki bu makine mi?
6: Bu adamda bir zaman makinesi var. Onunla geçmişe gidip geliyor, biliyor musunuz? Beni dinleyin. Onda
3: o
6: zaman
3: bir zaman makinesi
6: var.
3: Değil.
6: Evet öyle.
3: Portatif bir kemik yoğunluğu tarayıcı. Geçimimi sağlamak için sattığım bir tıbbi gereç. Sizinle konuşma fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim.
7: İhtiyacımız yok Chris. Gereksiz bir şey. Ya da pahalı.
3: Belki gelecek sefere. Röntgene göre iki kat paraya biraz daha yoğun bir görüntü sunuyor.
8: Merhaba.
3: Merhaba canım.
8: Ne oldu?
3: Bir şey olmadı bak. Bugün Christopher'ı alamayacağım.
8: Hayır yapma Chris. Dinle. 7'de işe dönmek zorundayım.
3: Dinle bak, biliyorum. Oakland'a dönmem gerek.
8: Yani Christopher'ı eve götüreceğim, doyuracağım, yıkayacağım, yatıracağım ve 7'de burada mı olacağım?
3: Evet maalesef.
8: Ayrıca bugün vergi faturası geldi. Bak, bu konuda tamam. Ne yapacaksın söyler
3: tamam,
8: misin?
3: Yeter, şöyle yapalım.

Karaca, opera ve tiyatro sanatçıları Toto Karaca ile Mehmet İbrahim Karaca'nın oğlu olarak 1945'te İstanbul'da hayata merhaba der. Karaca çifti tek çocuklarına Muhtar Cem adını verir. Sanatta iç içe büyümesine ve sahne tozunu küçük yaşlarda yutmasına rağmen Cem Karaca, gözde mesleklerden olan doktor ya da mühendis olmayı ister. Ancak kaderinden kaçamaz.

0: biz bize benzer.
1: Suadi Erinesin olarak hatırladığı bir genç kızı etkilemek için sokak ortasında söylediği şarkı müzik kariyerinin de başlangıcı olur. Beyoğlu Spor Kulübü'nün lokalinde arkadaşlarını kırmayıp sahneye çıkan Karaca, rock'n'roll parçalarının aranılan seslerindendir artık.

seslen bir uçaktan. Oğlum al takımları, bir romanda okumuştum. Buna benzer bir şey, çünkü parlak kağıt kaplı pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa

0: şarkı yapmaya.
1: Baba Karaca ise hala oğlunun şarkıcı olmasına razı değildir. Biricik oğlunun hariciyeci olmasını arzu eder ama Cem'i sevdasından ne yaptıysa vazgeçiremez. En sonunda oğlum bari buraların müziğini yap nasihatini verir.
0: Durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım.

Vatani görevdeyken bir askerin bağlamasıyla söylediği türkü ise onun kariyerindeki dönüm noktası olur. Ve şu cümleler dudaklarından dökülür. Ben o güne kadar ne garip, ilkel bir müzik diye düşünürken bir de baktım ki benim o anda içinde bulunduğum hissiyatı o müzik canlandırıyor, dile getiriyor, anlatıyor. Ve müzikte Cem Karaca ekolü de böylece başlar.

Apaçlar grubuyla çalışan Cem Karaca hemen Aşık Mahsuni Şerif'in türkülerini repertuarına alır. Grup Hudey, Vahşet ve Bang Bang Bir Anadolu Hikayesi eserlerinin olduğu bir 45'lik yayınlar. O sıralar Almanya'ya giden Cem Karaca ve Apaçlar Freddie Klein orkestrasıyla şarkılar kaydeder. Bugün birçoğumuzun favorileri arasında olan Resimdeki Gözyaşları da bu kayıtlar arasındadır.

Yeşilçam'a da sessiz kalamaz Cem Karaca. 1970 yılında yönetmen Yücel Uçanoğlu'nun çektiği yerli kovboy filmi Kralların Öfkesi'nde oynar. Müzikal yolculuğu Moğollarla kesişen sanatçı 1974'te Namus Belası ve Gurbet şarkılarının olduğu bir 45'lik çıkarır. Namus Belası ilk günden itibaren listelerin en üst sırasında yer alır. Ama velakin Moğollarla frekansı uyuşmaz ustanın. Cahit Berkay'ın da müzik hayatına yurt dışında devam etme kararından sonra yollar ayrılır ve Cem Karaca Dervişhan'ı kurar. Tamirci Çırağı işte bu devrin ürünüdür.

Yakın arkadaşı Barış Manço'nun vefatından sonra Kurtalan Ekspres'te de çalışan Cem Karaca, Edirne'den Ardahan'a söyleminden esinlenerek ismini verdiği Edirdahan grubunu kurar ve 1978'de rock opera olarak nitelendirilen Safinaz albümünü çıkarır.

1980 askeri ihtilali sürecinde Almanya'ya giden sanatçı babasının cenazesine bile katılamaz. 1983'te ise vatandaşlıktan çıkarılır. Ama hiçbir ülkenin vatandaşı olmayı kabul etmez. Kendi deyişiyle acısını dindirecek bir merhemin keşfedilmediği gurbette bir pasaportla hayatını idame ettirir. Müziktense hiç kopmaz. Hatta Almanya'da göçmen işçilerin yaşadığı sorunları anlatan rock şarkılarına imza atar. 1982'de Bekle Beni albümünü yayınlayan Karaca, bu albümdeki parçalarla

Türkiye'ye olan özlemini sanatına yansıtır. Onunla ilgili bir anekdot da şöyledir. Almanya'daki bir festivale katılan Cem Karaca, başka ülke bayrakları varken Türk bayrağının olmadığını fark eder ve ay yıldızlı bayrağı göndere çektirir. Ne?

47 yıl gurbette yaşayan usta sanatçı, bir fuarda dönemin başbakanı Turgut Özal'la görüşme fırsatı yakalar. Bu görüşme onun dönüşü için önemlidir. Cem Karaca, 27 Haziran 1987'de anavatanda bir polis tarafından "yurdunuza hoş geldiniz" şeklinde karşılanır.

1990'ların başındaysa maddi olarak henüz toparlanamamıştır efsane. Cahit Berkay'ın teşviğiyle Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'na Kahya Yahya şarkısıyla katılır ve birinci olur. Bu onun yeniden doğuşu gibidir. Rap diye rap rap, ıslak ıslak, Kerkük Zindanı, Bindik Bir Alamete şarkılarıyla altın çağındadır artık.

Sanatçı son dönemlerinde Gani Müjde'nin Kahpe Bizans filminde küçük bir rolde görünür. Son büyük konserini ise 17 Ocak 2004'te Ankara Saklıkent'te verir.

0: son.
1: 8 Şubat 2004'te evinde fenalaşan Anadolu Rock'ının efsanesi daha 59 yaşında hayata veda eder. Vefatından çok kısa bir süre önce çok sevdiği eşi İlkim'e yazdığı mektupsa onun bu dünyada en değer verdiği duygunun sevgi olduğunun kanıtı gibidir adeta. Canım benim, bir tanem, İlkim'im. Ben çok yakında öleceğim. Bunu hissetmek değil, biliyorum ve adına lösemi diyecekler. Hoş kal, hoş yaşa ve beni sana rağmen unut. Ya da unutma. Ama sana son iki lafım şudur. 1. Hayat her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonnie Shepard'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Kamuran Akkor'un güçlü yorumuyla 1974'ün dillerden düşmeyen aranjmanıydı. Bir gün başkasını seversem eğer, inan kabahatli değilim hiç ben. Peki sözlerini Ülkü Aker'in, düzenlemesini Noray Demirci'nin yaptığı bu efsane şarkının orijinalinin aslında 1972 yılında yayınlanan Donna Hightower'ın This World Today Is A Mess şarkısı olduğunu biliyor musun?

2013'te bu dünyadan ayrılan Donald Hubert Hightower, Amerikalı R&B, soul jazz şarkıcısı ve aynı zamanda söz yazarıydı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da yaşadı ve burada 1972'de This World Today Is A Mess'de büyük bir başarı elde etti.

Şimdi pabucu dama atıldı atılmasına ama yetenekli bir sanatçı var ki daktilonun nostaljisini bize tekrar hatırlatıyor. James Cook'un kulaklarını çınlatıyoruz.

Sanatçı, çalışmalarında genellikle mimari yapılara, ulaşım araçlarına, hayvanlara, kent manzaralarına, ünlülerin ve tarihteki önemli kişilerin portrelerine yer veriyor. İngiliz genç sanatçının daktilo ile yaptığı bir çizimin tamamlanması 30 saati bulabiliyor. Kendisi bu süreci oldukça eğlenceli buluyor. Cook bu tutkusuyla artık gelir de elde ediyor ve dünyanın dört bir yanından sipariş alıyor.

baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Rus edebiyatının

Büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın Kızı, Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şairde olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyn olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konularını ele alan bu iki risale, vahdet-i vücudu anlamak isteyen okur için küçük fakat verimli iki metin olacak. Eser Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından çıktı. Turkuaz Kitap tarafından yayımlanan Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun yazdığı Günlük Dualar kitabı, günümüzü kolaylaştıracak, gecemizi aydınlatacak manevi yakarışları ve Hazreti Muhammed'in değişik vesilelerle okuduğu ya da tavsiye ettiği duaları derliyor. Eser, okura "Duamız olmasaydı ne kıymetimiz olurdu?" sorusunu sorduruyor. Alexander Chapman, Kim Gratz ve Matthew Tull tarafından kaleme alınan Anksiyete Diyalektik Davranış Terapisi Becerileri çalışma kitabı, kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi gösteriyor. Destek Yayınları imzalı kitabı okudukça, yoğun duygular yükselirken kendinizi sabote etmeden ilerleyecek, kriz anlarını büyütmeden yönetebilecek, ilişkilerde net ve sınırları olan bir duruş geliştireceksiniz. Yazar Harun Kilci tarafından kaleme alınan Herkes Kendi Hayatının Mimarıdır, okurların nasıl kendi kararlarının sorumluluğunu alacağına ve hayatını bilinçli bir şekilde inşa edeceğinin temel taşlarını sunuyor. Şimdiye odaklanmayı ve hayatı bilinçli yaşamayı odağına alan kitap, Kırmızı Kalem Yayınlarından kitapseverlerle buluştu.

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Haydi Kredi.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Tam macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde drink sat.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
0: Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: door open.
1: The Battalion Field Marines. I've been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor.

bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yer çekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri

dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta Çağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve

İmparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demektir. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlar ise bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir

vardı, küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurdu. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil.

kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara, fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G,

iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha hızlı, daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: 19-25 Eylül arasında Bin'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bin,
4: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
10: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya var.

Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve

medeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanılır. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
6: Aha! Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
7: 1 milyon mu?
8: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonları sayın seyirciler. Bir her şey konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız çok güzel. Hem iç güzellikten hem dış güzellikten bahsedeceğiz. Eğitimden bahsedeceğiz. Girişimcilikten bahsedeceğiz. Değil mi?
1: Evet.
0: Önce hanımlara bir şey yapalım. Şimdi Köklerden Gelen Güzellik adlı bir kitabınız var. Onu göstererek başlayalım. Ne anlatıyor bu kitap?
2: Çok güzel şeyler anlatıyor. Öncelikle annemden ve anneannemden, atalarımdan öğrendiğim kadim bilgileri kendi mesleğimde modern bilgilerle harmanlayarak yazdığım bir sağlık ve güzellik rehberi. İlk bölümü içten destekleme, vücudu, sağlığı, cildi, saçları içten destekleme.
0: Yani fiziksel olarak yemek, içmek,
2: sağlıklı beslenmek, işte düzenli uyku, ama bu sağlıklı beslenmenin içinde de 150'den fazla tarif var. Sağlıklı yemek tarifleri var. Ant parantez, Mardin'den de çok güzel yemek tarifleri de var. İkinci bölümünde daha aromaterapi yağları, doğal yağlar, doğal sabunlar, evde kolay bulabileceğiniz malzemelerle yapılan saç ve cilt maskeleri. Onlar biraz daha...
0: Peki ruhi şeyler var mı? Böyle şöyle davranırsanız bu olur falan.
2: Yani tabii ki pozitif düşünme mutlaka var. Yürüyüş, spor, onların hepsi bir bütün. Bir insanın sağlığının ve ruh sağlığının iyi olması için hepsi bir bütün tabii ki. Onları da detaylı bir şekilde yazıyorum.
0: Evet. Şimdi iş hayatı da bir bütün olarak bakmayı gerektiriyor değil mi?
1: Tabii. Her yönüyle.
0: Yani girişimciliğin sırrı nedir? Bir işi başarmanın, yani bir cümleyle sırrını tarif etmeye kalkarsak ne deriz?
1: Şimdi şöyle, o bir cümleyle tam anlatılamaz da. Şöyle bir cümle demek gerekirse, risk alan kişi girişimcidir. Şimdi en büyük girişimci de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Düşün, bütün Anadolu'yu parsellenmiş, işgal edilmiş. O Samsun'a çıkıyor, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve herkesi her kesimden topluyor ve düşmana atıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyor. Bu büyük bir girişimci.
0: Ama risk almak da yetmiyor yani. O aldığın riskin altında doldurmak lazım değil mi?
1: Tabii. Onun çok şeyleri var. Yani iyi bir ekip olması lazım. Dünyayı takip etmen lazım. Yenilikleri uygulaman lazım. Takım ruhu içinde çalışman lazım.

0: Peki mesela düğme kapanmıyor değil mi? İş hayatında olduğu zaman şöyle bir yatayım, oh uyuyayım, düğme kapandı. Her şeyi bıraktım.
1: O zaman emekli oluyorsun.
0: Olmuyor değil mi öyle bir şey?
1: Biz de
0: Gece
1: emekli
0: gündüz,
1: olmuyoruz yani.
0: gece gündüz 24
1: Gündüz.
0: saat.
1: Düşünüyorsun da ben onu bir süre önce, epey önce çözdüm. Geceleri uyumuyordum. Çünkü Cezayir'e irmik ihraç ediyorduk. Hava sıcak olduğu zaman da o hemen boşalmazsa gemiler kurtlanır irmik. O nedenle gemi oraya gitti, yanaştı. 15 gün bekliyor, boşaldı. Hep yüreğim ağzında uyumuyordum. Sonra dedim Bekir Okan sen manyak mısın? Nedir sigortası var şey bu yanarsa da yansın dedim ve akşam olduğu zaman ben işi düşünmem.
0: Bir de değiştiremeyeceğin şeye çok uğraşmamak mı lazım? Yani neyi değiştiremeyeceğine iyi mi karar
1: Ya
0: verdin?
1: genelde inatçı olmak başarıda bazen yararlı ama başarmak için ama genelde inatçılık iyi bir şey değil yani. Yanlış varsa yanlıştan dönmek lazım. Yeni yollar aramak lazım.
0: Evet. Şimdi köklerden gelen güzellik deyince ağırlıklı olarak yemekler var, değil mi?
2: Evet, Mardin
0: Mardin
2: mutfağından.
0: şimdi Antep
2: Evet.
0: ve Mardin'in mutfağı yakın.
1: Bizi
2: Çok
1: rekabete sokma
2: yakın.
1: hocam.
2: Çok yakın. Mesela Güneydoğu Anadolu'nun lebeniye çorbası vardır. Tamamen bir kolajen deposu, şifa kaynağı. Eminim Antep mutfağında da var o. Daha doğrusu Güneydoğu Anadolu mutfağında da var. Kuzu etliyle beraber yapılır. İçinde nohutu vardır, yoğurdu vardır. Bunlar tamamen sağlığa, cilde, saça, bence ruha da çok iyi
0: Peki
2: gelir.
0: siz şimdi kliniğiniz var, insanlar geliyor size
2: Evet,
0: danışıyorlar.
2: evet.
0: Ne veriyorsunuz
2: Ne
0: onlara? Ne
2: tavsiyelerde bulunuyor?
0: tavsiyelerde bulunuyorsunuz? Şunu mu yiyin diyorsunuz, bunu mu
2: Tabii.
0: yapma diyorsunuz? Ne
2: Tabii.
0: yapıyorsunuz
2: Tabii.
0: mesela gelenlere?
2: Öncelikle benimle görüşmek istiyorsa ilk önce bir yarım saat konsültasyonumuz oluyor. Orada yaşam tarzını öğreniyorum. Bir nasıl yiyor, uyku problemi var mı, çok şeker tüketiyor mu? Şeker tüketmesini önermiyorum mesela.
0: Onu kimse önermiyor
2: Kimse
0: zaten.
2: önermiyor. Hem sağlık için, hem kalp sağlığı için, hem cilt sağlığı için ve genel sağlığımız için hiç önermiyoruz zaten. Onun dışında beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz. Ondan sonra cildi için ya da saçı için gelmişse ya da zayıflama için gelmişse bölgesel incelme için ona göre protokoller oluşturuyoruz.
0: Mesela diyelim Bekir Bey geldi size. Ne diyeceksiniz Bekir Bey'e?
2: Bekir Beyciğim biraz göbek yapmışsınız ama yaşına göre
1: Yok.
2: çok iyi. Bir kere yüzünden sağlıklı olduğu anlaşılıyor. Çünkü cildi kanlı canlı. Yani sağlıklı beslendiği belli oluyor. Kişi şeker tüketiyorsa, çok sigara tüketiyorsa zaten cilt renginden ve gözünden anlayabiliyorsunuz. Ellerinden, tırnaklarından
0: Bir şey
2: anlayabiliyorsunuz.
0: belli oluyor mu
2: Beyaz sizin tırnaklarınız sarı değil. Ama Bekir Bey çok sağlıklı.
0: Sağlık. Bir de bugün
1: Teşekkür ederim.
0: yorgun günün değil mi Bekir?
1: Bugün evet yorgun
2: Hiç
1: sabahtan
2: yorgun
1: beri.
2: Gözükmüyorsunuz valla
0: Peki ne
2: maşallah.
0: tavsiye edecektiniz? Şimdi Bekir Bey geldi
2: Şimdi
0: size.
2: kişi bölgesel incelmeye mi geliyor? Sağlıklı olmak için mi geliyor? Kişi
0: Ne
2: kendisi
0: için giderdiniz Bekir abi siz mesela?
1: Özel sohbete gideriz.
2: Aynen. Bence biz yemek sohbeti
1: Evet.
2: yapardık.
1: Urfa'nın yemek şey pardon
2: Mardin'in
1: Mardin'in yemekleri
2: yemekleri,
1: burada
2: evet.
1: Antep'in.
2: Erik kebabı.
1: Erik kebabı aynı bizde de vardır ama
2: Evet.
1: biz ona erik tavası diyoruz.
2: Erik tavası.
1: Yani
2: Mardin'de de
1: yeşil erikten.
2: Tencerede erik yemeği oluyor. Tavası derken tavada mı
1: Hayır hayır
2: pişiriliyor?
1: ilk önce
0: İsmet
1: tencerede
0: havası.
1: pişir,
2: Ha.
1: sonra bir tepsiye konulur, o ateşte şey olur fırında.
0: Onun bir de mevsimi var değil mi? Bir
1: Tabii
0: mevsimde
1: tabii
0: oluyor.
1: İlk erik çıktığı
0: İlkbaharda mı
1: zaman,
0: oluyor? Ne
2: Tabii.
0: zaman oluyor?
1: Sonra zamanı geçerse ilkbaharda olur.
2: Tabii.
1: Sonra zamanı geçti mi kartlaşır artık.
2: Tabii erik
1: şeyler.
2: ilk çıktığı zaman ekşi o
1: Evet.
2: körpecik halinde olması lazım. Mardin'de çok tüketilir, çok severler. Böyle sulu bir yemektir. Bence
1: Bir
2: büyük bir
1: pilavla
2: şifa depresi
1: beraber çok
2: zaten.
1: güzel olur. Bir de
2: Neyle
1: Gaziantep'in
2: tüketiyorsunuz?
1: mesela Gaziantep'te denildiği zaman kebap lahmacun akla geliyor. Oysa
2: Evet.
1: çok yanlış. Gaziantep'in tencere
2: Yemeği
1: yemekleri
2: var.
1: çok çeşitlidir.
2: Evet.
1: Mesela 15 çeşit dolma vardır.
2: 15 çeşit.
1: 15 çeşit. Patlıcan,
2: İlk defa duydum.
1: kabak, tüylü acır deriz biz. Ona benzer. Çok
2: Soğan
1: çeşitli.
2: dolması.
1: Evet.
0: Ya o çeşitlenme galiba şehrin eskiliğiyle alakalı değil mi? Gaziantep kaç bin yıllık bir yerleşim merkezi? 2-3 bin yılı var.
1: 2-3 bin yılı var.
0: 2-3 bin yıl olunca...
1: Bir de şey, şimdi yemek ne oluyor? Değişik kültürler. Şimdi orada Yahudiler yaşamış.
2: Evet.
1: Ermeniler yaşamış. İşte Türkler yaşamış. Her birinden bir şey alınmış.
2: Tabii.
1: Bir de şey yol üzerindeymiş. İpek yolu üzerinde.
2: Evet.
1: Ticaret merkeziymiş. Ve şu anda da UNESCO'dan Gaziantep yemek konusunda çok başarılı da Fatma Şahin Belediye Başkanımız.
2: Evet.
1: Buna çok önem veriyor. Özel bir restoran yaptı. Aşçılık şeyine. Sizinle bir defa gitmiştik, evet. Rahmetli babanızla. Gaziantep'i yemek yönünden çok daha geliştirdi diyebiliriz.
2: Evet.
1: Bizim üniversitemizde de, Okan Üniversitesi'nde de gastronomi bölümü var, beslenme bölümü var ve bin metrekareden büyük yemekhane.
0: Gastronomi bölümüne gelen öğrenci ne oluyor? Aşçı olarak mı çıkıyor oradan? Ne olarak?
1: Aşçılık ayrı, gastronomi daha bir üst seviye diyebiliriz.
0: Ne oluyor mesela gastronom olduğu zaman?
1: Bizim öğrenciler daha ikinci sınıftan itibaren stajlara giderler. Mezun olmadan işleri hazır ya 5 yıldızlı otelde veya 5 yıldızlı bir restoranda. Çok iyi de başarılı bir şeyimiz var, hocamız başında.
2: Evet.
1: O şeylerle, yani bir sektörlerle zaten Okan Üniversitesi iş yaşamının en yakın üniversite.
0: Değil mi?
1: Ve binlerce şirketlerle biz ilişkimiz var.
0: Yani ya öğrenciler geldiği zaman bir yerde nereye gidecekleri de 3 aşağı 5 yukarı belli mi oluyor?
1: Yani %100 onların iş, yani esas üniversite mezunlarının genel kaygısı şu: mezun olduğumda bir işe girmek. Okan Üniversitesi'nde bu sorun yok.
0: Zaten
1: bizim...
0: bu her yerde sorun. Şimdi 20 yıl teorik takılıyor insanlar. Ondan sonra bir anda ortaya atıyorlar. Hadi iş yap diye. Çok gerçekçi bir
1: işte
0: değil.
1: Bizim üniversitede çeşitli fakültelerin çeşitli bölümleri şirketlerle işbirliği içinde bir yıl mesela tamamen staj yapıyor. Gidiyor ya 5 yıldızlı otelde gastronomi konuşuyoruz veya 5 yıldızlı bir restoranda, hiç okula gelmiyor.
2: Yani işi mutfağında öğreniyor.
1: Evet. O zaman o çalıştığı, staj gördüğü şirket de ondan memnunsa zaten işi garantili oluyor.
0: Evet.
1: Ve de hep öyle. Yani bizim mezunlarımızda gastronomi bölümünde boşta olan hiç yok. Ya kendi şeyini yapıyor, iş yerini açıyor veya 5 yıldızlı otelde.
0: Ama eğitim sisteminde genel olarak böyle bir sorun var değil mi? Yıllarca teorik yapıp insanlar ondan sonra bir anda fiili hayata gelince çuvallıyorlar.
1: Çuvallıyorlar. İşte onu biz bu şekilde yenmeye çalışıyoruz. İş dünyasıyla yakın ilişkide olarak da.
0: Evet.
1: İş yaşamına en yakın üniversite sloganımız da oradan geliyor.
0: Evet. Şimdi yemek mi tavsiye ediyorsunuz? Yani siz oturup mesela şu yemeği yap, bunu yap diye bunu mu tavsiye ediyorsunuz?
2: Daha çok beslenme tüyoları. Şöyle beslenirsen böyle olur. İşte cildin için antioksidan beslenmen lazım. Kendisine bir liste çıkartıyorum. Bu kitabımı da zaten daha çok danışanlarıma örnek olsun diye. Çünkü hepsi yemek tarif istiyorlardı. Onun üzerine yazmaya karar verdim.
0: Benim mesela bir doktor amcam vardı, dahiliyeci.
2: Hı hı.
0: Yemek kitabı vardı, yani yemek kitabı yazmış. Çünkü gelen hastalara yemek tarif ederim. Hani boş yere ilaç vermektense.
2: Evet, çok mantıklı.
1: Sağlıklı beslenme.
2: Sağlıklı
1: çok önemli.
2: Beslenme tabii. Mesela günümüzde pancar süper antioksidan. Ben gün aşırı mutlaka pancar
0: Peki,
2: yerim.
0: Peki bu kişiye göre de yani herkes antioksidan yemeli, şeker yememeli falan filan. Hani bu kişiye göre uyarlanacak bir şey var mı burada?
2: Genelde böyle, ama kişinin eğer bir tiroid problemi varsa, diyabeti varsa zaten kendi doktorundan öneri alması gerekiyor. Doktorun tavsiyeleri doğrultusunda beslenmesi gerekiyor. Ben de tabii bildiğim konularda kendisini aydınlatıyorum, ama eğer kronik bir rahatsızlığı varsa mutlaka kendi doktorundan da destek alması gerekiyor. Biz daha çok bölgesel incelme, işte saç, cilt, o tarz konularda yardımcı
0: mesela
2: oluruz.
0: Mesela saç çıkartacak bir formül var mı?
2: Yani kitapta yazdım. Kadınlar için yine kadim bilgi. Keten tohumu ya. Kitapta aynı zamanda ben aromaterapi uzmanıyım. Dolayısıyla kitapta hem doğal yağlardan esansiyel yağları Türkiye'de bulunabilen, hem de baz yağları, yağları yazdım. Onların içinde mesela Mardin'in çok meşhur defne yağı vardır. Mardin'de çok meşhurdur. Diriliş maskesi derler saç için. Defne yağı saçtaki küskünlüğü alır derler.
0: Peki aromaterapi mesela siz mi yapıyorsunuz yoksa?
2: Hayır, satın alıyor kişi.
0: Satın alıyor.
2: Kişi satın alıyor. Benim ileride Allah kısmet ederse onu da düşünüyorum üretmeyi. Ama şimdi üretim aşaması da değil. Kitabım zaten çok yeni çıktı. Aralık ayında çıktı.
0: Yani aroma terapi talebi nasıl doğuyor onu anlamaya çalışıyorum. Ben mesela birisi aroma terapi görmek şimdi, istiyorum diyor. Nasıl
2: yok,
0: oluyor?
2: Yok şöyle, son yıllarda doğal güzelliğe bir kere eskiye dönüş çok arttı. Özellikle Z ve Y kuşağı bakımına çok önem veriyor. Dolayısıyla istiyorlar ki hani kirli kozmetiklerdense, kimyasal içeren kozmetiklerdense saçıma doğal yağlarla bakım yapayım haftada bir iki, ben de hep yaparım. Ya da cildime maske olarak kullanayım. İşte bunların arasında susam yağı çok faydalıdır. Demin bahsettiğim gibi defne yağı. Mardin'de defne sabunu çok meşhurdur. Her gittiğimde esnafa sorarım. Nesilden nesile geçen bir bilgidir bu. Hem esnaf kendisi kullanır, hem işte anneannen kullanıyor muydu, babaannen kullanıyor muydu diye sorarım. Bilmiyorum Antep'te de öyle midir? Ve çok kullanılır ve çok tercih edilir. Şampuanlara göre tercih edilir katkısız olduğu
1: defne,
2: için.
1: Defne sabun yağı, dediğiniz defne sabun. Yağından yapılan şey zaten zeytinyağının.
2: Aynen.
1: Bileşenindedir
2: evet,
1: o. Ve çok sağlıklı. Bileşen. Biz de evde mesela evet. O sabunu kullanırız.
2: Ben de öyle. Hem ellerime hem vücuduma hiç kurutmaz. Egzamaya çok iyi gelir. Bir de defne yağı demin dediğim gibi saçtaki küskünlüğü alır derler. Orada öyle derler. Ve özellikle diriliş maskesi denilen bir maske var. Kitabıma yazdım.
0: Nasıl diriliş maskesi?
2: Yani saçı diriltiyor. Anneanneler, babaanneler gelin olacak kızlara mutlaka o maskeyi öğretirler.
0: O saç sağlığın bir şeysi değil mi?
2: Evet.
0: Böyle gül falan
2: tabii,
0: saç olduğu zaman tabii. Geliştiğin sağlığın.
2: Tabii yani ben şu an saçlarımı topladım ama fotoğraflarımda görebilirsiniz. Bu yaşıma rağmen bayağı gür bir saçım var. Menopoza da girdim yani 55'e de girdim. Ona rağmen gür bir saçım var. Bunları hep doğal beslenme, sağlıklı beslenme ve doğal yağlara borçluyum.
0: Peki erkekler geliyorlar mı?
2: Erkekler geliyorlar ama az geliyorlar. Genelde kadın ağırlıklı. Tabii. Kadın ve genç kızlar ağırlıktı. Demin dediğim gibi Z ve Y kuşağı çok meraklı bakıma. Y kuşağı özellikle yaşlanmaktan korkuyor. 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra nasıl sağlıklı kalabilirim?
0: Bu şimdi 30 yaşında olanlar mı çok korkuyorlar? Yani?
2: Evet,
0: Z
2: evet.
0: Kuşağı dediğiniz
2: evet,
0: zaman.
2: Yani 97 ile 2012 arası. Aynen 30 yaşına yaklaşmışlar. 35 yaş gibi düşünün. Evet. Onlar çok bakıma meraklı. Bayağı mesai harcıyorlar.
0: Hangi yaş en iyi yaştı? Mesela her yaşın kendine göre bir
1: kendine
0: şeysi var.
1: Özelliği var.
0: Mesela geriye dönmek ister miydiniz Bekir abi?
1: Geriye dönmek istersem en güzel bence 40-60 daha olgunlaşıyorsun.
2: Evet, evet,
1: enerjin de. Kaybolmuyor. Ama kişiye göre de değişiyor. Biz yine
0: o 20'ler 30'lar çok eğlenceli değil galiba değil mi? Çok stresli
1: daha
0: sanki.
1: Şey stresli hayatı anlamak. İşte evleniyorsun, çocuk oluyor, şu bu. Ama 40-60 artık hayatı, dünyayı geziyorsun, tanıyorsun. Bence en uygunu.
2: Evet.
1: Pek değinmediniz. Şimdi biz üniversitenin dışında birçok iş dallarımız
0: evet, soracağım
1: var.
0: Şimdi. Miami'de müthiş bir bina var. Sıra sıra
1: evet.
0: Geliyoruz. Şimdi Miami'nin en yüksek binası, Amerika'nın 7. binası. Orada yapıyorsunuz
1: evet.
0: Bunu. Bu nasıl bir cesaret? Yani risk almak, nasıl bir risk almaktır bu? Yani nasıl bir cesaret?
1: Şöyle, bizi bir risk alırken yani boşuna değil, ben matematikçiyim. Yıllardır tecrübelerimiz var. Biz aynı zamanda uluslararası müteahhitiz. Kazakistan'ın başkenti Astana en önemli binalarını biz yaptık. Okan İnterkontinental Oteli, Cumhurbaşkanlığı Rezidans, müze, çok katlı binalar, diplomatik site.
0: Nereden Astana geldi bu fikir? Yani şimdi insan burada gördüğü zaman bir yoldan şuraya bir bina yapayım der. Gördüğü şeye, hani yaşadığı yere falan ama şimdi hiç olmayan bir yere, Miami'ye bir bina dikmek
1: onun
0: nereden gelir insanın aklına?
1: Hikayesini şöyle, şimdi bizim çocuklar Miami'de okudu. Özkan Üniversite of Miami, o da Florida Üniversitesi'ni şey yaptı, Işıl'da yüksek lisans yaptı. Biz de onlara küçük bir ev almıştık. Oraya gide gele orayı sevdik. Havası güzel, şortla gez, terlikle gez. Yani relax
2: rahat,
1: bir yer.
2: Rahat, evet.
1: Her şey pırıl pırıl.
2: Çok rahat.
1: Dedik işte buraya bir proje yapalım. Bu projede çok farklı olsun. Bir karma proje olsun. İşte 5 yıldızlı otel olsun. Hilton Oteli, 320 odalı. 4 katlı ofis. Ve sonra da orada bir sistem var. Kondo Otel.
0: Yani, kondominium diyorlar.
1: Evet. Kondo Otel. Yine Hilton çalıştıracak ama sen orada daire alıyorsun. Diyelim 2 ay gidip orada kalıyorsun. Diğer zamanlarında Hilton onu çalıştırıyor. Ve gelirini paylaşıyorsun. Sonra aynı zamanda işte restorantı var. En üst katta çok büyük bir yüzme havuzu. 4 tane yüzme havuzu var da en üst kattaki gece
0: kulübü. Benim merak ettiğim şu. Yani tam gördün. Nereden başlarsın böyle bir işe? Yani
1: vizyon hocam, ona vizyon deniyor.
0: Neresinden? Vizyon geldi buraya binayı. Yani neresinden tutar? İlk belediyeye mi gidersin? Bankaya mı gidersin?
1: İlk önce arsayı alacaksın.
0: Arsayı mı alacaksın?
1: Arsaya da uygun proje. Oran ünlü mesela. Miami'nin en ünlü mimarı bizim şeyi çizdi. Biz de bu işi bildiğimiz için, yani yıllardır inşaat sektöründe olduğumuz için, de şunu şöyle yapalım, bunu yapalım ve orada olmayan şeyler yapalım diye şey yaptık. Ve de yeni bir izin de aldık. EB-5 diye bir sistem var Amerika'da. Onu alırsan $1,100,000 yatırdığında oturma müsaadesi ve vatandaşlık alıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Şimdi işte Dubai'de, Rusya'da, geçen ben hafta Rusya'daydım. Oradaki emlakçılar ilgi gösteriyor.
0: Emlak piyasası nasıl şu anda mesela Miami'de?
1: Ama şey, geçen yıllar biraz durgundu ama biz %45'ini sattık zaten. Önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Ve de metrekaresini $6,000-$7,000 başladık. Şimdi $15,000-$16,000. Tabii maliyetler de artıyor ama avantajlı bir durum geliyor.
0: Yine sorum orada duruyor. Nereden mesela kararı verdik? Nereden başlıyor iş? İlk arsayı mı? Bir arsa mı?
1: Arsan olacak.
0: Aldınız arsaya gidip
1: arsaya değil mi orada? Biz uluslararası inşaat firmasıyız. Yapabiliyoruz. Hilton yapıyoruz. Biz işleteceğiz. Turizmciyiz. Marco Polo. Şeyde Kazakistan'da Okan Interkontinental. Yani bildiğimiz işleri biz yapıyoruz. Yani uzmanlık alanımız.
0: Yani girişimcilik kısmı hakikaten beni çok hayrete düşürüyor. Yani böyle bir şeye oturup
1: nasıl düşünüyorsun?
0: Nasıl cesaret edersin? Nasıl rahat?
1: Birikimin varsa hocam, biraz da tabii risk. Girişimciyiz. Risk de alacaksın.
0: Ama yani şimdi iş adamlarının nasıldır risk? Mesela aldığınız riskler nasıl? Öyle bir risk tutmadığı zaman toptan götürecek risk almaz değil mi iş adamı?
1: Yok, almaz. Matematikçiyim ben zaten. Hesabı kitabı iyi bilirim. Bir de tecrübeliyim. Ben 55 yıllık iş adamıyım.
0: Yumurtaları dağıtmak lazım.
1: Evet, uluslararası büyük tecrübemiz var. Dolayısıyla başaracağımıza zaten inanıyoruz. Ayrıca bir şey var. Şimdi Türkiye kredi bulmakta zorlanıyor falan ama bizim firmamıza Amerikan finans kuruluşu, bir finans kuruluşu $200,000,000 finansman veriyor. Ve biz Türkiye'den hiçbir finansman kullanmadık, evet.
0: Onların parasıyla oraya
1: evet,
0: binerdik.
1: Kendi öz kaynağımız ve Amerika'dan kullandığımız bir $200,000,000 yapıyoruz yani. Bir de sattıklarımızla. Bu bence çok önemli. Ve de şunu, yani devlet yetkililerinin şunu düşünmesi lazım. Yurt dışı yatırımları artırmak lazım. Bunu teşvik etmek lazım. Çünkü Türkiye'de çok yetişmiş insan gücü var.
0: Peki Amerika'da iş yapmakla Türkiye'de iş yapmayı karşılaştırdığımız zaman nasıl bir fark var? Hangisi daha kolay?
1: Vallahi ikisi de zor.
2: İkisinde zor.
1: Amerika'da da bürokrasi var. Evet. Kolay değil. Biz proje onaylatana kadar 3-4 sene geçti ya.
0: Tabii. İş ahlakı açısından.
1: İş ahlakı açısından da düzgün insanlar var, yani ciddi olanlar, ama üçkağıtçılar da var her yerde olduğu gibi. Ona dikkat etmek gerekiyor. Bu da tecrübeyle şey oluyor.
0: Peki gençlere nedir tavsiye? Yani oturup 9'dan 5'e bir memur hayatı mı seçsin? Yoksa girişimci mi olsun? Buna nasıl karar versin? Buna nasıl karar verecek?
1: Şimdi bunu, bu güzel bir soru. Bizim üniversitede ilk biz başlandık. Şimdi bir üniversite daha baş. Girişimcilik dersi var. Türkiye'nin aklınıza gelen Koç, Sabancı, en büyükleri dahil banka genel müdürleri, kimi tanıyorsanız tanınmış, davet ediyoruz. Nasıl başardılar? Çünkü gençlerimiz umutsuz yetişmemesi lazım. Umutsuzlar şu anda. Yani ben istediğim üniversiteye giremiyorum, istediğim bölümü kazanamıyorum. Mezun olduğumda iş bulamıyorum.
0: Fazla umutlu olmak da kötü. Yani
1: yok, gerçekçi olmak lazım. Gerçekçi tabii. Olmak. Ama çalışan, lisan bilen, özellikle İngilizcenin yanında bizim üniversitede Çince, Rusça, Arapça öğrenme imkanları var.
0: Ama o girişimcilik bir genetik bir şey. Ya herkes de girişimci olamaz.
1: Biz de olamaz ama
2: bence Türkler, bir ruh.
0: Ruh değil mi?
1: Ama tabii, Türkler hocam bak girişimci.
2: Cesur ve kararlı olmak lazım.
1: Ben bunu çok araştırdım. Mesela bize ne derler? Orta Asya'da kuraklık olmuş gelmişiz değil mi? Anadolu'ya göç başlamış. Hiç öyle değil. Ben oralara gittim, Altay Dağları'nda. Türklerin esas merkezi. İsviçre'den daha güzel. Ormanlar, nehirler, göletler, ceylanlar. Onu da gördüm. Oranın yerlisine sordum. Ya biz tarihte böyle okuduk falan yok dedi. Bizim göç nedenimiz... İşte göçten sonra Anadolu'ya gelmişiz, Avrupa'ya gitmişiz ya Türkler. Evet. Toprak yeterli olmamış. Nüfus çoğalmış, toprak yeterli olmadığı için göçe başlamışlar. Evet. Dolayısıyla Türklerin kesinlikle kanlarında girişimcilik var. İşte örnek Atatürk'ü örnek verdim.
0: Türklerin mesela kanında çok fazla uyum sağlamak var. Her şeye adapte. Yani şimdi oturup Miami'de bina yapmaya kalkmak müthiş bir uyum gerektiriyor herhalde değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii canım, bir defa iklimi farklı, saat farkı var.
2: İnsanı farklı.
1: Gidiyorsun oraya 2-3 gün kendine gelemiyorsun, dönüyorsun aynı şekilde ama güzellikleri de var tabii.
0: Evet. Siz de girişimcisiniz aslında.
1: O da hocam evet. Da şimdi hanımefendi evet. De girişimci. O kitap
2: bence
1: yazıyor.
2: Bence bir kadının hele kendi konforundan çıkması, çocuklarını büyüttükten sonra. Evet, eğitim almıştım, bir mesleğim vardı ama o mesleği uzun yıllar yapmadım.
0: Nedir eğitim?
2: Yani öncelikle çocuklarımı büyütmek.
0: Eğitiminiz neydi sizin aldığınız eğitim?
2: Şimdi ben Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güzellik uzmanlığı eğitimini aldım. Ama uzun yıllar çalışmadım. Sadece ben çocuklarımı biraz bir müddet daha büyüteyim. Onları istediğim gibi büyüteyim, okula yollayayım. Çalışmaya başladığımda herhalde en küçük kızım 10 yaşındaydı. Büyümüşlerdi, bayağı büyümüşlerdi. Bence bir kadının kendi konfor alanından çıkıp bir iş kurması ve bir kitap da büyük bir girişimcilik. Bana göre büyük tabii
1: çok,
2: ki. Herkese
1: çok,
2: göre
1: çok.
2: Değildir
1: kutlarız
2: ama
1: canım.
2: Bana göre büyük.
1: Bir de ve milli kitabı, değerlerimizi, mahalli değerlerimizi evet. Herkese tanıtıyorsunuz.
2: Evet, zaten esas amacım bu kadim bilgileri genç nesillere aktarmak. Şimdi ben kendi sosyal medyamda çok basit bir mercimek maskesi paylaşmıştım. 100 tane falan yorum geldi mercimek maskesiyle alakalı. Tamamen Mardinliler yazmış. Sadece 4 tanesi dedi ki ben bu maskeyi biliyorum. Çok basit bir şey olsa bile. Diğer kalan 96 kişi Mardinliyim, hayatımda ilk defa duyuyorum dedi. Demek ki bu kadim bilgi sadece sözde kalmış bir kere.
0: Sizin cildiniz çok güzel mesela. Bu mercimek şeyinden mi yaptınız? Nasıl oldu?
2: Ya tabii ki başka şeyler de yaptırıyorum. Ama en önemli şey bu doğal maskeleri de kullanıyorum.
0: Ama bir de çok doktorlara gidip böyle onu şişirttiriyorlar, bunu yaptırıyorlar evet. Falan. Onlara yani, ne diyorsunuz?
2: Ben pek sevmiyorum. Yaptıranlara tabii ki karışamam.
1: Yaptıran da sonra bozuluyor. Devamlı yaptırmak lazım.
2: Evet. Yani en önemli şey yüz ifadesinin bozulmaması. Yani bizim kendi yerimizde tabii ki doğal cilt bakımları yapıyoruz. Farklı cilt bakımları yapıyoruz. Mesela doğal bal kabaklı bir cilt bakımımız var. O da içinde C vitamini var, omega 3'ler var, A vitamini var. O da cildi parlatıyor, ışıldatıyor. Örnek veriyorum. Bu tarz şeyleri ben daha çok öneriyorum.
0: Şimdi güzellik uzmanı deyince güzelliğin bir formülü var mı? Nedir? Güzellik nedir?
2: Yani tabii kişiden kişiye değişir o. Ama ben şöyle düşünüyorum. Kendini iyi hissediyorsan, mutlu hissediyorsan en önemlisi bu. Cildin iyiyse, ailenle çocuğunla bir huzurun varsa, saçların sağlıklıysa, sen sağlıklı duruyorsan
0: güzelsin demek
2: öyle. Kan tahlillerinde iyiyse daha ne olsun? Bir de en önemlisi bizim yaşlarımızda enerjim varsa. çoğu kadının yataktan kalkacak enerjisi olmuyor.
0: Yaşla alakası yok sanki. Yok,
2: menopoz döneminde olmuyor. O çok menopoz dönemi çok etkiliyor
0: gidiyor
2: kadınları.
0: Gidiyor mu enerji?
2: Enerji gidiyor, yataktan kalkmak istemiyorlar. Daha depresif oluyorlar. Eğer o enerjin de varsa zaten hem şanslısın hem güzelsin. Ama tabii birazcık kişinin istemesiyle de alakalı.
0: Merak değil mi? O enerji nasıl mesela hiç...
1: Şimdi
0: nasıl
1: bir de
0: tutuluyor o enerji?
1: Vallahi onun çeşitli yorumları var da. Şimdi
2: Afel
1: dedikleri çok doğru. Ben de katılıyorum. Bir defa güzellik izafi bir şey. Esas olan sağlıklı olmak.
2: Tabii. Cildin sağlıklı olacak.
1: Yani cildin, vücudun sağlıklı
2: olacak.
1: Sağlıklı beslenin.
2: Tabii en önemlisi
1: pozitif düşüneceksin. Gece rahat uyuyacaksın. Şimdi hanımların ama bir şeyi var genel olarak. Fazla uyumayı seviyorlar. Mesela hiç erken şeyi kalkan, eğer işi varsa, çocuğu var, zorunlu olan.
0: Ne yapsın, uyuyacak.
1: Yok, erkekler hocam, mesela ben her sabah 6'da kalkarım. 1,5 saat yürürüm.
0: Onu erkek gelirim. Kadın diye genelleme maşallah yapmak doğru mu acaba? Ben de mesela geç kalkmayı seviyorum. Hani
1: sende de tembellik var şimdi. Bizim Antep'te bir söz, erken kalkanın rızkı bol olur derler.
2: Evet.
1: Sizde der herhalde. Evet. Mardin kültürü.
0: Erken kalkan bize para bulur derler.
2: Evet.
0: Ama
2: i̇şte
0: para rızkı bol. De daha erken kalkmıştır değil mi?
1: Tabii o da olabilir. Ya esas olan hocam efendinin dediği gibi sağlıklı yaşam. Sağlıklı besleneceksin, spor yapacaksın.
2: Tabii.
1: Öyle şekli şeylere bence fazla girmeyeceksin.
0: Ama o enerji en önemli. Yani hayat enerjisi tabii. Bence o meraktan da başlıyor. Bir de yani hem merak edeceksin.
1: Ama o genetik de geliyor.
0: Hem yanlış bildiğin bir şeyin doğrusu geldiği zaman bir de düzeltmeyi de bileceksin. O evet. Da çok önemli
1: tabii,
0: değil
1: tabii.
0: Mi?
1: Geriye tabii. Döneceksin bu yanlış. Biz mesela bu kadar sektörlerde iş yaptık. Para kaybettiklerimiz de oldu.
0: Bu doğru bildiğim, doğru değilmiş. Yanlışmış
1: evet, değil. Hemen vazgeçmek lazım. Yani senin bir de Türkiye'de iş yapmak gerçekten zor. Yani çok imkanlarımız var, zorluklar da var. Hele bizim jenerasyonda düşünün biz kaç krizle karşılaştık. Yani ben 71 yılında iş hayatına atıldım. İşte ilk önce bir üniversite hazırlık dershanesi yaptım 5 yıl. Sonra işte sanayi, beslen, makarna, Okan Tekstil. İşte ilk Türkiye'ye her şey içinde dahil sistemini getirdik, Marco Polo. Sonra işte yurt dışına açıldık. Türkmenistan'a bizi gönderdi.
0: Her kriz bir fırsatı mı doğurdu? Nasıl oldu?
1: Doğurdu, bir de şey yapacaksın. Bu krizlerden az etkilenmek için öz kaynak şeyin daha güçlü olacak.
0: Yani şimdi o da çok şey. Şimdi mesela daha batı tarafına gittiği zaman, yani batı şeylerinde öz kaynağıyla iş yapmak
1: çok
0: matah bir şey
1: matah
0: değil.
1: Matah değil.
0: Burada olduğu zaman öz kaynağını iş
1: ama
0: yapmak
1: işte
0: matah oluyor.
1: Bizim Türkiye devamlı krizlerle karşılaştığı için kendi yanlışlarının dışındaki yanlışlardan çok etkileniyorsun.
0: Yani şimdi mesela krediyle mi iş yapmak doğru, öz kaynakla mı? Türkiye'de
1: bence
0: mesela
1: ağırlıklı öz kaynak olacak. Kredi 50-50 olması lazım.
0: Peki şimdi biraz işin kültür şeyine gidelim. Antep, İstanbul, eski Antep, yeni İstanbul nasıl değişti?
1: Vallahi çok değişti. Çünkü şimdi Gaziantep çok göç alıyor. İstanbul'da göç alıyor. İstanbul'da bir defa güvenlik sorunu var bence. Çünkü çeşitli ülkelerden çok Suriyelisi var, Afganlısı var, şu var. Devlet uğraşıyor, çabalıyor ama eski gibi güvenli değil Türkiye. İstanbul hele hiç değil. Gaziantep de çok iyi geç aldı. Yani işte Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Mardin, Siirt, hep oralardan. Antep sanayileşmiş de bir ülke olduğu için oralardan göç aldı. Şimdi Gaziantep nüfusunun 10-12'si Antepli.
0: Geri kalanı
1: diğer hep göç ederek. Evet.
2: Aa.
0: Mardin'de nasıl durum?
2: Mardin'de aynı şekilde.
1: Mardin'de şekilde. Öbür taraftan göç alıyor.
2: Tabii.
1: Ama Mardin son zamanlarda
2: 70'lerden beri göç alıyor.
1: Dizi
2: uzun
1: filmler
2: zamandır
1: falan oldu. Onun Mardin'in turizm açısından bence
2: evet
1: çok.
0: Ama göç almak kötü bir şey değil yani. İnsanlar seni cazip buluyor da geliyor değil mi? Yani
1: geliyor da ama işte senin o şehrin kültürü de yavaş yavaş kayboluyor.
2: Evet.
1: O gelenler uyum sağlayamıyor.
2: Eski Mardinler tabii ki çıktı Mardin'den.
0: Bir de ama farklı dünya kültürü var gitti. Artık değil mi? Yani İstanbul'a da yerel gitti. Kültür kadar bir de bir insanlar lahmacun gibi hamburger yiyor, pizza şey yapıyor. Böyle bir de...
1: Tabii tabii. Şimdi şey de Türkiye dışı açılmada da yani herkes... Mesela Yunan adalarına çok gidenler oluyor Türkiye'de. Yakın, daha da ekonomik. Yani bir Bodrum'daki 100 liralık şey,
2: daha ucuz tabii.
1: Diğer Sim adasında 70 lira gibi. Düşünün.
0: Evet. Şimdi kitaba gelelim. Dizim bölümünden buradan seçiyoruz mesela kekik. Bu sayfalarda geçmiş.
2: Evet, aynen öyle.
0: Ne işe yarar diye kekik, onun şeyleri evet. Mesela.
2: Yani kekikli tarifler de var. Ayrıca kekiğin sağlığa olan faydaları da var.
0: Şimdi kekik yağı mesela bu aralar
2: çok popüler.
0: Çok popüler değil
2: evet.
0: mi?
2: Antiseptik.
0: Antiseptik. Bütün boğaza iyi geliyor
2: var.
0: Falan filan.
2: Evet. Kekik yağının. Ben kuru kekik de çok tüketirim. Hem Mardin'den alıyorum, hem Kaz Dağları'ndan alıyorum, hem dağ kekiği alıyorum. Onlar da hem bağışıklığı güçlendirmede, hem de dediğiniz gibi antiseptik özelliği.
0: Peki mesela nereden alıyorsunuz? Bu Mısır çarşısı mıdır bu şeyleri alacak, baharatları
2: ya,
0: falan?
2: Ben memleketten alıyorum bütün baharatları. Her şeyi Mardin'den getiriyorum. Yani öyle alıştık biz, öyle gördük. Tahin dahil her şeyi var orada, tanıdığımız esnaflar, sabunumuz, tahinimiz, Mardin bulgurumuz, öyle alıştık. Oradan alıyoruz.
0: Lahmacunlar, şeyler, baklavalar hala Antep'ten geliyor değil mi?
1: Geliyor.
0: Lahmacun geliyordu da
1: biz şimdi bizim üniversitede çok 15 çeşit restoran var. Birisinde kebapçı yaptık. Antep'ten ustalar geldi. Çok güzel bizdeki lahmacun. İstanbul'un çoğu yerinde bulamazsın yani. Kebabı da öyle. Ama tabii kendi yöresindeki şey birisi, baklava İstanbul'da yapılamıyor.
0: Niye olmuyor? Baklava hep Antep'ten.
1: Ya malzemeleri bir de iklim de yemeği oluşturan bir de iklim de var. Herhalde ben ondan dolayı diyorum. Mesela şimdi kekik dediniz de kekin türleri de var. Mesela bizde zahter var.
2: Aynen.
1: Kekin değişik şeyi.
2: Kitapta
1: onu içtiğin zaman çok sağlıklı çay gibi.
2: Evet.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Zahter. Hafif acımtıraktır.
2: Bir de Hatay'da zahterli ekmek yaparlar. O çok
1: tabii.
2: Meşhurdur. Böyle zeytinyağına banılır falan. Çok fayda. Onu da yazdım. Bir de ben küçükken pardon lafınızı böldüm. Kişniş Mardin'de çok tüketilir. Kurusu ama. Tazesi değil. Kuru kişniş tohumu. Öyle dövülür. Havanda dövülmüş. Çok tüketilir. Hatta ben hatırlıyorum anneannem hep derdik. Ben İstanbul doğumluyum ama o ele gelenekler görenekler İstanbul'da da devam ediyor. Anneannem der ki ya kızım ya, ya anneanne sevmiyorum.
0: Kişnişi ben de hiç sevmem ama ya.
2: Ama kurusunun o kadar güçlü bir tadı yok.
0: Ya onu kişnişi içine falan bir koyuyorlar.
2: Evet.
0: Bence mahvoluyor sonra.
2: Çok sert bir tadı var ama kurusu öyle
1: kiş,
2: değil.
1: Kişniş ne ben bilmiyorum.
0: Kişniş.
1: Kişniş.
2: İngilizcesi bilirsiniz belki silantro diyorlar.
1: Antep'te yok.
2: Kesin
0: var,
2: vardır.
0: Var ya.
2: Kesin vardır.
0: Vardır. Olmaz
2: vardır.
1: Belki
2: ama
1: başka
2: yiyin isimdir. Çünkü bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor. Ben sabah omletin üstüne bile kurusunu koyuyorum. Mercimek köftesi, mercimek çorbası, içli köftenin içinde. Mardin'de çok kullanılır. Son araştırmalarıma göre, bu kitabı yazarken tabii birçok araştırma yaptım. Vücuttaki ağır metali temizliyormuş.
0: Kişniş.
2: Evet. O dönemde tabii ki insanların vücudunda ağır metal yoktu. Anneannemin döneminde, gençliğinde. Ama şimdi araştırmalarıma göre ağır metali temizliyormuş. Onun için hemen hemen her gün tüketmeye çalışıyorum.
0: Sizin illaki haberiniz vardır. Şimdi bu bir iğne yapıyorlar. Zayıflatıyor insanları.
2: Evet.
1: Zayıflatmıyor da iştahını kesiyor.
2: İştah kesiyor.
1: Hiç canını istemiyor.
2: Evet.
1: Ben mesela onu 2 aydır uyguluyorum.
2: Ya, uyguluyor musunuz?
1: 8-9 evet. Kilo verdim ben yani.
0: Ne diyor?
2: Ama protein ağırlıklı beslenmeniz lazım. Yoksa kas kaybı oluyor. O kişiye göre değişiyor. Hele kişinin şeyi yüksekse, metabolizması çok yavaşlamışsa, kilo veremiyorsa, diyabeti varsa doktorlar öneriyorlar. Kilo da obezitesi varsa, çok kilosu varsa mutlaka öneriyorlar. Ama mutlaka doktor kontrolünde olmalı ve kişinin spor yapması lazım. Yoksa kas kaybı oluyor.
0: Kas kaybı oluyor
2: tabii.
0: Değil mi?
2: Tabii.
1: Biz işte her sabah yürüyorum
2: yüzden,
1: ben.
2: Evet.
1: En az 5-6 kilometre.
2: Tabii. Hareket şart.
1: Ve 8-9 kilo
0: peki,
1: verdim.
0: Peki yağ yakmanın yolu nedir mesela?
1: Spor.
2: Doğal yolu mu yiyeceklerle mi demek istiyorsunuz? Yiyip,
0: ne yapacağız ya? Hani ilaç almadan nasıl yağ yakarız?
1: Spor.
2: Spor şart. Siz nasıl incesiniz?
0: Hiç spor yapmıyorum.
1: O değişik.
2: Metabolizmanız hızlıdır. Çok mu pul biber yiyorsunuz?
0: Yerim,
2: acı biber.
0: Biber yerim.
2: Acı biber metabolizmayı hızlandırıyor. Yani kerevizin işte biraz yağ yakmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Ananas ödem atmaya yardımcı oluyor. Burada güzel formüller.

0: yersiniz, acı hızlandırıyor. İşte biraz yağ yakıcı şeyler, işte kereviz gibi
1: mesela
0: sebzeler.
1: Ne kadar çok yağ yersek o kadar çok yağ yakılıyormuş, evet, diyorlar. Doğru
0: tabii
1: mu sizce mesela?
0: Doğal yağ.
1: Doğal yağ.
0: Avokadolar, yani zeytinyağı.
2: Zeytinyağından şaşmamak lazım.
0: Evet. Ama çok da miktarını abartmamak lazım. Çünkü o kişiden kişiye değişiyor. Bu sefer de vücutta yağ depolanabiliyor. Hareketsiz bir insansa. Birazcık da insanın yapısıyla da alakalı.
2: Biraz da kilo aldıran, evet, şey alkol. Alkol
1: tabii
2: aldığın zaman
1: alkol
2: çok
1: yağ zararlıdır, onu söyleyelim.
0: Şeker.
2: Bunlar şeker, evet.
0: Sağlık için zararlı. Ben mesela kitabımda bir de kolajeni destekleyen gıdalar. O hep soruluyor.
1: Nedir bu kolajen mevzu ya?
0: Ay, evet, mesela kolajen içecekleri çok popüler ya. Şimdi herkes içiyor. Onun yerine bana çok soruluyor bu soru.
1: Kelle paça mıdır kolajen almanın yolu?
0: Tabii.
2: Özellikle dizler.
0: Tabii.
2: Dizler için.
0: Eklemler için bir numara. Ayrıca ilikli kemik suları. Bir de çoğu insan bilmez, bamyada da kolajen var. Yani kolajeni aktive eden bir yemektir bamya. Bal, propolis, protein tüketmek, et, süt, yumurta.
1: Ya oturup bunları tek tek takip etmek mi lazım? Yoksa sırayla ya arada bir propolis, o bu.
0: Tabii yani.
1: Oturup takip ederek insan değil, bunun içinden çıkamaz,
0: yok,
1: değil mi?
0: Yok. Mesela kür yapıyorum ben. Atıyorum her gün mü propolis yiyeceğim? Öyle bir şey yok. Bir ay bir kür yaptım. Sonra değiştiriyorum. Ama hayatıma işte daha çok sebzeleri katıyorum. Pancarımı yiyorum. Kışın,
1: İnsanın
0: mevsiminde.
1: İnsanın vücudu söylemiyor mu? Yani mesela benim canım bazen.
2: Sizi pardon, bu pancar derken şu kırmızı şey.
0: Kırmızı. Tabii,
2: yani
0: kırmızı
2: yer altında
0: lahana, tabii.
2: Şey edilen, o çok sağlıklıymış.
0: Tabii turp, her gün turp yerim. Her gün salatamda turp olur.
2: O da çok sağlıklı, bir evet, de içinde kalori sıfır.
0: Yeşil soğan mutlaka birikmeyeceksen salatamda yeşil soğan.
2: Hangi restoranta gitsek veya biz Gaziantep kültürüne, bizim evde sabah, öğle, akşam her zaman bir yeşil tabak olur.
0: Evet, evet.
2: İstanbul'da da hangi restoranta gittiğimizse, evet, bizi biliyorlar. Bir yeşil tabak getirirler. İçinde tere var,
0: aynen,
2: maydanoz var, semizotu,
0: tabii,
2: tur.
0: Kuzu kulağı, roka.
2: Roka, o çok sağlıklı bir,
0: evet,
2: şey.
0: Ben yemeğimi salatasız hiç yemiyorum. Mutlaka yanında bir böyle salata, onun için çok salata tarifi
1: ya
0: var
1: onun
0: kitapta.
1: Onun şeysi şu galiba. Şimdi protein şart.
0: Şart.
1: Bol protein şart.
0: Tabii.
1: Karbonhidrat da biraz lazım.
0: Evet.
1: Çünkü insanın enerjiye ihtiyacı,
0: tabii,
1: var.
0: Bir denge.
1: Toksinleri atmak için de biraz yeşillik lazım.
0: Tabii.
1: Ama o yeşilliği de çok yememek lazım galiba. Çünkü yeşilliği de çok yemenin...
0: Çok yiyemiyorsunuz zaten.
2: Zaten yemezsin. Öyle bir de
0: ki,
2: az önce değindiniz, biber. Mesela acı Antalya'da yeşil şey edilen cim biber deriz. Öyle küçük, hı-hı, küçük. Tam ülseri öldürüyormuş yani. Ülser, evet, onu yiyen ülser olursa bile
0: ya bizim
2: gidiyormuş.
0: Bizim ülkemiz bir cennet zaten. Her şeyin güzeli, her şeyin tazesi var. Bir de kış mevsiminde kış sebzelerini yemek lazım.
1: Sebze mevsiminde yemek,
0: evet,
1: lazım.
0: Evet, yani da kerevizi, lahana mutlaka yerim. Kırmızı lahana, beyaz lahana, işte brokoli, karnabahar, bunları hep
1: pişirmeyi
0: yerim.
1: Seviyor musunuz siz, yemek pişirmeyi?
0: Evet, severim.
2: Uzmanlık
0: olarak. Yani Mardinler
2: şeye
0: sever. Genelde Mardinler mutfağa çok düşkün.
2: Dikkat ettim, 3 defa kerevizden bahsettim.
0: Evet, evet.
2: Bizim Antepliler de kerevizi hiç yemeyiz.
0: Öyle mi?
2: Türkü var. Onun türküsü var. Biz Antepliyiz, kereviz yemeyiz diye.
0: Başka sülfür içeren sebzeler yiyebilirsiniz.
2: Hepsini yok. Bütün sebzeleri severiz canım. Bizim.
0: Pırasa olur.
2: Her sabah.
1: Kerevizi
0: brokoli
1: de
0: çocukken
1: olur. Sevmezdim de şimdi daha böyle.
0: Ama şimdi portakallı falan pişirince çok lezzetli oluyor.
2: Evet,
0: ben de küçükken
2: yok, şimdi bir hafif yiyoruz canım yani, çocukluğumuzdan bahsettim.
0: Evet. Erkekler genelde seviyor. Benim de eşim zor yiyor. Hem ya rendesini yapıyorum, yoğurtla
1: şey
0: karıştırıyorum,
1: oluyorum,
0: bir şeyler yapıyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Hani
0: lezzet vermeye çalışıyorum.
1: Eskiden domateslerin tadı yok falan diyorlar.
0: Evet.
1: Aslında insanın ağzının tadı azalıyor. Yani o çocukken
0: maalesef
1: o kerevizin tadı o kadar fazla geliyor.
0: Evet.
1: Şimdi dörtte birine indiği için o tadı yiyebiliyoruz.
0: Evet, maalesef lezzet gitti. Ben kışın mesela hiç domates salatalık yemem asla, biber de yemem.
1: Ama lezzet kahvaltı meyvelerden gitmiyor, bizim ağzımızdan gidiyor.
0: Evet, biz geçen yaz böyle naçizane bir toprağım var diyelim, çok küçük ama. Orada öyle ektik, inanın çocukluğumuzdaki yazın.
1: Geliyor
0: domates
1: tat,
0: ve salatalık ve biber. İnanılmaz bir tadı vardı, o tat geri geldi.
2: Çünkü yasal şey kullanmadınız.
0: Kullanmadık, hayır. Ata tohumu. Ama çok araştırdım, çok uğraştım.
1: Günlük yemek

0: yemekleri siz mi yapıyorsunuz evde mesela? Nasıl gelişiyorlar?
1: Ya şimdi ben çalıştığım için artık kitabımla var. Çok rahat. Yardımcım var. Diyorum ki şu
0: bunu
1: şu. Evet. Tarifi de var. Bazı yemekler zor oluyor. Beraber yapıyoruz. Öğreniyor sonra.
2: Bizim yavaş evde yavaş. De hanımefendi, benim hanım hiç o bakıcı, yardımcı kendi ben yaparım.
1: Tabii evdeyse ne güzel.
0: Ama onun elinin evet. bir lezzeti farklıdır var. Değil mi? Onun elinin
2: değdiğini. Çok lezzetli. Evet. Hatta işte öyle yardımcıların yaptığı şeyi de yeme, sen de yemedir, ben de yememdir.
0: Bu aralar nedir en çok yaptırdığınız yemek mesela?
1: Vallahi pazı dolmasını çok severim. Güzel de yapıyor, öğrendi. Pazı da çok faydalı. Pazı dolmasını çok severim. Onun dışında portakallı kereviz. Kitabımdan farklı farklı salatalar. Mesela taze rezene sebzesi var. Pazarlarda satılır. Onun salatasını yaptırırım. Yeşil mercimek salatası yaptırırım. Yeşil mercimekte de yüksek protein var biliyorsunuz. Hani et tüketmiyorsanız tavsiye ederim.
0: Et ne yapıyorsunuz? Et, ben etçiyim.
1: Etçimiz. Ya biz çok gelenekseliz. Hani köftenin dışında da hep böyle, kitapta da var. Böyle kemikli kuzu eti, ayvalı. Ayva sever misiniz?
2: Tabii canım.
1: Ayvalı. Mardin'de o çok bilinir. Hatta Osmanlı mutfağında da varmış. Sonra anneannemden öğrenmiştim ama Osmanlı mutfağından öğrenmiş herhalde o. Çok bilinen bir yemektir. Çok yaparız. Frik pilavı yaparız.
0: Köfteyi nasıl yapıyorsunuz mesela?
1: Köfteyi klasik. Biraz evet. böyle baharatlı, soğanlı, karbonatlı.
0: Frik pilavını tütsülü şeyleri, bulgurları herhalde Mardin'den
1: evet,
0: mi getiriyor?
1: Evet, Mardin'den.
0: Burada
1: Mardin'den.
0: Bulunuyor mu tütsülü frik pilavının şeyi?
1: Hiç almadım desem. Mardin bulguru da Mardin'den geliyor. Mardin bulgurunu bilir misiniz? İri bulgur. Ayrıca biz fırında ya da tavada şehriye kavururuz. İçine atarız. Sonra ikisini beraber haşlarız. Evet. Mardin bulguru çok güzeldir, evet. lezzetlidir.
0: Evet, çok güzel sohbet oldu ama süremiz bitti.
2: Evet.
0: Çok bitti teşekkür mi? Ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Çok
2: size başarılar diliyoruz.
0: Evet, sayın seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. İyi haftalar.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam, ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Dram türündeki Tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Üstelik geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana.
15: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşlar'ın konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim evim bu.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirebilir.
11: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
12: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
13: Terminator yapacağım, Terminator. Hey!

0: Pazartı bilginiz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
0: Devam et oğlum.
2: Dünyanın en iyi döneri burada.

0: call Gary into my office? There is a situation here.
1: I assure you, you'd like to listen. The alternative is very expensive.
0: Gary! Get them out of my office now.
2: Gary, a moment. There are two versions of how this narrative plays out.
0: Exhibit A.
3: Usta yönetmen Guy Ritchie'nin son filmi In The Grey vizyona girdi. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Elsa Gonzalez gibi oyuncuların başrolde olduğu film, acımasız bir suçlu tarafından gasp edilen devasa bir serveti geri almak üzere bir araya gelen iki elit kurtarma uzmanıyla zeki bir müzakerecinin tehlikeli ve stratejik mücadelesini anlatıyor.
1: Bronco and Sid will now solve it their way.
4: Love the shirt.
2: It's silk.
4: Of course it is.
2: I just told you, it's silk.
4: The police are on payroll, and he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
5: Tick every tuck.
4: Lube every wheel.
5: Lick every stamp.
4: 3, 2, 1.
6: Range
5: 300. That way 275.
6: Make your mind up.
5: 250. Ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral, the black and the white. They operate in the gray.
7: Show them what you got.
2: I foresee a problem. I am aware that there is a 300-foot deep untraversable ravine, but if you give yourself enough runway, build up some speed, and flap your arms like so, it should take the bump out of the landing.
8: Madem büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok, o zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
3: Benliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zaferin Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor. Türkler orada sıkışıp kaldı.

0: Doğru Dikin.
1: The Battalion Field Marines. I've been home for a year.
2: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Security bu akşam 20'de Apanı'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'nin ilham veren kadınlarından birini ağırlıyoruz. Bu kez hem kendisi hem de markası aslında bir sektör oluşturdu. İlham verdi. Konuşacağız ve anlatacağız. Gruvita kurucusu Bahar Şamhili Tanju konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gözlem Hanım.
0: Şimdi Bahar Hanım, bize biraz anlatın. Bahar Şamhili kimdir? Aslında biz bu binada sizi tanıyoruz.
1: Teşekkür
0: bizim
1: ederim.
0: Aramızdan çıktınız evet, aslında ama evet. Çok önemli bir girişim hikayesine de imza attınız. Bize biraz anlatır mısınız kendinizi?
1: Çok teşekkür ederim. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Geleneksel bir ailede, büyük aşağı yukarı 3 kuşağın bir arada yaşadığı bir ailede büyüdüm. Ve bütün çocukluğum güzel hatıralarla dolu. Yani büyüklerim gezmeyi çok severdi. Neredeyse İstanbul'un tüm tarihi yerlerini, camilerini, saraylarını, müzelerini neredeyse yürüyerek çocukluğumdan itibaren onlarla gezdim. Tabii ki bu geleneksel aile yapısı, yani torun çocuğuydum. Hem babamın hem annemin büyükannelerini de uzun yıllar gördüm ve birlikte yaşadım. Kendimi çok şanslı sayıyorum çünkü burada çok ciddi bir kültürel kuşaklar arası aktarımın içerisinde oldum. Bu bizim mutfak kültürümüze de tabii ki çok yansımış biçimdeydi. Orada da hem İstanbul hem Doğu mutfağının en güzel örneklerini layıkıyla yapılan bir mutfaktı bizim evimizdeki mutfak. Büyükler yapardı ve zannediyorum bu ilham, yani seyahat etmeye, yeni kültürleri tanımaya, iyi yemeye, misafir ağırlamaya olan merakım hep buralardan geldi. Dolayısıyla böyle kalabalık, canlı, kuzenler vesaire dolu bir ailenin içerisinde büyüdüm. Aslında hep çocukluktan itibaren reklamcı olmak istiyordum. Televizyondaki reklamları seyreder, onları kendi kendime tekrar ederdim. Böyle bir oyun kurardım kafamda. İşletme okudum. Tahsilimi İngiltere'de bir müddet devam ettim. Sonra İstanbul'a dönünce önce bir Fransız firmasında, dünya devi bir firmada endüstriyel ilişkilerde çalıştım 1,5 yıl kadar. Fakat aklım fikrim buradaydı, yani medyadaydı ve kendimi bir şekilde medya dünyasının içinde buldum ki 90'lı yılların ortalarına doğru Türkiye'de konvansiyonel medyanın en kuvvetli olduğu ve çok hızla büyüdüğü, özel televizyonların, radyoların, copyright dergilerin birbiri ardına açıldığı bir dönemde medyada çalıştım. İşte Türkiye'nin en büyük medya gruplarından birinde bugün beni konuk ettiğiniz icra kurulu üyesi ve reklam grup başkanı olarak çok uzun yıllar tüm kariyerimi burada geçirdim. Hep müşterileri, markaları dinliyordum. Fakat şimdi ben bir müşteri ve marka oldum öbür tarafta. Yani koltuğun diğer tarafına çok doğal bir şekilde geçtim.
0: Nasıl oldu peki bu hikaye?
1: Şimdi çok tutkuyla çalıştım medyada. Yani hayatımdaki tek işimin bu olduğunu düşünüyordum. Aslında hep böyle devam ederim diye düşünüyordum. Fakat bir kemik erimesi rahatsızlığı geçirdim. Bu oldukça erken yaşta teşhis edilmiş bir şeydi. Ve bana doktorlarım bunu ciddiye almamı, çünkü 80 yaşındaki bir kadının kemik yapısına sahip olduğumu söylendi. Hal böyle olunca bir durdum ve dedim ki ben bedenimi belli ki çok ihmal etmişim. Bana bedenim bir şeyler söylüyor ve bunu dinlemem lazım. Doktorlarım bana uyguladıkları ilaç ve iğne tedavisinin, yani ilaç tedavisinin yanında mutlaka kolajenden zengin beslenmeme, yani kemik suyu, tavuk suyu, balık suyu gibi ürünleri tüketmemi söylediler. Ben de evimin mutfağında, ki onu hep örnek veririm, tencereler düzenli olarak kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu olarak var oldu ve ben sürekli kendim için en iyi halde bunları nasıl pişirebilirim, nasıl tüketebilirim diye baktım. Konu sağlık olunca ve bu sizin canınızı acıtınca tabii ki çok özenerek, çok itinayla araştırdım. Literatür taradım, dünyadaki kaynaklara ulaştım, pek çok uzmanla görüştüm ve evde kendim için hakikaten layıkıyla bir kemik suyu, tavuk suyu, balık suyu yapıyordum ve bunları düzenli olarak tüketiyordum. Sadece bütünsel sağlığım üzerinde değil, evdeki tabii ki mutfak kültürü değişti. Yani bütün yemekler bir anda sınıf atladı. Çünkü biliyorsunuz bu değerli sularla yapılan yemeğin lezzeti bambaşka olur. Ve zaman içerisinde hakikaten sağlığım üzerindeki etkilerini gün be gün deneyimledim. Cildim çok daha parlaktı, çok daha kuvvetli hissediyordum. Alerjilerim neredeyse yok olmuştu. Yani söylediğim gibi genel sağlığım üzerindeki etkisini çok memnuniyetle deneyimledim. Sonra böyle tabii yapıyoruz. Bizim biliyorsunuz evlerdeki kemik suyu yapma temayülü geçmişimizde de öyledir. Ne yapılır? Kemik suyu yapılır. Efendim onlar kaplara koyulur, buzluğa atılır ve ihtiyaç oldukça kullanılır. Bir gün baktım buzlukta bulamadım, yani tükenmişti ve kullanmak istiyorum çünkü her gün kullanıyordum. Sonra o gün kendi kendime şunu söyledim, dedim ki ne kadar kıymetli bir gıda bu. Artık hayatımın vazgeçilemez bir parçası. Yani bunu hayatımda sürekli olarak, herkesin buna ihtiyacı olabilir. Neden böyle bir gıda sadece evlerde yapılabiliyor? Piyasada bunun hazır haline neden ulaşamıyoruz diye kendi kendime düşündüm böyle mutfakta otururken bir anda. Sonra çok duygusal bir kararla, hani ben bunu şöyle tabir ediyorum, İçime bir ateş düştü. Yani çok kıymetli, çok özel bir gıda ama İnsanlar bunu evlerinde saatlerce uğraşarak yapamıyorlar ve çok insan bundan mahrum. Ben bunu yapabiliyorum, yapabilecek vaktim var, sürekliliğini de sağlayabiliyorum ama neden herkesle paylaşmayayım? Ve üretici olmaya karar verdim. Şimdi tabii ki bu karar çok duygusal ve çok kalpten gelen bir şeydi. Çünkü kendi deneyimimdi. Bana iyi gelen, bana faydası olan ürünü herkesle paylaşma isteği. Yakın çevrem buna çok kuşkuyla yaklaştı. Dediler ki Bahar sen gıdadan hani ne anlarsın? Üstelik et gibi çok kritik bir konudan bahsediyorsun. İyi düşündün mü? Yani nasıl yapacaksın bunu?
0: Fakat sağlıklı üretilmezse zehir de olur.
1: Tabii
0: çünkü
1: ki her açıdan dediğiniz gibi çok üretim prosesi de çok meşakkatli. Evde yaptığınız gibi yapıp satışa sunmak hani olacak şey değil. O sorumluluğa asla girmedim ve ben bunu yapmaya karar verdikten sonra önce Türkiye'nin en önemli market zincirlerinden birine gittim. Ve dedim ki bakın ben böyle bir geçmişim var ve ben bu üründen çok şifa gördüm. Bu iyi gıdayı herkese ulaştırmak istiyorum. Ne dersiniz? Dedilerken Bahar Hanım yani o kadar değerli bir şeyden bahsediyorsunuz ki keşke yapabilseniz. Eğer siz yaparsanız biz memnuniyetle raflarımıza soğuk zincirde koyarız. Çünkü o vakte kadar tabii ki Türkiye'de kemik suyu satılan bir şeydi. Ama kuru rafta satılıyordu. Yani uzun raf ömürlü ve su gibi olan örnekleri vardı. Benim yaptığımsa taptaze jöle kıvamında soğuk zincirde mutlaka buzdolabında durabilecek bir kemik suyuydu. Dışarıda unuttuğunuzda birkaç gün içerisinde kokudan yanına yaklaşamazsınız. Bozulur çünkü doğal bir üründür vesaire. Bu ürünü nasıl yapıp da bütün bu kontrolleri sağlayıp yani günlük süt gibi bize ulaştıracaksınız. Siz bu tarafını çalışın, yapabilirseniz biz memnuniyetle bunu raflarımıza koyarız dediler. Tabii ki o tarihe kadar, daha sonra kendileri anlatıyorlar, biri o toplantıda bu konuşulmamıştı. Dediler ki bari biz sizin cesaretinize hayran kaldık çünkü bize bir referansla geldiniz. Kendi geçirdiğiniz bir referansla, yaşadığınız, deneyimlediğiniz. Ve genelde bize insanlar ürünü yaparlar, fiyatını belirlerler ve masaya koyarlar. Ben bunu sizde satmak istiyorum diye. Oysa sizin kafanızdaki hayal ile buraya geldiniz ve biz buna neredeyse ilk defa karşılaştık. Her neyse, onlardan da bu yaklaşımı aldıktan sonra ben iki üniversiteyle aşağı yukarı 9 ay süren Ar-Ge çalışmaları yaptım. Veteriner fakülteleriyle çalıştım. Hayvanın hangi bölgesi nasıl kullanılmalı? En iyi kaynağa nasıl ulaşabilirim diye neredeyse tüm Türkiye'deki çiftlikleri gezdik. Çünkü biraz önce sizin de söylediğiniz gibi iyi bir kemik suyunun en önemli kriteri sağlıklı bir hayvan kaynağından gelmesidir. Eğer hayvan antibiyotik almışsa, kötü beslenmişse, ağır metaller içeren bir beslenme düzeninin içerisinde olduysa yaptığınız kemik suyu şifa değil zehir olur. O yüzden tedarik işin en kıymetli kısmıydı. Ben de ilk önce oradan başladım. Dediğim gibi neredeyse tüm Türkiye'yi dolaştık. Sonra iyi tarım ve hayvancılık politikalarının uygulandığı özel çiftliklerle anlaşmalarımızı yaptık. Daha sonra eş zamanlı olarak üniversitelerle beslenme değerlerini en iyi haliyle nasıl yaparız, kaç saat pişirirsek ne olur bunları çalıştık. Size şöyle söyleyeyim, yaklaşık 4000 kavanoz analizi yaptık. Bu işin çünkü bir standardı olmalıydı ve bu standart en iyi temsil etmeliydi. Dolayısıyla biz fabrikaya, ilk butik fabrikamıza yaptığımız yatırımdan daha fazlasını Ar-Ge'ye ayırdık. Markamızı oluşturduk ve 2018 yılında markamızı Türkiye'nin ilk taze kemik suyu ve sakatat çorbaları olarak, paça, kelle paça ve işkembe çorbaları olarak Türkiye'nin en önemli, dediğim gibi, alışveriş market zincirlerinden ikisinde rafa koyduk. Ve şöyle söyleyeyim, yazın başındaydık. 3 gün sonra market yetkililerinden bir telefon aldık. Ben tabii elim kalbimde bekliyordum telefonun ucunda, ne diyecekler diye. Dediler ki, Bahar Hanım, 3 günde şu kadar adet sattınız ve bu hakikaten hiç beklemediğimiz bir şey. Demek ki eğer yazın başlangıcında, ki biliyorsunuz daha çok kışlık çorbalar kışın içilir, bu başarıyı sağladıysa biz çok umutluyuz, iyi ki yaptınız, lütfen üretiminizi büyük tutun. Çok mutlu olduk diye bir geri dönüş aldım ve bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu.
0: Peki hani mutfaktan fabrikaya taşımak bu işi nasıl oldu? Yani şu yüzden soruyorum. Mesela bazı ürünler için ama bu artık sağlık değerini, vitaminini kaybetmiştir. Çünkü çok fabrikasyon ürünüdür diye de bakılabilir.
1: Doğru.
0: Yani bu da aslında kritik bir ürün bu
1: Doğru.
0: anlamda baktığımız zaman.
1: Doğru.
0: Nasıl taşıdınız? Yani o bir tencerede pişen kemik suyuyla bir fabrikada pişen kemik suyu arasında nasıl bir fark var?
1: Şahane soru. Ülkemizde paketli gıdaya karşı zaten bildiğiniz gibi hep bir ön yargı vardır. Paketli gıda acaba koruyucu var mı diye, çok da haklı olarak vardır. Çünkü günün sonunda markette satılan ve dediğiniz gibi işte bir raf ömrü olan ürünlerden bahsediliyor. Şöyle, şimdi bir kere kemik etten ayrıldıktan sonra bozulma süresi çok kısalıyor. Yani 20 dakika içerisinde bakteri yükü 2'ye 3'e çıkıyor. Dolayısıyla hemen hayvan kaynağına ulaşıp, yani aldıktan sonra hemen prosese sokmanız gerekir. Şimdi evlerde kendimiz için birkaç kilo yapabiliriz. Hani pişirme, beslenme değerleri çok mükemmel olmayabilir ama hani anam babam usulü dedikleri şekilde yapabiliriz ve tabii ki fayda görebiliriz. Fakat bunu eğer, dediğim gibi, ölçek ekonomisine sunmak istiyorsanız bunun altında bir standartizasyon olması lazım ve bir üretim prosesinin oluşması lazım. Biz bunu çalıştık. Özel buharlı kazanlarda hiç ateş değmeden, dolayısıyla beslenme değerlerini en mükemmel şekilde koruyarak nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Mesela kavanoza doldurduğunuzdaki o an bile mikroplaşmaya açıktır. En ufak bir temasta, bir el temasında orada mikrop ürer ve hayvansal gıda olduğu için bakteri yükü çok hızlıca büyür. Dolayısıyla bunun çok steril şartlarda ve profesyonel anlamda üretilmesi gerekiyordu. Biz de bunu yaptık.
0: Peki şu anda üretiminiz ne durumda? Ne kadarlık bir üretim oluyor yıllık?
1: Şimdi bu üçüncü fabrikamız, yani üç kez fabrika değiştirdik. Aşağı yukarı 3000 metrekarenin civarında bir fabrikamız var.
0: Ve ayda nerede?
1: Levent'te, sanayide, 4. Levent'te sanayide. Şöyle söyleyeyim, ayda 125 ton ürün yapabiliyoruz. Brot serisinin, yani değerli sular serisinin neredeyse tamamını bitirdik. Yani ne yaptık? Önce kemik suyu ve çorbalarla çıktık. Daha sonra tüketicilerimiz dediler ki, biz tavuk suyu çok istiyoruz. Biz marka olarak tüketicisiyle çok konuşan, tüketicisini anlayan ve değer veren bir markayız. Yani Gurvita'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi bir sağlık kulübü gibi olmasıdır. Bizi ararlar ve bize hiç ilgisiz de olsa sorular sorarlar. Çünkü bize çok güvenirler ve tavuk suyu istediler. Dediler ki, Bahar Hanım, biz kemik suyunu çok güzel kullanıyoruz ama ne olur tavuk suyu da yapın. Sağlıklı bir tavuk kaynağına, sürdürülebilir bir tavuk kaynağına ulaşmamız 2 yılımızı aldı Özlem Hanım. Yine bütün Türkiye'yi dolaştık çünkü
0: tavuk daha zor ama.
1: Tavuk çok daha zor. Sonunda çok şahane bir köy tavuğu cinsi bulduk içimize sinen ve çok güzel bir tavuk suyu yaptık. Biraz önce işin akademi tarafını anlatırken aslında lezzet tarafını da söylemeliyim. Yine Türkiye'nin en önemli yemek akademileriyle çalıştık. Orada da şeye baktık. Tat tabii ki çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bizim kemik sularımız doğrudan ısıtılarak çay gibi içilebiliyor. Sıfır yağ var ve çok lezzetli bir içeriği var. Hangi sebzeleri ne amaçla kullanacağımızı dahi çalıştık. Mesela mantar kullanıyoruz. Mantar kullanmamızın sebebi bitkisel proteinin yukarıya çıkartmak. Yani sadece hayvansal değil, orada bir denge yaratmak. Aynı zamanda umami bir tat verebilmek. Dolayısıyla mesela bir parça paça koyuyoruz kemik sularımızın içine. Çünkü bu zamanda hiç kimse paçayı durduk yerde tüketmek aklına gelmez. Ama kemik suyunun içerisinde o lezzeti hep birlikte harmanlayarak aslında muazzam bir şifa almış oluyorsunuz. Hem paçadan hem dediğim gibi değerli sebzelerden ve kemik iliğinden. Hep bütün bakışımız böyledir. Kemik sularının yanında tavuk sularımızı yaptık. Balık suyu yaptık. Ki bu işte Norveç somon balığının suyunu yaptık. Bu da dünyada ilk bir çok kuvvetli bir omega kaynağı ve kolajen kaynağı. Size şöyle bir örnek verebilirim. Tip 1, tip 3 kolajen 4 ayaklarda bulunur. Yani işte kuzu, dana vesaire. Tip 2 kolajen ise 2 ayaklarda, yani kanatlılarda. Balıkta da kolajenin başka tipleri var. Dolayısıyla siz eğer hayatınıza kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyunu birlikte aldığınız zaman dönüşümlü olarak vücudunuz ihtiyacı olan tüm kolajen tiplerini en doğal yoldan, en lezzetli ve en sağlıklı haliyle alır. Aynı zamanda bu ürünleri, daha doğrusu sularımızın hem taze versiyonu var, yani artı 4 derecede, hem donuk versiyonu var. O da bildiğiniz gibi buzlukta saklanıyor, markette de öyle. Donuk olarak satışa sunuyoruz. Aynı zamanda toz formunu yaptık. Henüz lanse etmedik ama Ar-Ge'mizin bir parçası da oydu. Dolayısıyla bütün formları tamamlamış olduk.
0: Peki toz formu nasıl bir şey? Yani içeceklerin içine koyularak,
1: evet, içeceklerin, yemeklerin içerisine çok kolay. Mesela bir kahveye kullanabilirsiniz, meyve sularınıza, yoğurdunuza koyabilirsiniz. İyi besini hayatımıza daha fazla dahil edebilmek için ne yapacağımızı düşünüyoruz her gün. Dolayısıyla ürünlerimiz bunu mümkün kılıyor, öyle söyleyebilirim.
0: Şimdi tabii kolajen son yıllarda çok konuştuğumuz, evet, bir konu. Çünkü bu longevity akımı, evet, aslında ciddi bir özellikle yaşam ömrü uzadıkça daha fazla konuştuğumuz ve daha, hı-hı, sağlıklı kalmamız gereken tablonun uzadıkça daha, evet, fazla bu tip ürünlere, evet, ihtiyacımız var gibi görünüyor. Tek üretimi kolajen midir, yoksa hani kolajen dışında başka aslında vücudumuza şöyle iyi gelir, böyle başka yani nelere iyi gelir aslında bu iş, kemik suyu ya da tavuk suyu ya da balık suyu?
1: Şimdi şöyle, bütünsel sağlığa her açıdan çok faydalı ama ne öne çıkıyor derseniz, öncelikle kas, kemik, tendon, yani iskelet yapımızı, bizi ayakta tutan iskelet yapımızı za çok büyük destek oluyor kolajen. Zaten Latinceden geliyor ve kola, tutkal anlamında aslında. Yani dokuları birleştiren, kemiği güçlendiren ve dik durmasını sağlayan. Kolajen azaldığında böyle bir yaşlanma belirtisi oluşmaya başlıyor. İşte o kolajen bizim vücudumuzu dipdiri ayakta tutan şey. Çok yüksek protein, amino asitler içeriyor. Yani bağırsak sağlığımız, bağışıklık sistemimiz, sinir altyapısı, efendim şeyler, siz söyleyin, mide sindirim sorunları, alerjiler, büyüme, çocukların büyüme çağında alabilecekleri çok çoklu organ gelişimine destek olabilecek pek çok vitamin, mineral ve amino asit içeriyor. Yani aslında çok kompakt ama her türlü, yani güzelliği artık söylemek, yani onu söylememe bile gerek yok. Saçımıza, cildimize, tırnaklarımıza çok büyük fayda sağlıyor. Söylediğim gibi bazı demeyeyim de, biliyorsunuz kötü hastalıklarda, yani kemoterapi sürecinde Türk Kanser Vakfı bizim markamızı ilk günden beri öneriyor. Hani Gurvita hastaların mutlaka dolabında yer alıyor. Bunu çok deneyimledik. Özellikle o tedavi sürecinde vücuda çok kuvvetli bir sıvı besin olarak giriyor ve çok fayda gösteriyor.
0: Evet. Şimdi Yani ben de deneyimlediğim için çok iyi biliyorum yani omzumu kırıp.
1: Biliyorum. Konuştum işte.
0: Evet. Şimdi tabii insanların hastalanması ve yaşlanmasını beklemeden aslında bunu edinmesi gerekiyor. Bir yandan da tabii şöyle bir tablo var karşımızda. Siz bu arada iyileştiniz mi?
1: Tabii. Benim doktorlarım Bahar ne yapıyorsan aynen devam et ve şöyle söyleyeyim. Gruvita reçete edilen bir marka. Bugün ortopedi servisleri, söylediğim gibi osteopatlar vesaire tüm doktorların sindirim geçirgen bağırsak hastalığına çok iyi cevap verebilen, yani diyetisyenler, doktorlar ürünümüzü reçete ediyorlar ve ben gerçekten sağlığıma kavuştum ve doktorlarım da reçete ediyorlar ve beni yine takipteyim tabii ki. Bu iyiliği birlikte paylaşıyoruz, öyle söyleyeyim.
0: Peki bu süreçten sonra şimdi sizin aslında artık bir markanız var ve bir girişimcisiniz.
1: Evet.
0: Bu süreçten sonra pek çok da aslında ödül aldınız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Aslında şöyle Özlem Hanım, ürününüz marka olana kadar sizin. Siz nasıl şekillendirirseniz öyle oluyor. Fakat marka olduktan sonra söz hakkı tüketiciye geçiyor. Bizde de öyle. Tüketicimiz ne isterse biz onu yapmaya gayret ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde anlatacağım birazdan, pek çok yeni hattımız, pek çok yeni ürünlerimiz var. Garanti, biliyorsunuz uluslararası Garanti BBVA ve Kagider ve bir ekonomi dergisinin birlikte düzenlediği Türkiye'nin en eski kadın girişimci yarışmalarından bir tanesinde Türkiye'nin girişimci kadını ödülünü aldım. Tebrik çok ediyoruz. Kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Doğrusu o kadar çok çalışıyorum ki pek sosyalleşemiyorum ama bankamızın yıllarca bağırdığı bu sene sizi lütfen görmek istiyorum diyorlardı her yıl. Sonunda katıldım ve büyük bir tatlı bir motivasyon oldu. Orada bir ödül aldım. Şimdiye kadar tabii çeşitli ödüllere layık görüldüm. Bu büyük bir motivasyondu ama sanıyorum en büyük ödül şifayı paylaşmak, inandığınız işi yapabilmek ve insanların buna olan beğenisi çok büyük bir mutluluk. En büyük ödül aslında benim için o. Dolayısıyla çok mutluyum. Üretebildiğim için, bu faydayı ve iyiliği paylaşabildiğim için de çok mutlu olduğumu söylemem isterim.
0: Peki yeni yatırımlarınız olacak mı?
1: Var tabii ki. Şöyle, biraz önce anlattığım gibi değerli sular serimizi bitirdik sayılır. Yağlar serisi yaptık. İlik yağı çok kıymetli bir şey. Neredeyse ilk günden beri onu da yapıyoruz. Mesela tavuk yağı hiçbirimizin aklına gelmez değil mi? Tavuğun yağı da son derece hem lezzetli hem çok kıymetli bir besin. İstanbul'daki pek çok Michelin yıldızlı restoran bizden özel olarak tavuk yağı istiyorlardı. Sonra düşündüm, dedim ki hay onlara gönderiyoruz. Kırmıyoruz onları ama bu hepimizin mutfağında olmalı. Çünkü dünya mutfağında özellikle Fransız mutfağında tavuk yağı çok önemli bir lezzetlendirici. Mesela onunla bir pilav yaparsanız tadını doyamazsınız ya da bir kızartma yaparsanız. Değerli yağlar serisi yaptık. İlik yağı ve tavuk yağı. Biz şunu fark ettik aslında. Biz bir bebek markası da olmuş durumdayız. Yani Gurvita bugün annelerin çok güvendiği ve bebeklerine mamalar hazırladığı bir marka. Kuzu kemik suyumuz özellikle 6. aydan itibaren anneler tarafından çok tercih ediliyor. Ve fark ettik ki bir adım daha ileri gitmek onları daha çok mutlu edecek. 5 çeşit sebze püresi yaptık. Şöyle düşünün, tatlı patates, bal kabağı, işte probiyotik bir takım sebzeleri buharda pişirdik ve kuzu kemik suyuyla birleştirdik. Dolayısıyla anneler için hazır, yemeğe hazır. Türkiye'nin ilk taze bebek mamalarını yaptık. Sadece bebekler için değil, bizi çok şaşırttı. Aslında bekliyorduk ama bu kadar çabuk keşfedilmesi bizi çok mutlu etti. Yaşlı bakımı için, efendim evlerde mesela siz çok hızlı bir çorba yapmak istersiniz, o sebzeyi kullanabilirsiniz. Bu püreyi hayatınıza dahil edebilirsiniz. Mutfaklarda yerini aldı. Bu yaz ekleyeceğimiz, bu hatta bebek hattına ekleyeceğimiz yeni ürünlerimiz var. Sirkelerimiz çok çok kıymetli. Yani yüzyıllar öncesinde sirkeler nasıl yapılıyorsa öyle yapılıyor taş havuzlarda, doğal ortamında. Bunun dışında bakliyat çorbalarımızı yaptık. Onu bilmiyorum bahsetmiş miydim. Sakatat çorbası sevmeyenler dediler ki başka çorbalarınız da olmalı. Biz de tamamı coğrafi işaretli ata tohumlu ürünlerden, özellikle kadın kooperatiflerden aldığımız o kırsaldaki kıymetli gıdalarla çorbalar yaptık. Mesela işte mercimek çorbamızın mercimeği Mardin Midyat'tan gelir, tek yaprak mercimek. Gluten ve laktoz içermez ürünlerimiz, tereyağı kullanmayız, sade yağ kullanırız, Erzurum'dan gelir. Salçalarımız Gaziantep'ten gelir. İçine bulgur koymayız glutenden ötürü. Kepekli Karacadağ pirinci kullanırız, Diyarbakır'dan gelir. Yani son derece özenli ve bir hastanın bile çok rahatlıkla içebileceği, şifa alabileceği ürünler yaptık.
0: Peki şimdi o vazgeçmek istemediğiniz hayaliniz olan medyadan şimdi böyle bir girişimci, bir marka sahibi, bir kadına dönüştünüz. O dönüşüm size ne ekledi, ne çıkardı, ne hissettiniz? Çünkü tek başına bir iş yapmak da büyük bir cesaret ister.
1: Gerçekten öyle. Şimdi düşünün, böyle bir medya grubunda çok geniş bir ekibiniz var, çok büyük imkanlarınız var, elinize her şey hazır geliyor. Ama ben bu işe başladığımda hakikaten tek kişiydim. Ve o kadar çok alışmıştım ki bir bütünün parçası olmaya ve çok değerli çalışma arkadaşlarım vardı. Burada da çok değerli arkadaşlarım oldu sonradan ama ilk başta çok yalnızdım. Bu şu demek, biz tamamen kendi sermayemizle büyümüş bir markayız. Şöyle düşünün, her şeyi, üstelik standardınız çok yüksek. Yani çok küçük bütçeleriniz var veya çalışan sayınız çok küçük ama devler liginde yer alıyorsunuz markette. Dolayısıyla ona yetişebilmek için çok çalışmak durumunda gerçekten kaldım. Fakat bu gece gündüz pek çok uykusuz gece geçirdim. Ama çok tatlıydı. Benim için yeniden bir dönüşüm oldu. Hayatımın bambaşka bir alanını, bambaşka yönlerimi keşfettim. Üretici olmayı da çok sevdim.
0: Peki para kazanabildiniz mi?
1: Şöyle, ilk günden itibaren aslında söylediğim gibi biz herhangi bir teşvik almadan hep kendi, aslında bir teşvikimiz var. Bir ARGE çalışması yaptık, tamamladık ve bununla ilgili bir vergisel bir teşvik aldık. Ama onun dışında tamamen kendi sermayemizle büyüyoruz. Ben kazandığım her kuruşu işime yatırıyorum. Onu büyütmeye, geliştirmeye. Dolayısıyla bu vizyon, işte pek çok fuarlarda yer alıyoruz. Hani ürünümüz dünya standardında olduğunu görüyorum yurt dışına da çıktığımda. Hakikaten bugün laftan lafa atladım ama onu söylemediğimi fark ettim. İnanın fuarlarda işte bir İngiliz, Uzak Doğu'dan herhangi biri, Tayland, her biri aynı şeyi, aynı cümleyi kurdu ürünlerimiz tatlında. Bu bizim çocukluğumuzun tadı. Şimdi dünya standardında onların
0: aslında
1: damak,
0: bizim tadımız diyebiliriz.
1: Evet, aslında bizim tadımız. Ama aslında şöyle, aslında bu doğal tat. Doğal tat hepimizin çocukluk hafızasında var. Tüm kültürlerde var. Ve bir adım ileriye gidip ihracatımıza başlıyoruz şimdi. Bütün dünyadan ürünlerimiz talep görüyor ama bazı prosedürler var halletmemiz gereken. Şimdilik MENA bölgesine, Dubai başta olmak üzere, ihracat yapmaya başlıyoruz. Yani sorunuzun cevabı şu: ben severek ve isteyerek tüm birikimimi bu işe ayırdım ve kazancımla yatırım yapmaya devam ediyorum. Ve bundan da son derece mutluyum.
0: Şimdi aslında kadınlara yönelik çok ciddi teşvikler de var. Girişimci kadınlara, evet, yönelik. Ve aslında pek çok kadın da bunu pek bilmiyor. Ve tek başına gibi hissediyor. Biraz aslında bunun için de sordum size.
1: Çok haklısınız.
0: Yani cesaret biraz belki ilk sırada ama finansman desteği de mutlaka gerekiyor çünkü.
1: Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Daha çok bilmek lazım, araştırmak lazım. Biz o kadar çok, biz kadınlar o kadar çok işe kafamızı gömüyoruz ki belki bu tip şeylerden çok haberdar olmuyoruz ya da üzerinde durmuyoruz. Ama desteklendiğimizi görüyorum, biliyorum. Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Peki şu anda yanınızda kaç kişi çalışıyor?
1: Şu anda 50 kişilik bir ekibiz. Bugün biraz önce söylediğim
0: kadınların
1: gibi.
0: Kadınların oranı nedir acaba?
1: Kadınların oranı %60'ın üzerinde. Bugün tüm Türkiye'de biraz önce söylediğim tonajda aşağı yukarı 20 bine yakın noktada ürünlerimiz soğuk ve donuk kategoride satılıyor. Gıda sektörünün önde gelenleri bizim girişimimizi son 10 yılın en iyi gıda girişimlerinden bir tanesi olarak gösteriyorlar. Pek çok bir sektör yarattık. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de bir taze kemik suyu sektörü oluştu Gurvita'nın doğmasıyla ve pek çok kadına örnek olduk. Pek çok iş modeli oluştu. Bu da tabii ki çok büyük bir gurur ve aslında markamızın mirası olarak görüyorum.
0: Peki şimdi tabii Türkiye'de biraz kadınların rolünü de konuşalım, iş hayatındaki rolünü tabii de konuşalım. Gelinen noktayı nasıl buluyorsunuz? Siz tabii şimdi tüm o zorlukları da yaşayarak gelerek bir markanın sahibi olarak nasıl bir tablo görüyorsunuz? Önceki haline ve şimdiki haline baktığınızda ilerleme kaydedebildik mi yoksa çok zorluklar var mı?
1: Şimdi tabii ki çok ilerleme var. Doğrusu ben hep profesyonel hayatta olduğum için çok geçmişi bilemiyorum. Ama kendi deneyimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Biraz önce söylediğim gibi bulunduğumuz market zincirleri pek çok kadına destek olmaya çalışıyor ve rol model olarak beni davet ediyorlar, konuşuyorum ve oradaki paylaşımları ve oradaki heyecanı size anlatmam mümkün değil. Şu anda pek çok kuruluş kadın girişimini desteklemek için pozitif ayrımcılık yapıyor ve bunun da sonuçlarını minik ve değerli markaları büyümesi olarak görebiliyoruz. Tabii ki gidilebilecek çok yol var ama ben kadınların desteklendiğini doğrusu düşünüyorum. Kadınların da cesaret bulduğunu birlikte paylaşarak, görseniz ne sorular alıyorum, ne yaklaşımlar var. Elimden geldiğince destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Minicik bir cesaret. Hatta cesareti bırakın. Hani sadece rahat bırakılmaları, yani onlara imkan sağlamaları bile yeter. Aslında bir kadının içerisinde üretmeye o kadar yakışan, o kadar doğal bir yetenek var ki, üretmek zaten kadının bir parçası. Bunu ekonomik hayata geçirmesi aslında an meselesi. Bir cesaretle başlamak ve söylediğim gibi arkasından kapılar zaten bir şekilde açılıyor. Ben çok olumlu buluyorum ve kadın girişimci sayısının da arttığını görüyorum, gözlemliyorum.
0: Peki sizin için hayatta rol model var mıdır, kimdir?
1: Olmaz mı? Tabii ki pek çok var. Hangi birini sayayım? Önce kendi ailemin aile büyükleri, ne kadar dirayetli, ne kadar şefkatli, ne kadar hep iyiliği ve doğruluğu paylaşmayı öğreten pek çok rol modelim var. Hem kadın erkek fark etmez, çok örnek aldığım isim var. Birini vermek yakışık almaz, unutursam ayıp olur diğerlerine.
0: Peki, tabii her zaman başarılı olmamışsınızdır diye düşünüyorum. Hayatınızda böyle sizin için unutamadığınız bir başarısızlık hikayeniz ve ondan dönüş yolunuz var mı?
1: Valla şöyle söyleyeyim, başarı başarısızlık olarak hiç adlandırmadım şimdiye kadar. Çok şükür böyle bir şey de yaşamadım. Ama bu şu demek değil, zorluklar olmadı değil. Tabii ki belki o zorlukları başarısızlık olarak, sıkışma olarak adlandırabiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, oradaki her duraksama, her negatif oluşum aslında bizim en zayıf halkamızı gösteriyor. Oraya eğilip baktığımızda, onu kabul ettiğimizde ve onunla ilgili ne yapacağımızı çözdüğümüzde o zaman o zayıflık bir başarıya dönüşmüş oluyor. O yüzden gerçekten adlandırabileceğim, hani şunu denedik ama olmadı diyeceğim bir örnek veremiyorum. Bunu yanlış anlaşılmasın, çok tepeden bir yerden söylemiyorum. Sadece bakış açımın bu olmadığını iletmek istiyorum. Zorlukların beraberinde kolaylıklar var, yeter ki yılmayalım.
0: Peki dönüm noktası neydi sizin için hayatta?
1: Şimdi ben 50 yaşına yakın Gurvita'yı kurdum. Yani öyle bir yaşta, bu kadar zor bir sektörde, hiç bilmediğim bir sektörde yeniden bir şeye adım atmak çok büyük bir istek ve azmin aslında sonucu oldu. Ve sanıyorum verdiğim o karar benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ve şu anda toplumsal fayda yarattığıma inanıyorum. Beslenme kültürüne yarattığım, kattığım farkı görüyorum. Ve bu gerçekten beni çok besliyor ve motive ediyor. Daha da çok ilerletmeme sebebiyet veriyor.
0: Peki ne tavsiye edersiniz bir girişimde bulunmak isteyen kadınlara ya da kurumsal hayatta çalışmak istemiyorum, ben tek başıma çalışmak istiyorum diye düşünenlere?
1: Şimdi şöyle, bir kere kurumsal hayattan diğer tarafa geçmek hakikaten çok zor. Bir kere o konfor alanı dediğimiz yerden çıkmayı, bunun çok uzağına düşmeyi yaşayacaklar ve buna hazır olmaları lazım. Eğer kurumsal hayattan bir üretim noktasına geçiliyorsa. Burada hiçbir şey kolay oluşmuyor. Bazen her şey doğru olsa bile zamanı yanlış olabiliyor. Bu şu demek değil, bazen her şeyi yaparsınız ama olmaz. Belki doğru zamanda olmadığı için veya gerekli şartlar oluşmadığı için diyelim. Dolayısıyla sabretmek ve kararlı olmak buradaki en önemli iki nokta diye görüyorum. Yani eğer iyi bir fikrinizin olduğunu düşünüyorsanız onu içten içe bilirsiniz. Buna muktedir, bunu yapabileceğinizi içten içe bilirsiniz. Küçük bir adımla başlandığında bunun sonucunun çok pozitif olarak zaman içerisinde geleceğini ben kendim de deneyimledim. Ve bunun böyle olabileceğine ne son derece de inanarak tavsiye etmek istiyorum.
0: Peki şimdi bir yandan da tabii dünyada da pek çok şey değişiyor. Dolayısıyla üretim yapmak, ticaret yapmak ekonomik olarak da çok kolay değil. Bir dönemde. Siz şimdi bir de ihracatı da düşünüyorsunuz. Evet. Yani ticaret olarak da aslında zor bir dönemden geçiyoruz. Ama galiba dünyada hep bir zorluklar vardı. Şimdi nasıl bakıyorsunuz dünyaya? Korkutucu mu geliyor size yoksa fırsat barındıran bir yer olarak mı görüyorsunuz?
1: Her ikisi de. Şimdi bir kere korkmak iyidir. Korkmadığınız zaman bambaşka sonuçlarla karşılaşırsınız. Dolayısıyla ben korkuyu negatif değil pozitif bir şey olarak alıyorum. Ben korkarım. Her şeyden korkarım. Ama bu korkmayı bir körü körüne duraksama olarak değil, o işe derinlemesine bakmak olarak alırım. Evet, dünya maalesef çok kötü bir süreçten geçiyordu ama geçmişte de bunlar vardı. Her zaman zorlukların içerisinde fırsatlar da olacak. Tabii ki burada objektifi kaybetmemek, yani bir şeye odaklanmak, orada sebat etmek çok kıymetli. Çok açılmamak, ayağını yorganına göre belki uzatmak, belki adım adım bakmak, büyümek ve bir şey yaptıktan sonra gelen cesaretle bir yenisine girişmek herhalde çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben kendi adıma doğrusu hep kalben vuku yaşıyorum aslında her şeyi. Yani hissettiğim şeyler üzerinde çalışmayı, deneyimlediğim şeyleri hayata geçirmeyi istiyorum. Dolayısıyla da şimdiye kadar da bunun negatif bir tarafını doğrusu hiç görmedim.
0: Peki şimdi tabii bir yandan da genç neslin çok daha farklı bir aslında tüketim trendi var. Evet. Daha farklı gıdalardan hoşlanıyorlar. Hı-hı. Belki böyle daha hızlı tüketimi seviyorlar. Böyle baktığınız zaman aslında geleneksel bir mutfağı onların önüne getirmek de çok kolay değil.
1: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Nasıl barışıyorsunuz genç nesille ya da nasıl buluşuyorsunuz?
1: Şahane bir soru sordunuz. Şöyle, aslında çoğunun çocukluk travması vardır. Koku en başta. Yani o koku çok rahatsız eder ve yemekten sizi

0: de koşuyor. Dolayısıyla sağlıklı kalmak pandemiden sonra bildiğiniz gibi çok kıymetli hale geldi. Yani aslında hayatımızdaki en önemli şeyin sağlığımızı korumak ve iyi beslenmek olduğunu o dönemde anladık. Bütün bunlarla bir beslenme bilinci oluştu. Gençler ürünlerimizi tabii ki sakatat çorbaları biraz iddialı. Seven çok seviyor. Hani sevmeyen uzakta duruyor ama sular yani kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu yemeği sınıf atlattıran bir ürün olduğu için gençler de çok sevdiler ve son derece pratik. Şöyle söyleyeyim, aldığınız bir kavanoz çorbayla çok yüksek oranda protein alıp çok iyi bir şekilde beslendiğinizde, lezzetli bir lezzet barındıran bir öğün aldığınız zaman ve ekonomik olarak da bunu çözebiliyorsanız, ki fiyatlarımız oldukça ekonomik, bu aslında herkesin çok kolaylıkla yapabileceği bir şeye dönüştü. Yani bir kavanoz çorbayla hem makul fiyata, hem çok iyi beslenerek, hem de proteininizi ve dengeli bütün ihtiyaçlarınızı almak çok pratik geldi gençlerde. Özellikle öğrenciler her zaman buzdolaplarında bulunduruyorlar. Kemik suyunu sadece içmek istemeyenler kahveyle, efendim meyve sularıyla, biz ilk günden itibaren dondurmalar, limonatalar, yani kemik suyunu daha fazla, daha çeşitli kullanmanın hep yollarını gösterdik. Ve çok da ilgi çekti. Hayatlarının bir parçası oldu. Kolay değildi. Örneği yoktu. Ama böyle bir alışkanlık oluştu.
1: Peki bundan sonraki hayaliniz ne? Özellikle nasıl bir, yani farklı ne üretmeyi planlıyorsunuz, ya da başka ne tür bir girişimde bulunmayı planlıyorsunuz? Ne hayal ediyorsunuz bundan sonrası için?
0: Şimdi aslında biraz önce söylediğim gibi biz hep tüketicimizin ihtiyacına ve isteğine göre şekillendirdik markamızı. Gurvita bugün sağlıklı beslenmenin bir şemsiye markası olarak kendini konumluyor, öyle söyleyeyim. Kozmetik hattımız var aslında. Lanse etmeyi bekliyor. Yıllardır duruyor hazır vaziyette. Bahsettiğim gibi onu pek yakında lanse edeceğiz. Çocuklar için, bebekler için ürünlerimiz çeşitleniyor. Efendim yine sağlıklı ve pratik beslenmeye yönelik bazı yiyecekler üzerinde çalışıyoruz. O kadar çok şey var ki yapılacak. Her şey sırasını bekliyor. Biz önce iç talebe yetişmeye çalışıyoruz. Ondan sonra da sırayla diğer konular gelecek. Ama ortak payda hep aynı. Doğal gıda, herkesin ihtiyacı olan doğal gıdayı en iyi haliyle, en makul fiyatıyla herkese paylaşmak.
1: Peki, 18 yaşındaki Bahar bugün karşınızda olsa onu ne söylerdiniz?
0: Vallahi hayat çok çabuk geçiyor. Hiç telaş etmeden istediği yolda yürümesini, endişe etmeden, çok fazla düşünmeden, sadece sevdiği ve istediği şeylerin üzerinde durmasını önerirdim.
1: Peki daha erken girişimci olur muydunuz? Yani yaşın bir önemi var mı bunda?
0: Ben olmadığını gördüm. Bence yok. Bence yok. Yani ben iki ana kariyer yapmış durumdayım aslında şu anda. Bir üretici kimliğim var, bir yönetici kimliğim var. Benim hayatımda olmadığını görüyorum. Bütün tecrübemi aktardığım, daha olgun ve daha geniş bakabildiğim bir dönemimdeyim ve bundan çok büyük mutluluk duyuyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Bahar bugün karşınızda olsa ne söylersiniz ona?
0: Aslında 10 yıl sonra ne yapacağımı biliyorum. Bunu 30'lu yaşlarımda bile hep sosyal sorumluluk tarafım vardı. Bazı oluşumların içerisindeydim. Ama ben markamı, Gurvita'yı çocukların ve özellikle yaşlıların, daha doğrusu iyi gıdaya ihtiyacı olan herkesin, herkese hizmet edebilecek bir vakfa dönüştürmeyi çok arzu ediyorum. Buna çok ihtiyaç var. İyi beslenmeye dediğim gibi herkesin ihtiyacı var. Ben de bunun bir parçası olabilerek, ya, olarak bir miras bırakmak istiyorum.
1: Aslında iyi gıda demişken, özellikle son yıllarda çok fazla görüyoruz ki işte iklim krizleri var. Çok çevreyle ilgili çok ciddi problemlerin olduğu, evet, bir dönem yaşıyoruz. Sürdürülebilirliğin amaç olarak ortaya koyuldu ama

0: zorlanıldığı bir süreci de yaşıyoruz. Ve aslında temiz ve iyi gıdaya ulaşmanın da çok hani dünya açısından da zorlanıldığı bir dönemi görüyoruz. Bunun için hani özellikle tarım politikaları açısından da nasıl bir fotoğraf çektiniz bugüne kadar bu girişimleri yaparken? Onu da sormak isterim.
1: Şöyle, bahsettiğiniz gibi iyi gıdaya, natürel gıdaya, doğal gıdaya olan özlem gün geçtikçe daha çok artıyor. Çünkü bu kaynaklar azalıyor. Yani biz doğuda biraz önce bahsettiğim bu ata tohumu ürünleri ararken bunu yaşadık. Çünkü sürdürülebilir olması bildiğiniz gibi çok kıymetli. Var ama sürdürmek çok zor. Çünkü ekonomik sebepler buna izin vermiyor. Çok iyi tarım politikalarının uygulandığını biliyorum ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Yani kendi yiyeceğimizi yetiştirmeyi, ben ekmeğe, biçmeye, çiçeğe, böceğe çok meraklı biriyim. Kendi evimde de kendi sebzelerimi yetiştiriyorum. Hatta üretimimizden yani bir kısım da üretimimize gidiyor. İşte maydanoz sapları, kereviz sapları, defneler falan benim bahçemden gidiyor. Bireysel olarak da herkesin küçücük de olsa buna katkısı olabileceğine inanıyorum. Bu böyle çok romantik bir söylem gibi geliyor ama aslında değil. Yani bir karış toprağı bile değerlendirebiliriz. Daha fazla tohuma sahip çıkıp mesela çekirdekleri biz yediğimiz hiçbir şeyin çekirdeğini atmayız. Onu hep doğal ortamlarda ekeriz. Çünkü bir ağaç bir ağaçtır ve çok kıymetlidir. Böyle herkes kapısının önünü temizler şekilde minicik katkıları olduğunda uzaklaşmamış oluyoruz. Doğayla, o üretimle, o döngüyle. Tabii ki bunlar çok büyük politikalar ve daha fazla dediğim gibi desteklenmesi lazım. Ama işte umutla elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Peki, şimdi son olarak aslında bazı kelimeler soruyorum konuklarıma ve sizi biraz daha derinlemesine tanımak için. Bu kelimeler size ne ifade ediyor? Kısaca birkaç cümleyle söylerseniz. Başarı.
1: Faydalı olmak.
0: Güç.
1: Keyif.
0: Çocukluk.
1: Mutluluk.
0: Aşk.
1: Sadakat.
0: Tutku.
1: Coşku.
0: Aile.
1: Güven.
0: Huzur.
1: Rahatlıkla uyuyabilmek.
0: Kadın.
1: Güç.
0: Peki. Biz de güçlü bir kadını ağırladık bugün.
1: Çok teşekkür ediyorum
0: yayınımıza katıldığınız için. Ve tabii bu kadar gençliğin konuşulduğu, bu kadar sağlığın konuşulduğu, iyi gıdanın konuşulduğu bir dönemde buna ulaşmak, ulaşmanın da kolaylaştırıcılarından birisiniz. O açıdan bir yandan da aslında teşekkür ediyorum size. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de aslında benim de sağlığıma bir dönem iyi geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim Özlem Hanım.
0: Efendim, Türkiye'nin ilham veren kadınlarını yüksek topuklarda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de Gruvita kurucusu Bahar Şahmili Tanju'yu ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook,

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 25, Kayseri 24, Nevşehir 23. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 31, Muğla ve Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 25, Karabük ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 29, Erzincan 27, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 30, Şanlıurfa ve Diyarbakır 32 ve Siirt 31 derece.

0: Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bilgisayarınızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan eski bir özel hizmet uzmanı. Önemli bir davanın tanığı olan ve ölümden kaçan bir genç kız. Tanıkları ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden kaçınmayacak olan psikopat bir hırsız. Tell us a little chat, shall we? Give us a girl. Give the last one of you.

genel izleyici için uygundur.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Barış Manço, Deniz Tüney Ali Efendioğlu, Alla Beni, Pulla Beni. Muhteşem düetlerde açılışı yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Barış Manço'nun Sözüm Meclisten Dışarı isimli albümünde yer alan şarkının çıkış yılı ise 1981. Şarkının söz ve bestesi ise Barış Manço'ya ait.

0: nerelere çağırırım.
1: Alla beni pulla beni enteresan bir hikayeye sahip. Deniz Tüney Ali Efendioğlu piyanist ve aynı zamanda Barış Manço'nun kuzeni. Manço bu şarkının bir kadın vokal tarafından seslendirilmesi gerektiğini düşününce aklına hem bir düet fikri hem de kuzeni Deniz Tüney geliyor. Ve şu anda dinlediğiniz kayıt canlı stüdyo performansı olarak hayata geçiyor.

0: Seden Gürel, Kerem Cem, Küçük Bir Aşk Masalı.
1: Bana biraz çocuk muyum, değil miyim?
0: Sözlerini Sezen Aksu ve Hıncal Uluç'un beraber yazdıkları şarkının bestesi Ali Kocatepe'ye, düzenlemesi ise Gara Mafyan'a ait. 1985 yılında piyasaya çıkan şarkıyı ilk olarak Özdemir Erdoğan ve Sezen Aksu birlikte

0: Hepsi ve onlar Halley.
1: Sevgili dünya, gülmeye başla. Sonsuz olsun kahkaha.
0: Yıl 1986. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Halley kuyruklu yıldızı gündemde. Dünyaya en yakın mesafeden geçecek olan bu yıldız İlhan İrem'e ilham oldu ve dostluk, barış, sevgi temalı bir şarkı yazdı.

listesi Melih Kibar'a ait olan Halley'in düzenlemesi ise Gara Mafya'nın imzasını taşıyor. Halley 1986 yılında Norveç'te düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Yarışmada 9. olan Halley o zamana kadar Eurovision'daki en önemli başarıyı elde etti.

0: Sibel Sezal, Tunç Öndemir, Erkan Oğur. Bu kalp seni unutur mu?
1: Bu kalp seni unutur mu?
0: Muhteşem düetlerde olmazsa olmaz şarkılardan biri var şimdi de. Sözlerinin Fikret Kızıloka, müziğinin ise Özkan Samioğlu'na ait olan şarkının düzenlemesi ise Tunç Öndemir imzasını taşıyor.

Şarkı ilk olarak 1988'de Sibel Sezal tarafından seslendirildi. Ondan bir yıl sonra da Fikret Kızılok'un Yana Yana albümünde yer aldı ve adeta unutulmaz klasikler arasına girdi. Başka

sırada dinlediğiniz 2026'da hayata geçirilen bu yeni düzenlemenin ilginç de bir hikayesi var. Usta müzisyen gitarist Erkan Oğur bundan 38 yıl önce Sibel Sezal'ın albümünde bulunmuş. Yani Erkan Oğur'un yeniden projeye katılması kayda güçlü bir tarihsel devamlılık kazandırmış.

Bu kalp seni unutur mu ya yeni bir soluk kazandıran Sibel Sezal ve Tunç Öndemir özgün yorumları ve modern düzenlemeyle şarkının zamansızlığını yeniden ortaya koyuyor.

Söz ve bestesinin Ahmet Şefik Gürmeriç'e ait olduğu şarkı ilk tango eserlerinden biri olarak biliniyor. Şarkının aranjörü Mehmet Cem Tuncer. Şarkı 1930'lu yıllarda ilk defa Seyyan Hanım tarafından seslendirilmiş.

dinlediğiniz şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

2015 yılında kaybettiğimiz Kayahan ve müzik çalışmalarına devam eden İpek Açar, özel hayatlarındaki güçlü bağın yanı sıra müzikal anlamda da birbirini tamamlayan iki isimdi. Kayahan'ın melodik ve duygusal şarkı yazarlığı, İpek Açar'ın zarif vokal yorumuyla birleşerek Türk pop müziğinde kendine özgü ve kalıcı bir

Berk Gürman, Öykü Gürman, Nankör Kedi. Grup, Akdeniz ve Arap ezgilerini harmanlayarak oluşturdukları müzikleriyle büyük kitleler tarafından çok beğenildi, popüler oldu.

Öykü ve Berk olarak 2007 yılında kurulan grup, pek çok başarılı şarkıya imza attıktan sonra kariyerlerine farklı şekilde devam etme kararı alarak 2010 yılında ayrıldılar. Nankör Kedi şarkısı ise İbrahim Tatlıses'in 1994'te piyasaya çıkardığı Haydi Söyle albümünde

söz ve müziğinin Yusuf Hayaloğlu'na ait olduğu şarkının şu anda dinlediğiniz versiyonunun düzenlemesi Berk Gürman'a ait. Düet, Gürman kardeşler tarafından 2017'de kaydedildi.

Yonca Lodi 5. mevsim. Söz ve bestesinin Murat Güneş'e, düzenlemesinin ise Cem İyi Bardakçı'ya ait olan şarkıyı Güneş 2018'de tekli olarak

başarılı müzisyen Murat Güneş'in ilk profesyonel müzik kariyeri Limanlar adlı şarkıyı seslendirmesiyle başladı. Güneş'in kendi bestesi olan şarkı Aysel Gürel'in anısına hazırlanan projede yer aldı. Murat Güneş ilk solo single çalışması Kalp Farkıyla'yı 2017 yılında çıkardı.

profesyonel müzik çalışmalarına 90'lı yılların başında başlayan Yonca Lodi ilk solo albümünü 1999'da çıkardı. Lodi aktif müzik hayatına ve sahne çalışmalarına devam ediyor.

sözlerinin Aşkın Tuna'ya, bestesinin ise Coşkun Kıvılcım'a ait olduğu şarkıyı Kibariye ilk olarak 2014'te çıkardığı Gülü Soldurmam adlı albümünde seslendirdi. Şu anda dinlediğiniz düzenleme ise 2026 yılında kaydedildi.

özellikle müziğin teknik altyapısıyla ilgilenen Ahiyan, ilk kapsamlı albümünü 16 yaşındayken kaydetti. Asıl çıkışını ise 2019 yılında Kurtulmak adlı şarkısıyla yaptı. Şarkı 25 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı.

90'lı yıllara uzanıyoruz. Ana akım popüler müziğin yanı sıra kendi dinleyici kitlesini oluşturan müzisyenlerin buluştuğu yıllara. Şu anda dinlediğiniz Düş Sokağı Sakinlerinde olduğu gibi.

Giderek yaygınlaştığı ve müzik dinleme geleneğinin değişmeye başladığı 90'lı yıllar müzikte adeta bir geçiş dönemiydi. Türk popunun büyük bir çeşitlilik kazandığı bu efsane dönemin en unutulmaz gruplarından biri de Düş Sokağı Sakinleri oldu.

Salim Dündar, Osman İşmen Senfoni Orkestrası, Dertlerimi Zincir Yaptı. Söz ve bestesinin Mustafa Alpagut'a ait olduğu şarkı ilk olarak 1977 yılında Esin Engin düzenlemesiyle Selçuk Ural tarafından seslendirildi. Yılların en önemli erkek vokallerinden biri olan Salim Dündar, assubay olarak görev yaparken müzik aşkı ağır basmış ve müzikle ilgilenmeye başlamış. Aynı zamanda Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunan Dündar, profesyonel olarak atletizmle de ilgilenmiş.

sırada izlediğiniz Osman İşmen Senfoni Orkestrası ile Salim Dündar'ın işbirliği konseri Mustafa Alpagut Şarkıları konseptiyle 2020 yılında gerçekleştirildi.

0: Ve sen gülden değiştin.
1: Hani bir kuş gibi.
0: Söz ve bestesinin Gülden Arslan'a ait olduğu şarkının düzenlemesi ise Efe Demiryoğan imzasını taşıyor. Şarkı 2019'da Ümit Besen'le Başka Sahne adlı çalışmasında yer aldı.
1: Eskisi gibi.
0: Şarkı yazarlığı ve güçlü yorumculuğuyla öne çıkan Gülden, 2012'de Unutamam Dedin şarkısıyla geniş kitlelerce tanındı. Hani

Müzikte yaklaşık 50 yıldır önemli bir kariyer inşa eden Ümit Besen, özellikle arabesk pop fantezi türünde öne çıkan güçlü bir yorumcu ve besteci. Besen, fantezi müziğin en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 18. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 28, Bursa 27. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 12. Konya ve Sivas 25, Kayseri 24, Nevşehir 23. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 31, Muğla ve Manisa 30. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 22. Mersin ve Hatay 29, Adana 31, Kahramanmaraş 33. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 21. Bolu ve Rize 25, Karabük ve Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 8. Malatya 29, Erzincan 27, Van 23, Ardahan 20. Gaziantep az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 16. Mardin 30, Şanlıurfa ve Diyarbakır 32 ve Siirt 31 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: Kendi elektriğini üreten akıllı ev sistemleriyle dört mevsim konforunu zamlardan etkilenmeden, fatura derdi olmadan yaşarsın.
3: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
4: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
5: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
4: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
6: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
7: Amin.
6: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
7: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
8: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
9: Alacağım parçayı.
7: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
10: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikalılar buraya neden geldiler?
7: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
11: Dün gece buraya düşen gök taşıymış.
12: Aha, büyük taşı getirirseniz eğer 1 milyon dolar para vereceklermiş.
13: 1 milyon mu?
14: 1 milyon.

0: Eduardo Deacon.
1: Eddie.
0: Birliğin Eddie.
1: Üçüncü tabur, beşinci deniz piyade.
0: Görev süresi?
1: 3 yıl. 2011-2014 arası.
0: Ayrılış tarihleri?
1: 5-5'e 3 sefer.
0: Zengin ha? Söyledikleri kadar kötü mü?
1: Evet.
0: Yaralanma ya da herhangi bir fiziksel engelin var
1: Yok.
0: Mı? Yapmayı sevmediğin bir şey var mı?
1: Her şeyi severim.
0: Tuvalet temizlemeyi sever misin?
1: Her şeyi yaparım.
0: Tamam. Dün psikolojik değerlendirmeleri geçtin.
1: Hı? Evet, evet hanımefendi.
0: Pekala, durum şöyle. Seni veri tabanımıza ekledim. Yani boşu boşuna gelmedin, tamam mı? Sadece şu an vasıflarına uygun bir pozisyonumuz yok.
1: Başvurduğum işten haber var mı?
0: 1 hafta önce doldu.
1: Daha 2 gün önce web sitesinde gördüm.
0: Biliyorum, sistemimizde gecikme var, sinir bozucu.
1: Dinleyin Nuva. 1 yıldır evde oturuyorum. Tek bir gün bile çalışmadım. Külüstür arabam resmen dağılmak üzere. Eşim ve çocuğum 2 eyalet ötede. Bu yüzden her şeyi yaparım derken ciddiydim hanımefendi.
0: Bu durumla her gün karşılaşıyorum ve işim kolay değil.
1: Bana bir iyilik yapın. Oradaki profilime asgari ücret yazın.
0: Ama sen bir yüzbaşısın. O yüzden hakkın var.
1: Ben hak ettiğim işi bekleyemem. Bu işe hemen ihtiyacım var. Size iyi günler.

0: bekle. Asgari ücret ve çalışma saatleri berbat ve buraya en az 40 dakika.
1: Hiç önemli değil hanımefendi.
0: Bilgisayarda çıkmadı çünkü psikolojik değerlendirme kutucuğu işaretli değildi. Aha. Memur hatası. Evet, olabilir tabii.
1: Öyle olmalı. Teşekkür ederim.
0: Bu gece başlıyorsun.
1: Kesinlikle.

0: Cedar City'ye ancak 1 saat 40 dakika sonra ulaşırız.
1: Bu havada böyle.
0: Harika. Şanslıysak... Alo? Konuşma kesildi. Bray, telefonunu kontrol eder misin?
2: Benimki de kesik. Fırtınadan olmalı.
3: Biranın kilitlenmiş olması gerekiyordu, değil mi?
0: Olumlu. Neden?
3: Dikkatli olun, arkamızdan gelenler var.
0: Araç 1, burası 2. Sol şeritten gelen var. Kimliği tespit edildi mi?
2: Araç 3. Araç 3, duyuyor musun? Telsizler gitti.
0: Ters bir şeyler var.
4: Şunu gördün mü?

0: Çıkın çıkın çıkın! Bright beni koru! Arabadan çık hemen! Beni dinle. Dediğim zaman ağaçlara doğru koşacaksın. Arkana bakma. Birini bulana kadar durma. Şimdi koş! Koş koş koş!
1: Tamam, tamam.

0: Alo.
1: Val.
0: Eddie. Neredesin?
1: Dinle. Bir iş bulmuş olabilirim.
0: Evet. Bu çok iyi. Nerede?
1: Yakın sayılmazdı. Biraz burada kalmam gerekiyor.
0: İyi misin peki? Eddie.
1: Evet iyiyim. Evet.
0: Çünkü gönderilen...
1: Bak ben iyiyim gerçekten.
0: Buradaki doktorlar...
1: Val. Geri döneceğim. Sadece bazı işleri yoluna koymam gerekir, hepsi bu.
0: Silvia yanımda. Durmadan seni soruyor.
1: Onu sevdiğimi söyle. Hoşça kal.

0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Edith Yukon, iş için geldim.
0: He. Evrak lütfen.
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
2: Tamam. Saatte $9.5. 60 gün sonra sigorta, 8 saatlik vardiyada 2 kez 15 dakika mola, tamam mı?
1: Evet.
2: Pekala. Evet, Eddie Deacon, burası Rickside AVM. Şu anda Montclair mağazasında dolaşıyoruz. Tüm ihtişamıyla AVM'ye hakim bir konumda. 1986'da açılışı yapıldı, hiç değişmedi. Neden değişsin, her şey var. Erkek giyim, çocuk giyim, bayan giyim, sağlık. Spor malzemeleri kötüdür. Evet, çöp kovası sonda, temiz tut, tamam mı? İşte komuta merkezi. Buranın gözü ve kulağı. Köşede senin için bir bölmemiz var. Boş zamanında adını yaz lütfen, tamam mı? Dur. Tuhaf, bu hiç olmazdı. Havadan olmalı. Neyse, seni ekibe tanıtayım. Ben Vance, vardiya amiri, gece ekibi, namı diğer patron. Bu mutlu küçük prensesimiz Mason. Adını öğrenmek için hiç zahmet etme, çünkü bu iş için fazla iyi, öyle değil mi? Bir emlak şirketine falan
3: değer gidecekmiş. Biçme.
2: Her neyse, sadece ekmek parası için burada.
3: Sanki evet. Başka bir nedenin varmış gibi.
2: Yok tabii. Bu yüzden kendisine ekmekçi Mason diyoruz.
3: Bana öyle diyen tek kişisin ve kimse komik bulmuyor.
4: Anladı dostum, anladı.
2: Merhaba, nasılsın? İyi oldun mu?
5: Bana dokunursan kusarım Vance, yemin ederim.
2: Tamam.
5: Teşekkür ederim.
2: Bir şey ihtiyacın var mı? Biraz su getireyim mi sana?
5: Bir saat yerime bak lütfen, borcum olsun.
2: Çok iyi, biraz uzansan iyi olur. Evet. Burası da muhafaza tesisimiz oluyor. Ve orada yatağındaki de Rabi. Üç gün boyunca çift vardiya yaptı. Ona biraz göz yumacağız. Öyle değil mi Bacon?
3: Sanki başka seçeneğimiz varmış gibi. Onu kornayla bile uyandıramazsın. Gördün mü?
2: Gök gürültüsünden hoşlanmıyorsun demek. Gerçekten mi? Şimşek için ne düşünüyorsun?
3: Aman tanrım.
2: Gösteriyorum sadece. Güzel değil mi? 30 günlük güvenlik kursundan sonra bunlardan birini alabilirsin. Pekala. O zamana kadar beni izlemek zorundasın. Bir kişi daha var. Dur da bir arayalım. Hey
6: Johnny, ne haber dostum? Neredesin kardeşim? Tamam.
7: Toplardayım. Tamam.
2: D alan olacak. Düzgün terminoloji kullanmaya çalış. Tamam.
7: Tabii.
2: Bu Johnny Zengve ya da benim tabirimle yerinde duramayan. Herif resmen turlamak için yaşıyor.
8: Toplarda mı?
2: Evet. Yani bu şey daha çok bir silaha benziyor, değil mi? Evet. Her neyse, turu tamamlayalım. 5 bölge var. A'dan E'ye kadar. Montclair, yani geldiğimiz yer, orası bölge A. Yapman gereken diğer şey üniforma ve çizme giymek. İyi görünüyor. Bunu giy, sonra kalanını gezeriz. İlk durak B alanı. Alışverişçi sırası. Niye böyle dediğimizi söyleyeyim mi? Çünkü tüm alışverişler burada olur. Sevgiline güzel bir şey alacaksan geleceğin yer burasıdır. C alanı. Yemek katı. Buradaki her şey seni öldürür. Ciddiyim. Kendi yemeğini getir. Köşeyi dönünce güzel bir otopark manzarası var. Oraya sadece Amerika'nın en iyi araçları gelir. Bir şey yapıyormuş gibi ışıkları yakarlar ve basıp giderler. Evet, D alanı. Burası turun en sevmediğim kısmı. Ama geçenlerde bu bebek için yeni bir yarışma düzenlediler. İşin iyi yanı, akü boşalmasın diye haftada bir tur atıyoruz. Yani kartları doğru oynarsan El Fuego'ya binebilirsin. Gerçek adı bu değil, ben uydurdum. Pekala, büyük finale hazır mısın? İşte burası. Clive's, diğer mağaza. Daha iyi bir mağaza, harika bir yer. Tasarım kıyafetler var, markalar var. Para atıp üzerine adını yazdırabileceğin bir makine bile var. Müthiş. Aslında karargahı oraya kurmak istemişlerdi. Ancak Montclair daha önce yapıldığı için o tarafa yollandık. Ve bizi bu barikatta değiştirdiler. İnanabiliyor musun? Neyse. Aşağı yukarı tur bu kadar. Sorun var mı?
8: Sadece bir tane.
2: Sor.
8: Bir alışveriş merkezi için barikat. 5 kişilik gece ekibi. Şok silahı. Alın mı ama? 1992'de kalmış gibisiniz.
2: Tamam, orada dur bakalım kovboy. Buralı değilsin değil mi?
8: Hayır.
2: Burada tam olarak ne yapıyorsun?
8: Bir işe ihtiyacım vardı.
2: Tamam. Peki. Her neyse, bu tarafta diğer kasaba var. Nüfusu 12.640. Geçen yıl 48 cinayet işlendi. Tamam mı? Bu tarafta bir başka kasaba var. Nüfusu 25.328. Geçen yıl 81 cinayet işlendi. Oo, bir dolum. Bu işi ciddi ve berbat bir çete kontrol ediyor. Yani bir sürü insan bağımlılıkları yüzünden hırsızlık yapıyor. Anlıyor musun? Aslında hızlı kavruyorsun. Çok iyi. Kurnaz sorular soruyorsun. Söylememin sakıncası yoksa fiziğin gayet iyi. O yüzden merak ettim. Ordudan mısın? Ha. Ya, anlamıştım. Böyle şeyleri hissederim. Rütben neydi? Çavuş muydun?
8: Yüzbaşı.
2: Gerçekten mi? Vay canına. Fena değil. Pekala. Askerlerle bazı deneyimlerim oldu. Asıl sorun yetkinin kimde olduğunu unutmanız.
8: Ya, düzeni bozmaya gelmedim.
2: Duymak istediğim buydu. Gördün mü? Anlaşacağımızı biliyordum. Ellerim niye üzerinde ki? Affedersin. Tamam. Her neyse, işe geri dönelim. Telsizini aldın orada. Evet, sürekli 4. kanalda olacaksın. Gezerken 2 tur atacaksın. Az önceki gibi. Şimdi başlıyorsun. Biraz tuhaf, biraz değişik bir şey duyacak ya da görecek olursan bir şey yapmadan önce haber vermelisin. İyice vurguluyorum ki aptalca bir şey yapma. Anlaştık mı?
8: Halloldu bile.
2: Pekala. Ekibe hoş geldin asker.
8: Gerçekten mi?
2: Hayır yok. Sadece iyi şanslar.

0: Sen de karanlıktan korkmuyorsun değil mi? Tamam.
1: Güvenlik kameralarında yedek güç ünitesi var mı? Tamam.
0: Bu adam sürekli düşünüyor dostum. Hı hı. Evet, kontrolümüz altında. Bir dakika ver. Devam edebilirsin. Kapatıyorum asker.
1: Anlaşıldı. Pislik. Pekala.

0: Millet, dışarıda bir şey var.
1: Dışarıda bir şey var mı dedin?
2: Lütfen.
0: Hayır, açın. Küçük bir kız.
2: Lütfen geliyorlar. Affedersin,
1: tekrar et.
3: Küçük bir kız mı dedin? Tamam.
0: Korkmuş.
3: Onu içeri alıyorum.
1: Hayır dur, yapma dur.
0: Hayır duramam.
2: Açın.
0: Bekle.
2: Yardım edin. Açın.
3: Hadi. Bekle.
2: Geliyorlar.
0: Hey, bir dakika dur.
2: Geliyorlar.
1: Hiç şey gelmiyor, tamam mı?
0: Hey.
4: Kim geliyormuş?
5: Sorma.
6: Bu da kim?
0: Bakın çocuklar, çok üşümüş, bir şey getirin battaniye, orada.
1: Peki,
0: orada.
1: Kimliği nerede ha?
6: 12 yaşlarında, kimi filan yoktur.
4: İyi.
6: Ne yapacağız?
0: Polisi arayacağız.
4: Berbat durumda.
6: Evden mi kaçmış?
0: Umarım sadece öyle bir şeydir.
1: Telefon hatları kesik. Cani, sende sinyal var mı?
4: Lanet olsun, yok.
1: Tuhaf.
6: Hey! Şuna bakın.
1: Montclair'in girişi.
7: Merhaba. Harika. Merhaba.
1: İşte oldu. İyi misiniz efendim?
7: Kızımı arıyordum da. Küçük bir kız, 11 yaşında.
1: Babasıymış. Evet, onu bulduk. Burada. İyi, endişelenmeyin.
7: Ah, şükürler olsun. Teşekkür ederim.
1: Hey Cani, babası geldi. Kızı getir, tamam.
4: Hey, bekle. Buraya geldiğinde korkmuştu. Peşinde birinin olduğunu söyledi. Ve babalar her zaman iyi adam değildir.
7: Affedersiniz, bir sorun mu var?
0: Yok, biz sadece... Kızın adı ne efendim?
7: Adı Jamie.
0: Ha, demek Jamie.
6: Atsana. Hadi.
0: Neden gecenin bir yarısında kaçıyordun?
7: Kavga ettik. O da kaçtı. İşte kızım o, iyi mi?
0: Onun da bazı sıyrıklar vardı ama şimdi iyi, merak etmeyin. İyi.
7: Ormandan buraya gelmiş olmalı, evimiz o tarafta.
0: Doğum günü ne zaman?
7: 16 Nisan 2004.
0: Göz rengi ne?
6: Dostum, bu kadarı kafi.

0: Hadi dostum.
1: Diş teli var mı? Ha, bir bak. Bayım.
2: Hayır, yok. Yok.
0: Neyin var senin? Hadi ama. Gerisi yeni de.
1: Baban.
3: Çocuklar,
4: gidip onu getirin, yakalayın.
0: O da ne öyle?
2: Bilmiyorum.
0: Aman tanrım, bu da ne?
3: 1.250.000. İşaretlenmemiş, izlenemez. Amerikan doları. Kamera kaydını sil. Fırtına da bozuldu dersin. Beni görmedin. Kız buraya hiç gelmedi.
0: Ona ne yapacaksın?
1: İyi bir şey değil Benz.
0: Bunu yapamam.
3: Neden?
4: Çünkü o sadece
3: doğru
4: küçük...
3: Doğru değil diye mi? Hangisi daha az doğru? Benz. Baş belası bir kızı verip zengin olmak mı, yoksa her birinizin korkunç bir şekilde ölmesi ve kimsenin zengin olmaması mı?
0: Lanet olsun.
3: Ve korkunç derken yüce tanrım, gerçekten korkunç diyorum.
1: Geri çekil Benz.
3: Kapıdan uzaklaşırsan cevabın hayır olacak, doğru mu? Burada yetkili sen misin, değil misin?
1: Sana hayır dedi, geri çekil hadi.
3: Senin için olayı özetleyeyim. 5 AVM güvenlikçisi ellerinde şok silahı ve plastik kelepçeleri var. Şebeke sinyali yok, dış hatlar kesik, hala fark etmediyseniz ve devriye polisi falan bekliyorsanız gelmiyor. İçeri girmemize engel olamazsın, kızı canlı tutamazsın.
2: Şimdi nasıl olsun? Nasıl olsun Benz?
4: Hayır Benz! Kapat çeneni!
0: Yetkili benim.
1: Yaşamamıza izin vermezler.
4: Sana bir daha söylemeyeceğim.
5: İzin vermezler, bunu iyi düşün.
0: Bir dakika.
4: Doğru olan bu.
0: Hey,
4: ne yapıyorsun?
3: Gerçek yetkili demek. Bu binadaki her erkek, kadın ve çocuğun ölmesinin suçunu ona yüklemeliydin. Ülken hizmetlerin için sana teşekkür eder.
1: Ne?

0: Kız alışveriş merkezinde. Aramayı durdur, herkesi yoldan çek.
1: Ne yapıyoruz?
0: Bu tarafa gelen yollara hakim iki tepe var. Orası ve orası, ikisinde de nişancı istiyorum. Ve cahil, pısırık tipler değil, güvenebileceğimiz adamlar. Otoparkın etrafında güvenlik çemberi istiyorum. Bütün telsizler güvenli hatta olacak ve ancak zorunluyken bir telsizle konuşulacak.
2: Jamie. Benim adım Eddie. Ve sanırım neler olduğunu biliyorum. Birilerine güvenmek zorundasın. Ve muhtemelen bunun farkındasın. Biliyor musun? Senin yaşlarında bir kızım var. Adı Silvia. Ve bu annemin adıydı. Jamie.

0: akıllı olduğunu biliyorum.
1: Kuru kıyafetlere ihtiyacım var.
0: Anlaşıldı.
1: Ve yemeğe.
0: Tamam.
1: Sözümü kesme ve benimle bir çocukmuşum gibi konuşma.
0: Anlaştık. Peki şimdi dönebilir miyim? Dolu bile değil.
1: Bir şey daha. Beni korumak için söz vermelisin.
0: Söz veriyorum.
1: Yemin eder misin?
0: Bana bir çocuk gibi davranma dememiş miydin?
1: Serçe parmak yemini çocukça bir şey değil.
2: Aman tanrım. Sen tanıksın.
3: Ne tanı?
2: Üçlü altı şu çete babası işin para kısmındaydı. Muhasebeci gibi bir şeydi. Sonra federallerin dava açmasına yardımcı olmak gibi parlak bir fikir ortaya atınca onu bulup öldürdüler.
3: Dur. Ne diyorsun?
2: Kız her şeyi gördü. Yarın tanıklık etmesi gerekiyordu. Ne? Haberleri okuduğum için özür mü dilemem gerekiyor?
3: Belki güvende olduğunu düşünüp şimdi giderler.
2: Tabii, koca bir FBI konvoyuna saldıracaklar. Ama bir alışveriş merkezindeki 5 salak fazla mı gelecek?
0: Geri gelecekler. Bu adam kızın burada olduğunu bile bilmeden telefonlarımızı bloke etti. Kaç kişi olduğumuzu, hatta nerede olduğumuzu bile biliyordu. Monkler'in kapısına geldi, Jamie gibi yiyecek katına değil.
3: Bunu nasıl bilebilirler?
2: Peki ya polis devriyesi?
4: Gelmeyeceklerini söyledi.
0: Yangın alarmı.
4: Telefon hattına bağlı.
2: O halde hemen gitmeliyiz, buradan çıkmalıyız, hadi.
4: Aman tanrım, kaç kişiler?
0: Bu da ne? Kızın saklanabileceği bir yer var mı?
1: Bir saniye ne?
4: Evet.
1: Asla, ben de olacağım. Söz vermiştin.
0: Seni güvende tutacağıma da söz verdim.
1: Kalıyorum.
0: Onları dışarıda tutmalıyız Jamie.
3: Dur. Ne dedin?
0: Ya, o adamlar girecektir. Sadece an meselesi. Onu saklamalıyız. Ve hemen yapmalıyız.
4: Bir yer biliyorum.
0: Hadi hemen gidelim.
5: Beni takip edin.
2: Aman tanrım.
5: Tamam. Hemen ileride. Güzel bir yer değil. Ama bulunması zor.
4: Hadi.
0: Tamam. Pekala şimdi. El fenerimiz, suyumuz ve bir de telsiz. Biliyorum. Düşük frekans ama yine de çalışır. Ayrıca menzilde fazla değil yani. Cevap veren olmazsa sakın korkma.
1: Korkacağım falan yok.
0: Güzel. Bak, sana yardım etmek için getirebileceğin başka bir şey var mı? Bir oyuncak ayı falan ha?
1: Oyuncak ayı mı?
0: Evet.
1: Benim yaşımda bir kızım var sanıyordum. Hiçbir fikrin yok değil mi?
0: Hayır, aslında pek birbirimizi görmüyoruz.
1: Ailem öldü. Bir yılda tanık koruma programındayım. Hayatta kalsam ve yarın tanıklık etsem bile yine de bir ailem ya da evim olmayacak.
5: Gelip bunu görmelisin.
0: Tamam peki. Bak dinle. Kapıyı kilitle. Ses çıkarma. Dışarı çıkmaya çalışma. Ne duyarsan duy, tamam mı?
1: Bu tam bir saçmalık.
0: Seni korumaya söz vermiştim ve tam olarak da bunu yapacağım. Kapıyı kilitle.
2: Şuna bak.
3: Orada.
2: Aman tanrım.
4: Ve orada.
0: Bu iyi.
2: Anlamadım.
4: Ne?
0: Bu çok iyi.
2: Çok komik. Çünkü hayatımın en kötü gecesi olduğunu düşünüyordum.
4: Evet.
0: Blöf yapıyor.
4: Ne demek istiyorsun?
0: Devriyenin gelmeyeceğinden bu kadar emin olsaydı kendi araçlarını da parka alırdı.
3: Peki ama ne yapıyorlar?
0: Arabalarımızı bozuyorlar.
2: Aman sanırım.
5: Lanet olsun, Betty'yi bulacaklar.
0: Ne?
5: Koltuğun altında bir 37'liğim var. Saklı taşıma gibi.
2: Eğer onu taşımıyorsan saklı taşımanın ne anlamı var?
5: Kurallar Bacon. Görev başında silah taşıyamazsın.
2: Buradan çıkmamız lazım.
0: Hayır, gidemeyiz.
2: Elbette gideriz. Ve gitmeliyiz. Çünkü bizi öldürmeye gelen adamlar var. Şu anda. Ve bu arada... Sen kim oluyorsun ki? Yetki sende değil.
5: Artık onda.
3: Ne?
5: Bu gece ölmek istemiyorum. Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsan elini görelim. Evet.
2: Her neyse.
0: Korktun. Ve bu seni öldürür. Bu adamlar profesyonel, sözleşmeli tipler. Karınıza, çocuğunuza, evinize gitmek istiyorsanız binada kalın.

0: Eğer bize yardım etmek istemiyorsan sorun değil. Git bir yere saklan.
1: Bana bir planın olduğunu söyle.
0: Pekala. Saldırı 45 dakika önce gerçekleşti. Şu ana kadar federaller kızın kaybolduğunu öğrenmiştir. Kızı aramaya gelecekler.
1: Ne zaman?
0: Bunu bilmiyoruz. Şu anda düşmanımız zaman. Hadi zamanı dostumuz yapalım.
2: Orası. Hadi gidelim.
3: Çatıya nasıl çıkıyoruz?
2: Bu çılgınca bir şey.
0: Durum.
4: Altıncı güzergah temiz.
2: Tamamen temiz efendim.
4: Gidin.

0: Bir vardı ya.
1: Evet. Cesedi arkaya yükleyin.
2: Peki efendim.
1: Bu kamyonu buradan çekin.
2: Anlaşıldı. Malzemeleri al. El feneri.
0: El feneri
2: evet.
0: Mi? Tamam. Havlu.
2: Tanrım.
0: Burada haritayı sök. Ne oluyor? Tamam. Hadi.
2: Ortaya bir kız. Şimdi de psikopatlar onu öldürmeye çalışıyor. İşimize koşan bir çete var. Gidelim.
0: Tanrım.
3: Kapılar
2: şimdilik dayanıyor. Neydi? Üst katta bir sorun
0: ben
2: çıktı.
0: Ben o işi hallettim. Adam bu mu?
2: Evet. Edi, yetki onda.
3: Neler olduğunu anlattın mı?
0: Büyük kısmını.
3: Ha.
0: Kız ve çete. Seninleyim.
3: Pekala. Fazla zamanımız yok. Hesabıma göre Monkler'e girmeleri 30 dakika, B alanına ulaşmaları da 5-10 dakika kadar sürer. Hazır olmamız gerek.
0: Peki planın ne?
3: Zaman kazanmak. Elimizden geldiği kadar adam indireceğiz. O yüzden canlarını yakmak için fırsat bulursanız tereddüt etmeyin.
0: Yay kullanabilirim.
4: Bomba yapabilirim.
3: Ne? Sana.
4: İnternetten dostum.
2: Hadi işe koyulalım. Robbie,
3: sen parfüm deposuna saklan. Vance, Kitchenwares'e git. İlk savunma hattı sensin. Mason, ev ve bahçe mağazasına git. Sen gözcü olacaksın. Tek yapmamız gereken

0: Pekala. Vance devriyeler bu taraftan gelir diyor. Eğer onları görürsen sakın dışarı çıkma. Sana doğru gelsinler, tamam mı?
1: Tamam tamam.
0: Sakın unutma. SOS kısa kısa kısa, uzun uzun uzun, kısa kısa kısa. Tamam mı?
1: Kısa kısa kısa.
0: Evet.
1: Uzun uzun uzun.
0: Evet.
1: Kısa kısa.
0: Evet, canı dinle beni.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi yap. Sorun çıkmaz. Anlaşıldı mı?
1: Tamam.
0: Hadi git. Sen ne yapıyorsun?
2: Kendimi koruyorum. Biriniz korkup yerimi söylerse o aptal dolapta köşeye sıkışırım. Saklanacaksam kimsenin bilmediği bir yer olmalı. Ayrıca yardım edebilirim.
0: Asla. Bunu konuşmuştuk.
2: Bir fikrim var.
0: Gerçekten mi?
3: Otoparkı temizleyin, arabalar hazır olsun. Bağlantı kur.
1: Lanet olsun.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Kocam ben.
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye gir-

0: Kanal 47.
1: Açık, tamam.
0: Sana nasıl hitap edeyim?
2: Eddie.
0: Sen de bana Charlie de.
2: Güzel. Son şansın Charlie. Kız gitti.
3: Gece devriyemiz her an burada olabilir. Federallerin kızın kaybolduğunu fark etmesinden bahsetmiyorum bile.
2: Ayrıca iç saha avantajımız var.
0: Adamlarıma küçük bir duyuru yapacağım, Eddie. Ve artık sohbet ettiğimize göre bence senin ekibinin de duyması faydalı olacaktır. Herkes duyuyor mu? Peki. Benim adamlar dinleyin. Her zamanki işverenimize konuştum ve bu geceki küçük pürüzün ardından ortaya bir ikramiye kondu. Başarırsak ve kız ölürse her biriniz ek olarak $100,000 alacaksınız. Ama sorun şu, başaramazsak, kız bir gün daha yaşarsa her biriniz avlanıp öldürüleceksiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, hayvanlarınız kısa zamanda peşinizden gelecek. Yani söylemeye gerek yok. Ama bu gece küçük kızı halletmenizi tavsiye ederim. Hadi işe koyulalım.

0: Takım rapor ver.
1: Evet Eddie, ben Vance. Ben iyiyim.
2: İyiyim ben Jamie.
3: $2 gibi kokuyorum ama gayet iyiyim.
2: Tamamdır.
0: Mason. Mason duyuyor musun? Tamam dostum, yola çıktım. Bekle. Mason, umarım bunun değerini anlarsın.

0: Şerif'in ana yoldan buraya saptığını gördüm.
1: Dışarıda gelenler var, ateş etmeyin. Kimse aptalca bir şey yapmasın.

0: Acele bir şey yapmayın, sadece izleyeceğiz.
1: Araba. Tamam. Ne? Hadi, hadi, hadi. Bozu oldu. Kapının dışında.
2: Ben dışarı çıkıyorum. Hayır, olmaz. Gidiyorum. İptal.
1: Tamam.
2: Ve ben...

0: rapor versin, tamam.
1: Ben Vance.
2: D alanına sıkıştım. Hareket edebilirim, tamam.
0: Tamam Vance. Yiyecek katını görebiliyor musun?
2: Hayır.
0: Tamam, tamam, pekala. Ruby, Mason, tamam.
3: Ben hala D'deyim. Vance'in çirkin suratına bakıp duruyorum. Tamam.
0: Hala hayatta mısın, Mason? Mason, duyuyor musun beni?
2: Evet.
0: Pekala, dinle. Bana yiyecek katını gözetleyecek biri lazım. Ne dersin dostum?
2: Olmaz.
0: Mason, eğer kımıldamazsan seni yakalarlar. Hala ev ve bahçede misin?
2: Hayır.
0: Neredesin?

0: Yardım edebilirim.
1: Cemi. Yiyecek katına bir göz atabilir misin, tamam?
0: Tamam.
1: Pekala. Kaç kişi olduklarını bilmem gerek.
0: Anladım.
1: Pekala millet, dinleyin. Clive'da buluşuyoruz. Tam olarak 3 dakika sonra. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı. Tamam.

0: olamaz. 5 kişi var. 5.
1: Tamam. Tamam. Ben hallederim.
2: Onu takip et.
3: Evet, hadi.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Endişelendim.
1: İyiyim. Dikkat et!
0: Tuttum seni! Tuttum! Lanet olsun! Lanet olsun! Hadi! Hadi! Tamam! Hadi!

0: Mason! Benim! Duydun mu benim? Tamam, geliyorum. İyi misin?
1: Evet.
0: Mason, iyi misin? Bak, buradan gitmeliyiz, tamam mı? Buradan gitmeliyiz, anlıyor musun? Seni buradan çıkaracağım. Kapıyı kapat! Kapıyı kapat! Hadi! Hadi!

0: Sana bir hediyem var. Başın derde girerse ve ben yanında değilsem, bu düğmeye bas.
1: Nasıl
0: ve...
1: kullanılacağını biliyorum. Annemde de vardı.
0: Peki. Vay canına. Çok hoş bir yer.

0: Bana bir yeri hatırlattı.
1: Nereyi?
0: Bil amcamın evini. Çocukken yazları orada geçirirdim. Bayılırdım. Öylesine normaldi ki. Sonra babam bir daha gidemeyeceğimi söyledi.
1: Evet. Babalar her zaman mükemmel olamıyor.
0: Evet, ama en azından bazıları ara sıra uğruyor. Onlar suçlu değil. Onu savunuyormuş gibi konuşuyorsun.
1: Onu savunmuyorum. Ama bazen insanların nedenlerini anlamak zordur. Belki de korktuğu için fazlaca uğramamış olabilir.
0: Korkmak mı? Neden korkacak?
1: Bilemiyorum, mesela seni tehlikeye atmaktan. Seni inciten kişi olmaktan. Belki de korktuğu kendisiydi.
0: Bilmiyorum. Ama şu an yanında kendimi daha güvende hissedebileceğim kimse yok.
2: Biraz sohbet edelim, olur mu?
1: Konuş bakalım.
2: Evet. Şu an Clive'dasınız. Yolun sonu gidecek başka yer yok. Sadece bir tek çelik kapı sizi bizden ayırıyor. Bu yüzden teklifi son kez uzatıyorum. Kızı ver, birçok kişinin hayatı kurtulsun. Yoksa burnumdan solumaya başlayacağım.
1: Dinle. İşi beceremeyip çocuğu elinizden kaçırdığınız konvoy saldırısının üzerinden 2 saat geçti. Federaller yakında burada olacak. İşim bitti Charlie.
2: Devriye gelip gitti arkadaşının ölümü. Bunu unutturmaz sanıyordum, neyse. Cevabın alındı.
1: Jamie, buraya gel.
2: Hazır olmaya bak.
1: Gel buraya gel.

0: Polisler. Aman tanrım, polisler. Şu anda dışarıda polisler var. Eddie. Dışarıda polisler var. Of.
1: Tamam tamam, bekleyin bekleyin. Haberleşme kamyonu. Ondan kurtulmamız lazım. Kıza dikkat et.
0: Tamam.
1: Aramamı bekle.
0: Tamam. Şişt.
1: Hey, ne durumdayız Benz?
2: Delmeye çalışıyorum. Kapı saf çelikten.
1: Pekala, anladım. Bu hiç iyi değil. Al. Yardım yolda. Hadi, hadi. Hadi top oynayalım dostum.

0: Yere yat. Eller yukarı. Hemen.
1: Hey, ben güvenlikçiyim.
0: Dizlerinin üstüne bak, çök.
1: Beni dinleyin.
2: Silahı var.
0: Silahı var. Dikkat edin.
3: Pekala. Tamam.
2: Kız burada mı?
3: Evet, burada. Mağazada, evet.
2: Çünkü içeriden silah sesi duyuyoruz.
3: Evet.
1: Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Kaçın. Desteğe ihtiyacım var Eddie.

0: Kıza ulaşabilir miyiz?
1: Bunu kullanabilir miyim?
0: Devam et.
1: Mason, kızı getir.
2: Hayır. Berbat durumdayız. Hareket edemiyoruz.
0: Mason, kendine gel, tamam mı? Hey Jamie, dinliyor musun? Ayağa kalktığında cehennemden kaçan bir yarasa gibi koş, duyuyor musun?
3: Ne yapacaksın?
0: Sen beni düşünme küçük kız. Ama siz buradan çıkıp o hergelelerin icabına bakacaksınız, anladın mı? Bana söz ver.
3: Tamam.
0: Yapalım bunu.
2: Her şey yoluna girecek. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi.
0: Aferin kızım. Ne berbat bir gece.
4: Sana güveniyor. Gelecek değil mi?
1: Evet. Değil mi? Unutma. Oyuncak ayınla birlikte evine döneceksin.

0: Prens. Cemi, duyuyor musunuz?
1: Öldüğünü sandım.
0: Ben seninle mi?
1: Hayır. Ben sanırım onu vurdular.
0: Lanet olsun. Pekala, dinle. İçeri girdiler. Mağazadalar. Çok sessiz ve çok güçlü olmalısın. Ekibimizin bu gece burada yaptığı şey boşuna olmayacak. Anladın mı?
1: Sen de evine gitmelisin. Kızına dönmelisin.
0: Haklısın. Döneceğim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
0: Ruby'nin eşyalarını ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Onları nereye koymuştuk?
1: Yatak odası bölümüne.
0: Onun telsizini almanı istiyorum. Gerçek olanı. Güvenlikçi telsizini. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi onlarda acil durum kanalı var. İlk başta parazit olur ama işimi yaparsan ses netleşecek. Şimdi
2: bu olduğunda bir yer bulup saklanmanı ve bağırmanı istiyorum senden.

0: onlar duyacak ve gelecekler. Oraya geçince beni bekle. Senin için geleceğim, tamam mı?
1: Serçe parmak yemini.
0: Serçe parmak yemini. Anladın mı? Sana güvenebilir miyim?
1: Halloldu Bil.
0: Yakında görüşürüz. Kapatıyorum. Sen ve ben çocuk. Sen ve ben.
2: Sinyal kesiciye gidiyor.
3: Temiz.

Mağazada olduğunu biliyorum Jamie. Beni duyduğunu biliyorum. Ağaçlı yolun 15 kilometre uzağındaydık Jamie. Yağmur lastik izlerini yok etti, arabaların hepsini yoldan çektik. Konvoya saldırdığımızı bilen yok. Kimse gelmiyor Jamie. Pazarlık vakti.

0: Jamie! Jamie!
1: Jamie! Jamie! Duyuyor musun?
0: Jamie!
1: Jamie! Beni duyuyor musun?
2: Adım Jamie Latimer. Ridgeside AVM. Silahlar, lütfen yardım edin.
3: Ateş etme. O benim.
4: Tanıştığımıza memnun oldum Betty.

0: Jamie.
1: Jamie, duyuyor musun? Burası şerifin ofisi. Jamie, duyuyor musun?
0: O gitti, Jamie kaçtı. Tıpkı diğerleri gibi işler sarpa sarınca insanlar böyle yapar. Senin yaşındayken bir sabah babam beni uyandırdı ve bir çanta hazırlamamı söyledi. Bir trene yetişecektik. Heyecanlanmıştım. Sadece birkaç kez günübirlik seyahatler için evden uzaklaşmıştım. Uyuyakaldım. Uyandığımda babam gitmişti. Ceketimin cebinde 50 pound vardı. Onu bir daha hiç görmedim. O yüzden sana bir anlaşma önereceğim. İhanete uğramış, terk edilmiş birinden diğerine. Ölmen için bir sebep yok. Sadece tanıklık etmeyeceksin. O yüzden benimle gel, ben sana bakarım. İkimizin de güvende olacağı bir yere giderim. Baştan başta yolunu seç, kendinin patronu ol. Sana yardım ederim. Belki sana bir iki şey öğretirim. Kim bilir?

0: vermen gereken önemli bir karar var Jamie. O asla gelmeyen beyaz atlı prensi bekleyen çocuk olabilirsin. Toy, cesur ya da aptal olabilirsin. Kaçmaya çalışabilirsin ama o durumda seni öldürmekten başka çarem kalmaz. Ya da ayağa kalkarsın. Bu işi yetişkinler gibi hallederiz. Şimdi nasıl olsun Jamie? Tamam. O zaman istediğin şekilde oynarız. Zengin bir adam olabilirdin Eddie. Sana söyledim. Parayı alıp gözünü yumacaktın.
1: Söylediğin gibi Charlie. Burada yetkili benim. Bunu sen söylemiştin. Jamie. Nasıl olduğunu biliyorsun.

Jamie! Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi diyorum, hadi. Bana bak. Tamam.

0: İşte orada.
1: Ben Rodriguez. Jamie Latimer'ı görüyoruz. Hayatta. Rickside'dan çıkıyor.
0: Orada dur. Ellerini kaldır.

0: Merhaba.
1: Onlar.
0: Berbat görünüyorsun.
1: Ben zaten öyle hissediyorum.
0: Yakında gidiyorum. Sanırım. O yüzden tek söylemek istediğim, teşekkür ederim. Sözünde durdun. Endişelenecek bir şey yok. Kızın konusunda. Böyle bir babası olduğu için çok şanslı.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Koruyucu bir aileye filan işte. Bana söylemediler.
1: İyi olacaksın. Onun hakkında iyi hislerim var.
0: Kim? Bil amca.
2: Hadi

0: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam, ben Ankara'dan geldim, senin de çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestem?

0: aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Aynı yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
13: Şu güzel yüzümün haline baksana.
14: Gelecek kesinlikle hayal ettiğimden çok farklı.
5: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşların konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan Gizemli

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Bu benim evim.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
11: Yağmur böyle mi yağıyormuş?
12: Bu ıslatır ha. Tadı yok.
13: Terminator yapacağım, Terminator. Hey!

0: haberiniz olsun.
1: Animasyon türündeki çılgın böcekler vizyonda. Film, yeraltı şehrinden yeryüzüne çıkan dört böceğin hikayesini konu alıyor.
0: Devam et oğlum.
2: Dünyanın en iyi döneri burada.
3: Sıkıntı.

0: büyüklerin bizim için tören yapacak vakti yok. O zaman kendi bayramımızı kendimiz yaparız.
1: Ali dur! Önünde çuvallı fırıncı dede var, çarpacaksın!
2: Yönetmenliğini Hüseyin Sezai Tütüncüler'in üstlendiği Atatürk Zafer'in Şafağı sinema severlerle buluştu. Film, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik günlerinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine verilen gizli ve hayati bir görevi yerine getirmeye çalışan Ali ile Ayşe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Türkler orada sıkışıp kaldı.
4: Mustafa Kemal bizi yendi.

0: know what you're asking?
1: Gerilim macera türündeki Fall 2 ölümcül tırmanışın yönetmenleri Peter ve Michael Spierig. Filmin başrol oyuncuları ise Harriet Slater ve Arse Emma Thomas. İlk filmde 2000 metrelik izole bir televizyon kulesinde yaşanan korkunç olayların ardından Fall 2 bizi çok daha ölümcül, kaçışın imkansız olduğu yeni bir kabusun tam ortasına götürüyor.
2: Okay, welcome to the ancient plank walk.
3: Take a deep breath. One foot in front of the other.
2: Flip in.
3: Flip it out.
2: Flip in. Flip out. Get back!
4: Help us!
5: The longer that we wait, the weaker we get.
2: Clip in.
1: Macera türündeki Köpek ve Yıldızların yönetmen koltuğunda bir usta Ridley Scott oturuyor. Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin gibi oyuncuların buluştuğu film, askeri bir hayatta kalma uzmanı olan Bengley ile birlikte kıyamet sonrası bir dünyada izole bir yaşam alanı kuran genç pilot Higgin hikayesini anlatıyor.
6: It's just us trying to hold on to what was.
7: But out there, it's kill or be killed. The only thing left to fear.
8: Survivors.
9: Place that still remains.
2: Go.
8: I heard a voice on the radio. My name is Hick.
10: I'm Seema.
11: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
10: I know he has real coffee. I miss music. Singing on the way to the grocery store.
8: I miss the grocery store.
12: They're gonna keep coming. We can't hold them off forever.
13: Arm up!

0: Animasyon komedi türündeki Coyote Acme'ye karşı vizyona girdi. Film, yıllardır Roadrunner yakalamaya çalışırken satın aldığı arızalı ürünler yüzünden sürekli zarar gören Coyote'nin üretici dev şirket Acme Corporation'a dava açmasını ve sonrasında yaşanan eğlenceli hukuk mücadelesini konu alıyor.
1: Hiç paraşütünün açma ipini çektiğinizde içinden sadece bir sürü çatal bıçak çıktı oldu mu? Bu senin suçun değil. Acme kötü bir şirket.
2: Fikir.
3: Dünyanın en büyük şirketine karşı kafa tutan adama bakıyorsunuz.
4: Acme'nin tüm çizgi film ürünleri için dava açıyorlar.
5: Acme suçlamaları reddediyor. Tek yapman gereken şu kapıdan çıkmak.
6: Şey, lütfen yapma.
5: Hiç komik değil. Çizgi karakterleri komik sanırdım.

0: Buraya New Model'li kişi için geldim.
1: Gördüğümü sandım.
2: Gördüğünü mü sandın? Sana san diye değil, gör diye para veriyorum.
1: Gördüm, gördüm.
2: Ne gördün, ne gördün?
3: Buckingham Sarayı'na.
4: Animasyon türündeki bir diğer film Ted'in sihirli lambası vizyonda. Filmin konusu özetle şöyle. Kaşif Ted'in aşırı korumacı bir babaya dönüştükten sonra dışlanmış hisseden Mami'nin sihirli bir lambayla geçmişe gitmesini ve zamanda yolculuk macerasını anlatıyor.
5: Dikkatli ol, çok güçlü.
0: Ne bekliyordunuz? Bir çam yar mısın?
5: Cem, konuşsun istiyorum.
6: Ne? Ha? Bu kimin sesi? Kimsiniz? Kimsiniz?
5: Ben Sony'de konuşsun istiyorum.
6: Kuş.
5: Kuş, kuş.
0: Bu adam tırlatmış.
5: Üçüncü dileğimde Bay Ted'i.
7: Geçmişe gidemezsin.
5: Oldu, işe yaradı. Zamanda seyahat ettik.
6: Orada durun bakalım.
5: Çok tehlikeli bir çağ.
8: İnsan saldırganlaşıyor. Kaçış modu devrede. Acele bağırma modu devredin.
9: Al. İşte Veliaht Prens'in yeni senfonisi.
10: Lambayı bu çağda bulup geri dönmek zorundayız.
1: Peşine düştüğünüz o lamba benim.
5: Başardık.
1: Yakalayın.
10: Kim sürüyor?
9: Mingo köpek koşuyor. Atla dört lamba.

Yazı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yenilenen sergileriyle ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz günlerde Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Modern müzecilik anlayışına göre tasarlanan müzede arkeoloji, etnografya ve sikke bölümlerinde yaklaşık 2000 eser ziyaretçilerle buluşuyor. Ayrıca Paleolitik çağdan Osmanlı'ya uzanan arkeolojik miras, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin kültürel birikimiyle kentin yaşayan kültürel değerleri bir arada sergileniyor. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin şehrin ve Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyet birikimini geleceğe taşıyan önemli bir kültür hazinesi olacağını belirten Bakan Ersoy, müzenin tarihi ve kültürel mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve ziyaretçilere en güçlü şekilde anlatılması bakımından önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Bölümünde 6 salon ve 51 vitrinde toplam 934 arkeolojik eser sergilendiğini açıklayan Ersoy, Paleolitik çağdan Neolitik ve Kalkolitik dönemlere, Tunç çağlarından Urartu ve Demir çağına, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir tarihsel kesitin ziyaretçilere sunulduğunu söyledi.

Seda Bakan, Eda ve Metin Özülkü'nün sanat hayatındaki 50. yıl özel albümü için Kör Aşık şarkısını seslendirdi. Şarkı haftanın en çok dinlenen çalışmaları arasında.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: Apak.
0: İpik.
1: İpik mi? İpik.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta

fotonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır küpü A Para ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

yola çıkmak üzere düzenleniyor. İlk kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına

0: Evet efendim, sırt küpündeyiz. Kaybedenin olmadığı yarışmada iki yeni konuğumuz var. Kırmadılar, geldiler. Minikler için biz de varız dediler ve hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Gülsün Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Ahmet Bey diyorum ve hemen Gülsün Hanım'a dönüyorum. Sizi tanıyalım.
1: Merhabalar, ben Gülsün. 30 yaşındayım. Antalyalıyım. Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
1: Yani,
0: aranız iyi midir?
1: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
0: Harika.
1: Oradan bakıyorum.
0: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
1: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Neyi
1: bulduk,
0: yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz. Siz de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Aşim Bağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyo teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat
0: Sizde
2: etmek.
0: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
0: O zaman bir bakacağız şimdi paslanmış mıyız, var mı biraz?
2: Olabilir, belki unutmuş olabilirim biraz.
0: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar
2: İnşallah.
0: Eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu
1: tamam.
0: İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
1: İnşallah.
0: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak.
1: Hazırız.
2: Hazırım ben de.
0: Birinci etap sır küpüyle başlıyoruz efendim.

0: Tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz. Sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödeniyor.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre harf buldunuz. İyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 peki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da edemaydı. Buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi doğru bildik. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci İ harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz. Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
2: Biraz beni kolay dediniz
0: ben
2: ama.
0: Söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak. Tamam.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anak rapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak R.
2: Anak rapi.
0: Değil.
2: Anak.
0: Ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi.

0: diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakromi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Ni. Mi anak doğru. Anakroni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakroniydi izlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
1: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam, artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimelerdi ama.
2: Evet, doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
2: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz bir güzel bir yer açın.
2: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
2: Çıkaramadım
0: ben
2: şu an.
0: Söyleyemedim.
2: Haftan
0: biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
2: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
2: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet, doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım, tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasının da bir tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba yani, ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedi.
0: Hiç denk gelmedi.

0: geldiniz.
1: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada. Yani. Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir mitolojik dev?
0: Hiçbir fikrim yok.
1: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
0: Görsem unutma.
1: Görsen unutmazsın. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
0: Aynen.
1: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
2: Hiç
1: tekrar
2: tahminim
1: bakmak ister misiniz devimize? Mitolojik
2: yani,
1: devimize.
2: Ne olabilir? Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
1: Zor bir soru saklamışız, evet.
2: Evet.
1: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
0: Komutan.
1: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
0: Kik lon.
1: Çok yaklaştınız. Ha. Kik lona çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
2: King of olabilir
1: mi? Kik lon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: King of.
1: King of değil. Bakın. Kik lon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
2: Tamam.
1: Siz başka aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
0: Kik lop.
1: Kik lop. Doğru. Duymuş muydunuz hiç?
2: Hiç duymadım.
1: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik ki
0: artık,
1: zor bir soru olsun yarışmacılarımız, bakalım bulabilecekler mi?
0: Evet, çok zor oldu.
1: Kik lop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
0: Evet, unutmam artık.
1: Peki. O zaman bir soru daha seçelim.
0: 14 diyelim.
1: 14 numaralı soru. Güzel geliyor. Kolay bir sorumuz var. Bir video soru. Görselimiz var. İzleyelim.
0: Tamam.
1: Sonra bakalım.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok yani.
0: Hiç harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil. Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi. Tutsak. Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi.

0: Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi, evet. Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son iki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
2: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
2: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
2: Oreo. Olabilir mi?
0: Oreo değil. Oreo olamayacağı için. R ve E açıldı. Sanat. Diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsüm, süremizi başlattım. Art dedim.
1: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolcaya geçmiş.
2: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl? Küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
1: Güzel geçti.
0: Güzel
1: yani
0: geçti.
1: Hızlı geçti.
0: Bir hızlı başladınız.
1: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelimede takıldınız değil mi?
1: Evet,
0: biraz
1: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
1: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
2: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda biraz takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
2: Sorular aslında evet, ısındım.
0: Evet, birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
2: Evet. Gitti evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
1: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Ayşin Baygül kaç doğru yanıt verdi? Ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Ayşin Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120
1: tamam.
0: Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz.
1: Hı hı.
0: Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor. Bakın. Dönüş
1: peki.
0: Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
1: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir ses sorumuz var. Önce dinliyoruz.
1: Tamam.
0: Çok tanıdık bir ses.
1: Evet, şu an dinliyorum.
0: Çok tanıdık.
1: Ay, ismini
0: dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
1: 4.
0: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
1: 6, 7, 8, 9, 10.
0: 6 doğru yanıtta aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara, ab, mağara. Ne diyorlardı kapıya?
1: Açıl susam açıl.
0: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
3: Ne oluyoruz, hayırdır?
4: Oğlum yürü lan, hasta etme adamı.
3: Ha, iyi olacak, aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.
0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
1: Ayasofya.
0: Ayasofya, doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: Bekti şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Peki. Hemen geliyoruz bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz, Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir son mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zirin
0: Özer desek. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamayanlar
0: olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Yanıtımız. Arkasında çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Hazırım. Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Hemen hemen. Kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah yine video kolay. Sorular gelecek. Hala da durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz,
2: evet.
0: Peki, 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı, Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Adana olabilir.
0: Değil, daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi, Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır.
4: Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz.
5: Yandı

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var, izliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Paslayacağım yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten 3 elma düştü.
0: 3 elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet
0: olacaktı.
1: Ya. Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan olacaktı. Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz Ajda Pekkan. Biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfnü olacaktı.
1: Evet Köft, onu Köfnü biliyordum da.
0: Grubu.
1: Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla
1: evet.
0: Döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda kaçar puan aldı. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. Şey de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil, evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım. Hızlı okumaya evet. Çalıştım
1: doğru.
0: Sizler için.
1: Evet.
0: O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun.
0: 23. Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak.

0: İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsüm Hanım.
1: Eman.
0: Eman değil.
1: Aman.
0: Aman da değil.
1: İman.
0: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağım. Öyle değil. Öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi. Evet. Birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu.
1: Vallahi evet.
0: Tekrar başlıyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Ahmet Bey, eller butonda. Hazırsanız söyleyin lütfen.
1: 29.
0: 29 numaralı soru geliyor. Antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
2: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç ton soruyu açalım?
2: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen, kaybetmeyin. Sorumuz geldi. Divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
1: Sağlayacağım. Tekar.
0: Tekar değil.
1: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
1: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
2: Şeker.
0: Şeker doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba.
1: Evet,
0: Gülsün.
1: Öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
2: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyu?
2: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
2: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
1: Evet.
0: Butonda.
2: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
1: Apak.
0: Apak.
1: İpik.
0: İpik mi?
1: Evet. İpik.
0: İpek.
1: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden. İpik nereden İpik. Geldi? İpik.
1: Sağlı.
0: Apak. İpik.
1: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, evet, ipeğe karşı bir böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
1: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattım. Ahmet Bey bastı.
2: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
1: Evet. Çok.
0: Doğru tabii ki.
1: Çok.
2: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
2: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
2: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu Hazır. Dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
1: Arınma.
2: Arınma. Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
1: Ya buldum ama. Tamam,
0: bulduysanız basacağım. Bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
1: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsüm.
1: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanıt. Abi. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanı.

0: Se
1: ...49'da... bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basıyor? Ahmet Bey.
2: TNI.
1: TNI doğru yanıt. M dedik. Ne harfini aldık ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz.
2: 40 numara olsun.
1: Karar veriyor.
2: 40 numara.
1: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet Bey bastı.
2: Kronometre.
1: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
2: 33 olsun.
1: Kaç?
2: 33.
1: 33 gidiyoruz 33'e. Bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
0: Miras.
1: Miras değil. Kişi.
0: Ha.
1: Mülkün sahibi.
0: Mülki.
1: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. Olabilir?
2: Tam bildim galiba.
1: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayın. Süreyi başlattım. Ahmet Bey.
2: Malik.
1: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 44 numara olsun.
1: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. 4 harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
0: Rank mı?
1: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 22.
1: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
0: 34 diyelim o zaman.
1: 34 mi diyelim?
0: 34 diyelim.
1: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü süreyi başlattım. Kim basın? Ahmet Bey soruyor.
2: Nano.
1: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi. Buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
2: 28 olsun.
1: Olabilir. 25 mi?
2: 28.
1: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
0: Kemal.
1: Kemal değil.
0: Kenan.
1: Kenan da değil.
0: Kerem.
1: Kerem.
0: Kadir. Kazım mı?
1: Değil, Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
0: Kübra. Erkek ismi.
1: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
0: Kübra.
2: Ben buldum.
1: Öyle mi? Buldunuz mu?
2: Evet.
1: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
0: Kübralardan af diliyorum.
1: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
2: Aa değilmiş ya.
1: Hayran ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
0: Kayra.
1: Kayra doğru.
2: Farklı
1: neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
0: Evet.
1: Kayra deyince.

0: Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet bazen, sakin böyle.
1: Bilmeyince bazen
0: basmak ama burada seviyorum. Önemli olan zaten hakkı almanız.
1: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
2: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
2: As yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
2: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki, denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım, süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
1: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
1: MİT.
0: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
1: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Ne denir? Ne etme denir? Ta?
1: Bildim ya.
2: Tali. Ta.
0: Ah. Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
1: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı değil mi?
1: Evet.
0: Artık
1: evet.
0: Bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
1: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi. Ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi. 60 puan aldı bu bölümde. Ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
2: Evet.
0: Şimdi 2 harf rica edeceğiz. 2 net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
1: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
1: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
1: Atra trikasyon.
0: Atra
1: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koydun?
1: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atra ti trikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
2: Bir soru daha açalım.
0: Peki önce. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?

0: 25.
1: 25. Peki. Geliyor 25 no'lu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki, biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Boş. Boş.
1: Boş değil. Hatta böyle derler.
0: Bol.
1: Bol da değil.
0: Bol değil mi?
1: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
0: Bora. Dora.
1: Bora değil.
0: Dora. Dora. Mora. Yora.
1: Hangi harf? Harf. Harf.
0: Hora.
1: Harf.
0: Rol.
1: Harf. Harf. Harf. Peki, süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
2: Fora.
1: Fora. Doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey, sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
2: O harfi diyeceğim. Votratifikasyon.
1: Emin misiniz? Bakın, sessiz bir harf koyacaksınız.
2: S diyelim. S. Stratifikasyon.
1: Sessiz harf. Stratifikasyon.
2: Evet.
1: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
2: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
1: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki, acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzel bir 3 etap geçirdik. Harika evet. Yarışmacılarımızla harika 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni bir kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ne iyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybeden olmadı. Yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Hangi krediye girin

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım.
1: Amin.
0: Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım.
2: Amin. Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
3: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
4: Alacağım parçayı.
2: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
5: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
2: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
4: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
5: 1 milyon.
2: Gök taşı yarın 20'de Ankara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz Bize'den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Bugün yine çok özel isimlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Evet, yeni projeler, yeni isimler.
1: Evet.
0: Yeni şarkılar. İlkaz, bu sefer anne baba yok.
2: Aynen. Şu an böyle kendi ayakları üstünde.
1: Aynen, ne güzel bir programdı ama, değil evet. mi?
2: Çok keyifliydi, çok çok. İki sene olmuş üstünden, iki
0: olmuş
2: sene geçmiş.
0: Iki sene?
2: Evet, az önce onu konuştuk. Ay çok mutluyum yine böyle sizlerle beraber. Zaten burası böyle artık daha rahat hissettiğim çok tatlı bir alan
0: oldu. Harika. Olduk, harika.
2: Şimdi tek başıma buradayım.
0: Evet, hoş geldin.
1: Bizi kesin izliyorlardır bence. Selamlar tabii olsun ki, tabii buradan.
0: Evet, yeni şarkı ve ilk şarkı mı?
2: İlk şarkı.
0: Oh, hadi hayırlı olsun, yol açık olsun.
2: Teşekkür ederim, inşallah. Yani hiç hesapta yokken 1,5 sene kadar önce beste yapmaya başladım. Ve sanki böyle bütün yılların birikimi bir

0: anda çıkmak istermiş gibi bir şeyler böyle tak tak tak tak çıkmaya başladı.
1: İteklendin mi? Yani yıllarca söylendi mi bu, niye yapmasın?
0: Hayır, yani hayır, aslında hani tabii ki arada sende yok mu öyle şeyler diye soranlar oluyordu. Ben yıllardır bir şeyler yazarım, çocukluğumdan beri yazar, böyle 8 yaşında kuşuma şiir yazıyordum falan. Yani hani böyle bir şeyler yazıp kenara hep atmışımdır ama nedense hiç onları besteleyebileceğimi düşünmezdim. Hep böyle birisi çıksın da şunlara bir beste yapsın, belki bir gün bunlar şarkı olur derdim.
1: Ya anne baban? Yani onları hiç bir görmediler mi, etmediler mi, sende yetenek var demediler mi, bir şey olmadı mı?
0: Valla yazdıklarımı okuturdum.
1: Evet.
0: Biraz böyle anlaşılmaz bulurlardı. Ya babam şey derdi, İhyacığım çok güzel yazıyorsun ama anlamak için 4 kere falan okumam gerekiyor. Ne demek istediğini sonra beste yapmaya başlayınca anladım. Zaten daha önceden yazdığım şey müzikle buluşturmaya başladım ama tabii küçük revizelerle ve baktım daha akıcı ve şimdi kendini buldu onlar böyle. Aa, bir bu olmalıymış gibi. Vallahi böyle çok sevdiğim bir müziği dinlediğim bir akşam ya dedim, o kadar güzel bir müzik ki insanlar bunu nasıl yapıyor ve o an gerçekten çok merak ettim. Ukulelemi aldım elime. Ya dedim, bir şey yapmayı deneyeceğim. Kendini serbest bırak. Bunu günden kimseye bahsetmek zorunda değilsin. Korkunç bir şey olabilir. Hiç şey yapma. Hani aramızda kalacak, bitecek. Sen bile bir daha duyma. Ve sonra böyle bir melodi, bir şey çıkmaya başladı. Baktım böyle hemen daha önce yazdığım, o dönem yakın dönem yazdığım bir şey vardı. Dedim bu sözler bu melodiyle olabilir. Ya ben bir deneyeyim falan. Çalmaya başladım. Duyduğum şey hoşuma gitmeye başladı ve o gece ilk beste bitti. 2 gün sonra ikinci beste geldi. 10 gün sonra 4 beste olmuştu. böyle ben şu an aslında 14 besteyle ama bunları teker teker böyle bir çıkarma yolundayım. 1,5 senedir de şimdi tam içimden gelen sound'u bulma çabasında onları güzel bir aranjeye kavuşturmaya çalışıyorum. Tam olarak bir kendimi ifade etme biçimi olarak görüyorum müziği. İlk şarkıyı da çıkardık. İkinci şarkı da çok çok yakında geliyor ve inşallah yolum açık oldukça böyle çok ara vermeden
1: peki,
0: şarkıları
1: aramızda yayınlayacağım. Kalmasından ne zaman çıktı şarkı? Yani ilk şarkıyı annem, baba, kim artık tamam bunu artık dinletebilirim dediğin hangi noktada oldu? Oldu mu bu arada?
0: Bir hafta olmamıştı. Yani şarkı çıktı 1,5 sene önce. 5 gün sonra falan 2 şarkıyla beraber dinlettim. Hatta
1: sonuç?
0: Tam yılbaşı arifesiydi. Şaşırdılar, hiç benden bir beste beklemiyorlardı. Çok mutlu oldular ama çok beğendiler ve yolun açık olsun bunları. Sen şimdi bu çağı bizden daha iyi biliyorsun. Git araştır, nasıl yayınlamak istiyorsan, nasıl en doğrusu olacaksa artık hani top sende ama bunları istediğin şekilde mutlaka ortaya çıkar dediler.
1: Peki baban hiç şey demedi mi? Şurasına şunu eklesen çıkarsan.
0: Hiç demedi.
1: Vay.
0: Hatta o da beni çok gaza getirdi. Galiba zaten bir anda 14 tane olması. Ben baktım ki anne babadan da böyle kızım çok güzel hani devam et geldikçe.
1: Çok güzel.
0: Vallahi diyorum ya, yıllardır galiba hani şey, bir ressamın sözü vardı. Bu tabloyu bir saniyede nasıl yapıyorsunuz? Hayır, o işte bir saniye değil aslında, işte 30 küsür sene artı bir saniye gibi bir şey. Yani şimdi biraz yanlış söyledim ama galiba öyle bir şeymiş. Yıllarca beslenip artık hani zamanı geldi. Ya tabii ki bu çok subjektif bir şey. Bana güzeldir, size güzeldir, başkası hoşlanmayabilir ama ben çok mutluyum. Yani bu bana çok iyi geldi.
1: Evet,
2: peki,
1: yüzünden belli.
2: Beğenmediklerinde acımasız eleştiriyorlar mı? Var mı öyle bir şey, yoksa kızları diye biraz torpil geçiyorlar mı?
0: Ya her zaman o konuda çok objektiflerdir. Beğenmedikleri değil ama özellikle annemin böyle vurgulayarak şunları daha çok seviyorum dedikleri oluyor. Ama hani çok şükür hani hiç onlardan da böyle ya bu olmamış gibi bir şey duymadım. O yüzden de hepsini paylaşmaya çok hevesliyim. Yani şu an yapıp da yok bunu paylaşmayayım dediğim olmadı. Sadece doğru bir sıralamaya kendimce getirmeye çalışıyorum.
1: Ya,
2: harika.
1: Tekrar oraya geleceğiz.
2: Evet. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Evet. Hem de müzikalle geldiniz.
3: Evet, müzikalle geldik.
2: Ne kadar güzel bir oyun. Kapalı gişe gidiyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz sizden bir dinleyelim.
3: Vallahi biz de çok keyifle oynuyoruz. İşte Jekyll and Hyde tabii dünyada müzikal denince herhalde ilk 5'te bütün dünyada sayılan işlerden bir tanesi. Daha önce tabii sevgili Hayko başka bir kastla yapmışlardı. Tadına doyamamış. Tekrardan yeni bir kastla geçtiğimiz Aralık sonunda provalara girerek Şubat sonu Mart başında da sahnelemeye başlayarak iyi bir yolculuktayız şu an. Çok iyi bir ansambılı var. Hepsi konservatuvarların oyunculuk müzik bölümlerinden mezun. bayağı bir 500-600 kişi arasından seçilmiş bir 15 kişilik

0: Müthiş genç bir ansambl var. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var ana kastta. Heyecanla oynuyoruz, her akşam çıkıyoruz seyirciyle. Şu an Türkiye turnesinde zaten. Her akşam bir yerdeyiz. Hatta işte birkaç gün önce de Adana, Antep, Diyarbakır, İzmir turuna attık geldik. Şimdi Temmuz ayında kısmetse Ege hattından Akdeniz'e doğru tekrar inecek. Yani geçtiği yerleri tekrar geçiyor çünkü bilet bulunamıyor maalesef seyirciler için, o anlamda
1: biraz önce de konuştuk, ben izledim, bir ay sonra bir daha izledim. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzikallerinden bir tanesi, yani en üstte yazılacak bir şekilde. Kesinlikle buradan da seyirciye de söylüyorum, izlemeyen çok pişman olur, kesinlikle izlenmesi gereken, iddialıyım yani. Bu kadar yurt dışında da müzikal izlemiş birisi olarak sizleri tebrik ediyorum. Gerçekten çok keyifli bir müzik.
0: Genellikle içinde olduğunuz işi seversiniz ama hani teşekkür ederim, bir seyirci olarak takdir edip teveccüh gösterdiniz. Övemeyebilirsiniz ama bazen emin olamayabilirsiniz. Fakat bu iş çıktığında şey dedik hepimiz, ya bu iş çok iyi oldu ya. Evet, yani böyle bunu biz de söyledik. O yüzden de çok zevk alarak keyifle seyrediyoruz. Seyircilerimizi de bekliyoruz. Gerçekten bahsettiğiniz gibi Türkiye'nin şu an sayılı işlerinden bir tanesi
1: kesin
0: oldu.
1: Harika.
2: İzleyici salondan nasıl çıksın istiyorsunuz?
0: Valla izleyici salondan istediğimiz gibi çıkıyor zaten, bırakmıyor. Alkış kıyamet kopuyor ve çıktın. Aslında ters bir müzikal, yani karanlık bir Broadway müzikalinden bahsediyoruz yani. Gotik ve karanlık, aslında Türk seyircisinin çok da alışkın olmadığı, şen şaklık işleri özellikle günümüz dünyasında sevdiği, keyif alalım, gülelim, eğlenelim. Tam tersi bir müzikal tabii, çok çok karanlık bir müzikal ama buna rağmen seyirci büyük keyifle çıkıyor. Yani, negatif eleştiri ben şahsım adına almadım hiç şu ana kadar projeyle alakalı. Bu da büyük bir mutluluk veriyor insana yani, yaptığınız işten bu kadar emin olmak. Ama burada tabii yapımcısından yönetmenine, işte ansamblından başrolüne, ana kasta, teknik kadroya, ışık tasarımcısına kadar herkesin çok büyük emeği var.
1: Hem emeği var hem bir resim çizmek için başladığında her şeyin, renklerin ve çizimlerin hepsi aynı anda iyi yere oturmayabilir. Yani bir şekilde bir yer beğenmeyebilirsin. Bazı zaman da tabloya bakarsın, dersin ki ya bu kadar mı cetvel, yani adam her şeyi bir film gibi akıtmış resme. Burada da öyle. Yani dediğiniz gibi yapımcı, yönetmen, başrol, müzikler, görüntü, ışık, yani sahne, her şey birbirini çok iyi bütünlüyor. Ve sanki başkası oynasa zor, yani belli bir yerler değişebilir ama ana hatların değişmemesi gereken ve değişmediğinde de insanların içine girdiği bir oyun yani.
0: Evet öyle. Tekst olarak aslında sahneye konulması zor bir tekst. Evet. Sevgili Fatih Tokgöz yönetmenimiz bu işin altından çok bence müthiş kalktı. Yönetmen faktörü çok önemliydi bu işte. Sevgili Hayko zaten her şeyini veriyor işe. Yani müthiş disiplinli bir adam. İlk günden son ana, hatta bugüne kadar işin ana sahibi gibi sahiplenince işi muazzam bir iş çıktı ortaya. Sevgili Pelin diğer başrolü oynuyor. O da muazzam oynuyor. Yani her şeyle böyle nokta atış yapılmış
1: çok güzel
0: bir işin içindeyiz. Bu da mutluluk veriyor bize yani.
1: Yani Merve biraz önce bahsetti. Siz de biraz değiniz. Yani normal bir oyun değil bu.
0: Değil.
1: İyilik, kötülük, vicdan, akıl, tutkular hepsi arasında gelip giden, yani biraz o konuya da seyirciye biraz ne diyeyim, yani beklentinin, yani böyle müzikal gibi alışılmış, dediğiniz gibi biraz önce çok güzel söylediniz. O biraz önce söylediğinizi biraz açalım. Alışılmış bir müzikal değil.
0: Ya değil, şöyle Türkiye'de genellikle Türk tipi müzikallere alışkınız. Neden? Biz Akdeniz insanıyız. Yani aşk olsun, romantizm olsun, keyif olsun, müziğin formu daha sıcak ezgiler olsun, bizi mutlu etsin, keyiflendirsin halinde genellikle Türkiye'de. Türk tipi müzikalleri öyle oluyor. Ama dünyada da aslında böyle. Yani Sefilleri de seyrettiğinizde bu Jekyll and Hyde gibi karanlık müzikal, işte Sweeney Todd var. Birkaç tane müzikal var öyle sert, karanlık. Bu onlardan bir tanesi. Geldiği zaman gerçekten ilk perdenin ortalarından itibaren karanlık bir dünyanın içine düşmeye başlıyor. İşte insan doğuştan mı iyidir, doğuştan mı kötüdür, sonradan mı olur, onu etmenler mi bir noktaya götürür? Aslında bunu sorguluyor biraz da. Ve bir Londra sokaklarında geçiyor hikaye yani. Aslında bizden olmayan bir hikaye ama doku olarak tüm dünyayı kapsayan bir hikaye. Hele ki bugün günümüz dünyasında vicdan hesaplaşmasının çok sık konuşuldu. İşte savaşlar oluyor, olmaması gereken şeyler yaşanıyor şu an dünyanın birçok noktasında. Tam da aslında bugünün konusu.
1: Bugünün.
0: İyi nedir, kötü nedir? Ya da var mıdır gerçekten?

0: Her insanın farklı iki yüzü var mıdır?
1: Muhakkak vardır. Her insanın ikiden fazla yüzü vardır yani. Hepimiz günün sonunda statü şapkalarımızla, rol maskelerimizle bir anlamda hayatın içinde de oynuyoruz. Bazen mecbur kalıyoruz. Her insanın iki yüzü muhakkak vardır. İkiden fazlası vardır bence.
2: Evet Funda, sen de hoş geldin.
0: Merhabalar.
2: Nereden çıktı bu şarkı işi? Tamam, işin içindesin de söylemek.
0: Söylemek esasında eskiden beri çok istiyordum. Ama bir türlü nasip olmadı. Geçen sene bir yaptık. Esasında 2019'da bir tane Milat diye bir kardeşimizle birlikte ona eşlik ettim. Yarım Kalan diye bir şarkıydı. Ondan sonra arkasından Sezen Aksu şarkıları, evet, çok okumak istiyordum. Sezen'in Büyük Usta'nın şarkısını okudum, Güllerim Soldu. Bir sene geçti, şeye geçtik. Bu yeni şarkımı, işte İmit Yazı yaptık. Söz müzik Kerem Güneş'e ait çok güzel bir şarkı, aşk şarkısı. İnşallah Eylül, Ekim ya da Kasım'da, Eylül düşünüyoruz ama Kasım'da da bir tane daha çok güzel bir cover geliyor. Böyle böyle.
2: İddialıyım diyorsun.
0: Yani şöyle, müziğin içindeyim. Çok keyif veriyor bana zaten şarkı söylemek. Yorumcuyum. Sanatçıyım diyemem şu an. Çünkü yazmıyorum.
2: Ne güzel.
0: Kendi içimde ruhuma ve kendime çok iyi geliyor. Ve bunu devam ettirebilmek istiyorum. Ama dijital anlamda şu anlık. Hani yapamayız mı? Hani sahnede olabilir ama çok öyle düşünmüyorum. Bunu dijital anlamdan paylaşmak istiyorum, yaptığım şarkıları ya da aldığım şarkıları. Bu da bana keyif veriyor.
2: Nasıl olsa ablam da radyoların patroniçesi diyorsun.
0: Yok. Şimdi şöyle, ben de günün sonunda iki tane çalışmam olduğu için daha yeni oluyorum. Yani zorlayamazsınız öyle bir şeyde. İlla beni günde şöyle çalın vesaire diye. Çünkü ben de işin içinde olduğum için. Yani bir iki defa çalmaları bile çok keyif
2: diyorsun,
0: veriyor ya. Kendini radyoda falan görmek, dinlemek ya da ekranda görmek çok güzel, çok keyifli. Oh. Çok heyecanlı.
2: Harika. O zaman gelsin imtiyaz.
0: Evet.
3: Hadi dinleyelim. Hadi.

0: inşallah beğenirsiniz efendim.
1: Evet, tam
2: çok güzel.
1: Evet.
2: Ağzına sağlık.
0: Çünkü şey, slow şarkılar biraz daha yazın. Hani hep diyorlar ya, olmaz olmaz. Bence imtiyaz hem yaz, hem kış, hem sonbahar dinleyebileceğimiz çok güzel bir balat. Çok heyecanlandım.
1: Öyle mi? İlk yaz.
0: Çok sevindim.
2: Keyifle dinledim. Evet.
3: Bir sonraki yani... programa ben de single'ımı yapacağım.
0: Evet, çok heyecanlandım. Çok güzel. Ekran karşısında tabii ki herkesin dinlemesi şarkıyı çok keyif veriyor bana. İnşallah güzel şeyler olur.
1: Yolun açık olsun.
0: Evet. Çok teşekkür ederim.
2: Niye bu kadar bekledin bunca yıl?
0: Şimdi çocuk var, işlerim çok ağır basıyordu, çok iş odaklı birisiyim ben. İster istemez biraz da böyle fedakarım, anaç bir yapım da var. Onlardan dolayı hiç kendime zaman ayıramadım. Hani belirli bir zaman sonra insana hani ya kendim için bir şeyler yapayım dediği zamanlama vardır ya, ben de o zamandayım, tam demlenmiş zamandayım. O da bana çok keyif veriyor. O yüzden... Şu anı nasip oldu. Yani geçen sene ve işte bu sene böyle başladık. Bakalım.
2: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür şey ederim. Dedi, MasterChef'te şey, evet, kendime zaman ayırdım, aşçı olmaya karar verdim. Geldim diyen çocuklar gibi oldu. Harika.
0: Evet.
1: İyi, güzel, harika.
0: Yani tabii ki günün sonunda her zaman da yapabilirdim. Çünkü zaten müziğin içindeyim.
1: Herkes tanıyorsun zaten.
0: Evet, tanıyorum. Ama işte diyorum ya, o çok farklı bir şey. Bu bir cesaret sonuçta. Hani herkes bunu hemen gelin ben şarkı söyleyeyim falan diye yapılmaz. Demek ki benim de bir ruhumda böyle bir müzisyenlik varmış.
2: Varmış.
0: Var tabii ki ister istemez.
1: Şimdiki kısmet şimdiymiş yani.
0: Evet.
1: İlk yaz iki dev ismin, yani Aysun Kocatepe, Ali Kocatepe isimlerinin bir evladı olarak şu anda ben mesela görüyorum birçok böyle büyük ismin çocukları, herkes bir şey yapmak istiyor. Yani kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor ama bazen de şöyle duyuyorum, onun çok ünlü bir isimden, şimdi ismini söylemeyeyim izin almadan da, şey dedi yani şimdi benim ismim üstüne, yani mesela kendim için Sinan Özedincik, şimdi Sinan Özedincik'in üstüne ne yapabilir ki diye düşündüm dedi, çocuğunun yanında söyledim yani o yüzden şimdi ne yapabilir, o yüzden o kadar istemedim ki bu işi yapmasını ve engelledim dedi, bence de iyi oldu dedi, şu anda çok iyi bir iş kadını oldu dedi. Yani çocuklarda da öyle bir baskı oluyor mu acaba, sen böyle bir şey hissettin, belki de gecikme nedeninin bu olabilir mi?
2: Yani her koşulda bir insanın içinden bir şey çıkmak istiyorsa ebeveynlerin de onu desteklemesi tabii bence en güzeli olur. Tabii ki hayat kimi nereye götürüyorsa her işte bir hayır da vardır. Aynen, o ayrı. Ama ben baskı hissettim diyemem ama ilk defa 8 yaşındayken bir çocuk albümü yaptığımızda stüdyoya girdim. O zaman sadece piyano çalıyordum. Müzikle tek ilişkim oydu. Sonra beni işte stüdyoya soktular, çocuk şarkıları falan, tamam çok keyifli bir süreçti ama çocuğum bir yandan da tam anlayamıyorum falan. Ben o dönemlerde çocuk oyunları, işte başka babamın müziğini yaptığı oyunları, onları izliyordum ve benim içime bir oyunculuk aşkı düştü. Öyle olunca hani müzik böyle bir şarkı söylemek harikaymış, bayıldım ben bunu yapmak istiyorum gibi bir şey bende o yaşlarda oluşmadı açıkçası. Ve bir 6 sene piyano çaldıktan sonra onu da bıraktım ve ben yıllarca müziğe sırt çevirdim. Belki bunun bilinç dışı bir yerde ailemin daha hani devrede olması, onların çok böyle kendilerini kanıtlamış yerlerde olmaları olabilir. Onu bilmiyorum. Ama çok uzun bir süre reddettim. Oyunculuğa yöneleceğim dedim. Sonra oyunculuğu besler. Belki bir gün müzikal yaparım diye şan eğitimi almaya başladım. Sonra böyle yavaş yavaş oralar çoğalınca, bir şeyler olunca yine bende şarkı söyleme tutkusu yoktu. Hala da bu arada zorlanırım şarkı söylerken. Yani nedense böyle bir performans anksiyetem var. Konu şarkı olunca. Bilmiyorum. Bu da sanırım aileye bağlanabilir. Ama işte ben beste yapınca sonra bunları paylaşma isteği benden çıktı. Onlar tabii buna çok mutlu oldular. Ama işin zorluklarını da bildikleri için tabii ki her zaman gözümü de açık tutmamı öğütlüyorlar bana. Ama zaten bir şekilde sanatın başka bir tarafındaydım yıllarca. Zaten o zorluğu yaşadım, yaşıyorum. Ama
1: halen oyunculuk mu ilk sırada?
2: Şimdi sıraya koymak değil. Ya şöyle, oyunculukta hiçbir

0: Zaman böyle tamam ya çok iyi hissediyorum, çok tatmin oldum falan dediğim bir noktaya gelemedim. Çok on and off ilerledi benim oyunculuk tarafı. Ama daha çok tiyatro sahnesinde kameraya göre yer aldım ve sahnenin tadı muhteşem bir şey. Yani ben o seyircilerle bir arada canlı canlı gerçekleşen olayları çok seviyorum. Ve o bana çok iyi geliyor ve bunu mutlaka yapmak istiyorum. Hatta yani kendimi daha çok denemek istiyorum oyunculuk anlamında da. Teraziye koyduğum zaman biri birinden üstün diyemeyeceğim ama oyunculuk yaparken işte bir şeyin temsilcisi oluyorsunuz. Başka birinin dünyasını temsil eden biri ve kendi içinizde bir duyguları, bir şeyleri bularak, en azından ben öyle deneyimledim, öyle gördüm. Kendi içinde bir duyguları bularak ortaya bir şey çıkartıyorsun. Müzikte şu an benim yaptığım durumda o dünyayı ben yaratıyorum gibi bir his olduğu için işte müziğiyle, sözüyle şu an ben bir şey yarattım. Ben yarattığım için o burada. Hatta bugün buraya gelirken bile şey diyordum böyle ilk yaz ya. Bir şarkı yaptım ve şu an yolda programa gidiyorsun. Yani aslında sen yarattın bunu.
1: Daha başka bir haz oldu.
0: Evet yani onun o üretimin şeyi başka bir yerden beni çok besledi. O yüzden de böyle şey dediğim gibi şeye koyamam, böyle biri diyemem ama güzel geldi.
2: İki şarkıyı da yazarken böyle şimdi usta iki isim var tabii ki. Hep derinde bir yerde onları beğendirme kaygısı oldu mu?
0: Ya dürüst olayım, özellikle anneme babama bunu beğendirmek istiyorum gibi bir şey yaşamadım. Çünkü ailem hayat boyu ne yapsam çok destekleyici olduğu için hatta bazen böyle yetişemiyor muyum acaba, bana fazla güveniyorlar ve ben o kadar da değil, böyle hani onların güvenini boşa mı çıkartıyorum gibi kaygıları yaşıyordum. Ama onların o güven beni o kadar çok özgür bıraktı ve başka bir yerden güven verdi ki yani yapsam bunu beğenirler beğenmezler gibi ailem olmadı daha çok. Kendim bunu beğenecek miyim, ben bunu yapabilecek miyim gibi biraz kendime obsesif ben oldum. Yani onların her türlü beni destekleyeceğini biliyordum. Yetersiz bulsalar da doğru bir tonla destekleyeceklerini ama ben biraz evet kendim zor beğenen bir tip olduğum için esas mesele kendimde.
2: İki ben, iki sen.
0: Evet.
2: İki neden iki ben, iki sen? Nereden çıktı bu?
0: Tamamen hayat sorgulamalarım üzerine yazdığım bir şeydi. Şunu çok merak ederim hep hayatta. Yani şu an İşte aynı renge, şu koltuğun mavisine bakıyoruz ama acaba hepimiz o maviyi aynı mı görüyoruz? Yani ortak bir referans noktasına baksak da ve bunu insan ilişkilerine taşıdığımız zaman acaba biz karşılıklı aynı ilişkiyi yaşıyoruz, arkadaşlık olsun, özel hayat olsun. Aynı ilişkinin içinde gibiyiz ama acaba tam olarak ne hissediyoruz? Ayrılmaya karar veriyoruz, ayrılırken acı çekiyoruz ama o acıdan aynı yoğunlukta mı geçiyoruz acaba gibi. Bunlar çok sorguladığım şeylerdi. Yani özetle dedim ki bir biz var, sen ve ben var ama benim durduğum yerdeki sen sensin, senin durduğun yerdeki sen benim. Yani aslında bir bizin içinde iki ben, iki de sen var. Tek bir biz olsa da gibi. İşte galiba babamın anlamakta zorlanıyorum dediği yerlere buralarda bağlanıyoruz.
1: Çok tatlı. Seyirci de anlamak.
3: Ama bunu Ali Bey'e Rashomon efekt olarak söylerseniz herhalde sinemadaki büyük ihtimalle kabul edecektir.
1: Güzel.
0: Bence bu arada hani şarkıyı insanlar da dinledikleri zaman zaten böyle açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. O kadar zor değil. Ama hayat sorgulamalarım üzerine yani hani her ilişkide iki tane birey olduğu ve herkesin de kendi dünyası. Yani ortak dünyada gibi gözüksek de aslında hepimiz kendi dünyamızı yaşıyoruz sanırım gibi bir
1: bunu yer. Bunu normal zamanda yazmadığını düşünüyorum.
0: Valla aslında yine benim obsesif tarafım. Ben böyle şeyleri çok sorguluyorum. O yüzden benim için normal zamanlar zaten bunları sorguladığım zamanlar. Öyle bir sorularımı yazdım diyeyim.
2: Şimdi son dönemde popüler kişiler tiyatro sahnesinde. Bu zaman zaman çok tartışılıyor. İşte sahneleri popüler kişiler dolduruyor deniyor ama şöyle de bir gerçek var. Evet, popüler kişiler sahneye çıkıyor. İnsanlar izlemeye gidiyor. Ama oyun iyi mi? Oyunculuk iyi mi? Eğer bunların hepsi bir arada olmazsa bunun bir sürdürülebilirliği olmaz tabii ki. Öyle değil mi?
3: Öyle. Nasıl kısa bir cevap oldu? Şöyle, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Bu çok eleştiriliyor. Bu yüzyıllar boyunca da büyük ihtimalle tartışılacak ve asla cevabı alınmayacak bir şey. Okul yıllarındaydık. Özcan Deniz'in meşhur asmalı konağı vardı. Hepimiz Özcan Deniz'i eleştiriyorduk. genç aktörler olarak, aktör adayları, aktris adayları, kendi sesiyle oynamıyor, şöyle böyle. Bir hocamız bize dedi ki bir gün, çocuklar dedi,

0: Kameranın dedi bakış açısını değiştirelim mi dedi. Nasıl hocam dedik. Özcan Deniz'in dizisinin olduğu akşamlar dedi, ülke dedi büyük bir sessizliğe bürünüyor mu dedi. Evet bürünüyor. Rekorlar kırılıyor mu reyting? Evet. Adam o zaman başarılı dedi. Ya yani bize göre o bir popüler kültürün parçasıydı. Hı hı. Ve biz onu genç aktör aktris adaylığı olarak eleştiriyorduk. Şimdi de bugün bu eleştiriliyor aslında. Onun o oyunda ne işi var? Bunun bu oyunda ne işi var? Kimse sanat polisi olamaz. Ya da bu iş kimsenin tapulu mesleği ya da tapulu alan değil. Orası er meydanıdır. Gelip yüreğini oraya yatırabiliyorsa, zamanını buna yatırabiliyorsa, seyirci de teveccüh gösterip gidiyor ve salonlarda doluyorsa bir yandan da iyi bir şeydir. İnsanlar tiyatro salonlarına gidiyordur. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz, birileri tapar. Bu bir beğeni konusudur. Kimse kimseyi eleştiremez bu anlamda. Bu şunu getirdi, bu bir araştırma konusu son iki yıldır. Tiyatro salonları artık sinema salonlarından daha çok doluyor.
1: Evet.
0: Bu bir yandan da güzel bir şey. Yani bunu eleştirmek, o ünlü, evet popüler kültür ünlüyü görmek istiyor ve bunun içinde bir bedel ödüyor. Ciddi tiyatro biletleri Avrupa'dakiyle şu an
1: ve sinema biletlerinden daha fazla.
0: Yarışır noktada ve çok. Bir yandan iyi, diğer yandan zarar verecek mi? Bilmiyoruz, onu zaman gösterecek ama ben zarar vereceğini düşünmüyorum. Bence ciddi bir karşılık var burada.
1: Ben de şöyle olaya katılıyorum. Mesela son iki yıldır dikkat ediyorum. Seyirci şöyle bir şey var. Eskiden öyle deniyor. Ne veriyorsan onu izliyor. Başka da bir şey olmayınca iyi veya kötü dolduruyor. Veya şey, öyle bir şey yok şu anda. Yani şu anda acımasızca tiyatrolar yayın istemiyorum. Ama çok kötü oyunlar da var ve onlar kalkıyor belli bir süre sonra. Şimdi dizilerde de böyle. Şimdi bakıyoruz. Dizinin afişi yayınlanıyor ya da dizinin tanıtımı yapıyor Şampiyonlar Ligi. Diyorsun ki bir kere ben kafadan şunu düşünüyorum. Bu adamların paralarını toplayıp nasıl bu dizinin parasını çıkartacaklar diye düşünürken zaten 6. bölümde kalkıyor. İstediği kadar en sevilen kadın ve erkek oyuncuları koysunlar. Eğer senaryo gitmiyorsa diziyi izlemiyor.
0: Yani seyirci de seyirci yine eleştiriliyor. Seyirci şöyle, seyirci böyle. Hayır, dediğiniz gibi yani bütün şartlar iyi noktada sağlanamadıysa karşılık bulamıyor. Ya dediğiniz gibi 3 bölümde, 5 bölümde çok ünlü isimler. Aynen. Dediğiniz gibi rakam nasıl karşılanacağı konuşurken yok olup gidiyor. Tiyatroda da aynı oluyor. Burada şu geldi sizin sorunuza aslında. Net cevap şurası. Nasıl sanat filmleri, gişe filmleri gibi bir tartışma vardı ya. Aslında tiyatroda da şu an öyle bir şey var. İşte bu sanat oyunu, bu popüler kültür oyunu. Ben olaya böyle bakamıyorum maalesef yani. Seyirciyi de eleştirmek benim haddim olarak da görmüyorum. Biz oyuncu olarak bir şey koyarız ortaya. Seyirci gelir gelmez. Tabii ki bu noktada şey çok önemli. İşte PR dediğimiz, o reklam dediğimiz şey bugün her şeyi satabilir noktaya geldi. Şimdi bu tarafı da var.
1: Çok güzel laf. Yani, her şeyi satabilir noktaya geldi.
0: Evet. Her şeyi satabilir ve alınabilir kılıyor. Bu da çok önemli bir şey. Benim de çok ünlü olup oynanan, kapı pencere kıran, gişede bilet bulamadığınız oyunlar var ama ben beğenmiyorum seyirci olarak. Oyuncu veya akademisyen olarak değil. Seyirci olarak beğenmiyorum. O gözle seyredebiliyorum çünkü. Ama başka bir arkadaşım abi çok beğendim, bayıldım diyor. Tamam peki. Yani görece bir şeyden bahsediyoruz ve bu kadar sert eleştirilmesini de doğru bulmuyorum. Tabii ki bunun arkasında ülkede yaşanan bugün hani kas direktörü müsün, menajer misin, rekabet kurulu gibi bir takım çalışmaların olduğu dönemde o noktada da var. Orada yapım işleri devreye giriyor, yapım şirketleri kim, kim, kimin oyuncusu gibi durumlar da söz konusu. Ama dediğim gibi bu seyirciyi veya sahneyi ilgilendiren bir durum değil.
1: Bir oyuncu olarak bir şeyleri eleştirmek, akademisyen olarak da bir şeyleri eleştirmek bence en doğal sizin hakkınız. Kimse size karşı bir şey söylemez. Çünkü ben bakıyorum Haldun Dorman bir de Müşfik Kenter'in asistanlığı, daha ötesi olamaz herhalde. Hani bir şey öğrenmek değil, o olayın ta en dibinden. Biraz önce ilk yaza da onu söyledik. Yani ilk yazın müzikte hata yapma olasılığı bence o kadar az ki. Yani Ali Kocatepe, Aysun Kocatepe 24 saat evde müzik var ve bu işin en üst tepedeki isimlerden bahsediyor. Siz de bu yani Haldun Dorman ve Müşfik Kenter'den herhalde beslenmek değil, yemiş yokmuş gibisinizdir diye düşünüyorum.
0: Öyleydi tabii. Evet. Benim hayattaki en büyük şanslarım yani. Şans, gerçekten şans. Bu meslekte kimin yanına düştüğünüz, hele o çok genç yaşlarda hayatınızı direkt etkileyen bir şey. Hoş, Hocaya gelene kadar, Müşfik Hoca'ya kadar gelene kadar.

0: kadar da bir dedenin yanında büyüdüm. Hani dedemle Müşfik Hoca'yı çok benzer bulurum birbirlerine. Rahmetliler hepsine, Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Müşfik Hoca çok başka bir şeydi o yani. Hani bu kadar büyük usta olup da bu kadar egodan arınmış, yaptığı şeyleri büyük görmeyen, ben şeyi hep söylerim yani, başka birinin yanında büyüseydim şımarık bir adam olmaya çok yatkın bir adamdım ben. Yani hani egosunu farklı çalıştırabilecek bir aktör adayıydım.
2: Adaydım.
0: Ama hocanın yanında, hoca şeydir yani, hani törpüler adamı. Çünkü o şey olarak bakmaz olaya. Yani bir gün birinci sınıfta hepimiz seslerimize hayran adamlar veya kadınlar oluyoruz. Böyle yaptı bana. Markette dedi, böyle mi konuşuyorsun dedi. Nasıl yani, bırak oğlum dedi bu sesi dedi, böyle kullanmayı dedi. Onu dedi sahnede kullanacaksınız dedi. Onun için hoca, Müşfik Hoca'yı öğrencilerime hep söylerim. Sokakta gördüğünüz zaman hoca ne iş yapıyor deseniz, hani bilmeseniz onun Müşfik Kentör olduğunu şey diyebilirsiniz. Bayındırlıktan emekli memur, çünkü torbası yürür ama sahneye çıktığı zaman bambaşka bir adam. Evet. Yani çok başka bir şeydi. Yani bu mesleğin bence kutup yıldızı. Haldun Bey de ne hoca dedirttirir ne bey dedirttirdi, Haldun abi dedirttirdi, çok zor oldu. Hayatımdaki en önemli oyunlardan bir tanesinde birlikte ana rol oynadığım biriydi yani. Yani ondan da or tarafta çok şey öğrendik. O da egodan bir o kadar uzak bir beyefendiydi, İstanbul beyefendisiydi. İkisi de insan yetiştirme, önce insan olmanın önemini öğreten değerlerdi. Hayata dair değerler öğretiliyordu çünkü şeydi hani, oyuncu olursun yani, oyuncu olunur çünkü. Ben şeye inanmam, doğuştan yetenek hikayesine inanmam. Ben çalışmak kısmına inanırım. Çünkü onlar da öyleydi. Onların yanında yetiştik. Onlar ve diğer hocalar, ya Zekai Müftüoğulları, Sönmez Atasoylar, Kadriye Kenterler, hepsine yani vefat edenler Allah'a kursağımızdan geçen her lokmada onların hakkı var. Yani bugün bu insanlar olabildiysek bir anlamda onlar sayesinde. Ama dediğiniz gibi çok büyüktüler. Başka da onlardan sonra gelmedi, gelmeyecekti. Biz onların tırnağı olabilirsek ne mutlu bize yani.
2: Yani siz de şimdi öğrencilerinize aktarıyorsunuzdur.
0: Evet, yani geldiğince onların nefesi bir parça bizde var. Biz nesilden nesile aktarmaya çalışacağız. Onların isimlerini de kaybetmemeye gayret ederek yani.
2: Ben mesleğin başında Kenter Tiyatrosu'nda Müşfik Hoca'yla oyunla ilgili çok kısa 10 dakikam var dedi. 10 dakika hiçbir şey yazmamışım. O zaman tabii böyle ses kaydı bir şey yok. Yani ben not alacağım, söyleyeceğim. Dinlemekte o kadar güzel anlattı ki kendinden geçmişim, ben bana oyun oynuyor gibi geldi. Dedi ki ne yazacaksın, çok merak ediyorum, hiçbir şey not almadın dedi. Önce ya öyle kaldım, neyse aklımda kalanları sonra yazmak zorunda kaldım. Çünkü öyle hayranlıkla ağzının içine düşmüşüm yani.
0: Ya onunla geçirdiğiniz 10 dakika ömürdür yani.
1: Ne güzel.
0: Ben 15 yıla yakın yanındaydım hocanın. Çok büyülü yıllardı yani o yıllar.
1: Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. İsteyen herkes aslında oyuncu olabilir. Gerçekten öyle mi? Yani çok istiyorsa, çok çalışırsa herkes oyunculuk yapabilir mi?
0: Olur tabii ki. Sadece şu var. Hayatınızda ben bunu bir tren katarına benzetirim. Yemekli vagon olmayı kabul edecek misin? Ya da hayvan vagonu ya da insan vagonu, işte herkes lokomotif olamaz. Ama bunun bir parçası olabilirsiniz. Evet. Kalibresinde kendini ne kadar geliştirdiğiyle alakalı o. Yani ana rolü çekemeyebilirsin ama orada bir yan rolü oynayabilirsin. Ama yarın öbür gün çalışırsan sen de ana role doğru gidebilirsin. Bu çalışmakla anatomik, fizyolojik veya ruhsal bir probleminiz yoksa oyunculuğa yansıyacak. Bence herkes oyuncu olabilir. Neden olmasın? Yani biraz üstten bir tavrı var oyunculuk mesleğini yapan insanlar. Bunu doğru bulmuyorum ben. Çünkü ben bizleri sanatçı olarak değil, birer sanat işçisi olarak görüyorum. Bir teksti alıyorsunuz, provasını ediyorsunuz günlerce, haftalarca ve çıkıp bunu ondan sonra oynuyorsunuz. Sizin söylediğiniz gibi az önce, hani ben yazmıyorum, ben sadece icracıyım. Evet. Bizler de bir bağlamda icracıyız aslında. Yani o şey, çok üstten bir tavır var. Herkes oyuncu olamaz, herkes şunu olamaz. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriyoruz. Hayır, bu da bir meslek. Cerrah nasıl şey diye çıkıyor mu ameliyathaneden? Bugün işte 200 tane anjiyo yaptım diye çıkmıyor. Bizim de öyle çıkmamamız da lazım yani.
2: Çok güzel. Yani, aynen.
0: Evet, çok büyülü bir şey yapıyoruz. Ve çok büyük bir lükse sahibiz. Bunun üstüne İşimizi yapıp para kazanıyoruz, alkış alıyoruz, işte şan şöhret kazanıyoruz, insanlar size ilgi gösteriyor. Ha, bu muazzam bir şey değil mi yani? Bir lütuf hayatta evet, verilmiş. Evet.
3: Çok keyifli.
2: Ben hep şey söylüyorum. Ben hep şey diyorum yani sürekli başrolde oynamak istenilen bir durum var ya. Yani diyorum ki ya 100 yıldır Oscar'lar dağıtılıyor ve yardımcı erkekle yardımcı kadın oyuncu dağıtılıyor. Yani neden demek ki bir önemi evet, var yani illa bir numara değil iki numara hatta filmde başroller ödül alamıyor yardımcı erkek oyuncu ya da kadın oyuncu ödül alıyor. Demek ki daha iyi oynamış başrolde gibi.
0: Oradaki olay şey sizin rolü alıp nasıl yorumlayıp nasıl hayata geçirdiğinizle alakalı bir şey. Ne oynadığınızın çok da önemi yok yani. Pıt diye dikkat çekiyorsunuz bir yerde halinizle, tavrınızla, ortaya koyduğunuz performansla. Bu iş böyle. Evet. Bir de başrol alıp o yükü çekmenin ne gereği var?
1: Bu arada siz Amerikan dizisinde de oynamıştınız evet, değil mi? 2016 yılında.
2: Evet, ben de senin sorularda gördüm. Insomnia evet, dinliyordun. Evet. Insomnia da mı
0: 2017'de
2: mı
0: yayınlandı. Aa. Şu an bu sene Amazon Prime Amerika'da yayına yeni girdi. Insomnia isimli bir projedeyim.
2: Çok güzel. Harika. Kimler var orada ya da nasıl bir...
0: Orada şöyle, çok ünlü bir Amerikan kadro var. Vampire Diaries'den, House of Cards'tan, Columbia dizisinden, Suits'ten bayağı ünlü çok bir güzel Amerikan kadro. Ben Avrupa kastından gittim. Moskova'da çekildi ilk sezonu. 1,5-2 aya yakın 8 bölüm. Amerikan tarihinde de Amerikan dizi tarihinde pilot bölüm çekilmeden full sezonu çekilen tek iş. Ve dünyanın her yerinde şu an yayında, her yıl başka bir ülkede yayına giriyor. İşte belki çok iyi gitti bu sene Amazon Prime Amerika'da yayınlanınca. Belki ikinci sezon anonsu herhalde yakında gelecek. O da galiba o dönem İspanya olarak konuşuluyordu. Bekliyoruz. Çok ünlü bir yönetmen var. Slava Yakovlev, Rus-Amerikan. Lost'ta X-Files'ın görüntü yönetmenimizdi.
2: Siz de olacaksınız bundan sonraki bölümde.
0: Evet evet. Çok ana iyi kastı çünkü. 8-10 kişilik bir ana kastı var.
2: Harikasınız.
0: Biz her sezonunda varız. Planlanan o. Amerikan işleri biraz daha öyle yani ya bu sene bitti hadi seneye giriyoruz değil de yapıyorlar, atıyorlar, yayınlanıyor ve böyle yıllar sonra bir bakıyorsunuz işin ikinci sezonu var, herkes daha fazla yaş almış falan. Allah Allah niye böyle oldu diyor. Öyle çalışıyorlar doğru, çünkü hiç aceleleri evet, hiç yok yani. Önemli bulmuyorlar. Hadi yetişelim gibi bir şey yok. Biz sezonu çektik, bitirdik. Slava'dan bir mail geldi. Sevgili dostlar size de bir yılbaşı hediyesi yolluyoruz. Bir teaser yolladılar. Biz şimdi dedi tatile gidiyoruz dedi. Ekip kayboldu. 6 ay sonra müzikler bestelenmiş, onları yolladılar falan. İşi çektikten 1,5 yıl sonra Cannes'da, MIPCOM'daydı, fuardaydı iş. İşte 2 yıl sonra Los Angeles'ta Soho House'da 2 bölüm izleme galası oldu falan. Hani bana garip geliyordu o yıllarda.
2: Evet, çok normal ya. Herkese gelir. Harika. Fundacığım hadi bir şarkı daha dinleyelim.

0: ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Güzel oluyormuş böyle hareketli şarkılar.
2: Evet, bildiğin bir sektör.
1: Evet.
2: Ama zor bir sektör.
1: Evet.
2: Büyük bir cesaret işi değil mi?
1: Evet. Yani hele bir de belirli bir yaştan sonra bunu yapabilmek gerçekten çok kolay değil. Ama şunu anlıyorum, içinde olduğum, hani içindeyim ve gerçekten şarkıları yapmak, o süreçler çok kolay bir şey değil. Hani normalde siz yönetiyorsunuz işte, yönlendiriyorsunuz ama kendiniz yaptığı zaman gerçekten çok zor. Hani o çok heyecanlı, stüdyo aşamaları çok kolay değil. Ben bir konservatuar mezunuyum ama ne kadar konservatuar mezunu da olsam müziğin içinde devamlı şarkı okumanız gerekiyor. Devamlı o işin içinde olmanız gerekiyor. Öyle çok kolay değil stüdyoda şarkı okumak. Çok zor. O yüzden bence her köşesi önemli tabii ki bir prodüksiyonun yapılan şey. Çok büyük bir emek var. Ya sanatçılarım ben her zaman anlıyorum. Çünkü müziğin içinde olduğum için onların yapmış olduğu her iş benim için kıymetli. Ben de şimdi onlar da bana destek veriyorlar. Hoşlarına gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben şimdi bazılarına şey gelebilir. Ya işte bu saatten sonra niye yapmış? İşte zaten işi var. Aynı sektörün içinde niye? Hayır. Ben istediğim bir şeyi oluşturabilecek yaştayım ve çok severek yapıyorum. Hiç kimseyi de dinlemem bu bölümde ve devam da edeceğim. Çok keyif alıyorum. O yüzden de inşallah güzel olacak her şey.
2: Hep hayalin miydi?
1: Esas çok böyle hayalim değildi. Hani böyle çok büyük böyle hayalim olup da illa ben, çünkü arka planda olmayı da seven bir ruhum var. Faydalı olmayı seven bir ruhum var. İnsanlara gerçekten hani kendime yapılmış gibi çalışma sistemim böyle. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar da hani onlar da bir şey yapıyorlar ve ben onun bir parçasıyım. Onların aracısıyım. O yüzden bilmiyorum. Kolay değil. Onların da yaptığı iş, benim de yaptığım iş. Ama çok böyle işte hayalimdeydi, ben şöyle yapacaktım falan, hiç öyle bir modda değildim. Yani oraya gittiğimde de mesela şunu görüyorum, onlara bence daha çok emek göstermişim ben. Kendimi o kadar göstermiyorum.
0: Zor bir dönemdeyiz şu anda. Ben evet. Şimdi gençleri özellikle buraya aldığımda hep şöyleler. İşte cuma gecesi gece işte, bir de öyle bir şey oluyor. Niye bilmiyorum. Evet. 24'te işte giriyor yayına dijitalde ve sabaha kadar oturuyorlarmış. Kaç tabii. kişi tıkladı, kaç kişi
1: tabii
0: yaptı.
1: Tabii ki.
0: Yani şey, bir de öyle bir dönemdeyiz ki bence ne hangi film, hangi dizi ya da şu tutar, bu tutar denemeyecek hiçbir konuda, hiçbir iş. Yani kitap dahil bu çok satar denemeyecek bir dönemdeyiz. Çünkü
3: öyle.
0: Hiçbir garantisi yok. İnsanların şeyi çok değişti yani. Hı hı. Zevkleri ya da ne bileyim her şeyi değişti herhalde.
1: Tabii ki.
0: O yüzden hiçbir şey şu anda tutarlı kimse bilemez değil mi hocam yani?
3: Bence öyle ya. Bir şey yok ki. Aslında bir matematiği normalde yok, var ama bu matematik bugün artık kurulamıyor.
0: Kurulamıyor. Evet,
3: yani
0: evet,
3: dünya farklı ve her gün değişiyor her yani. Değişiyor. Şartlar her gün değişiyor. Evet. Değişkenlik gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun. Sağ olun.
3: Misafir ettiniz.
2: Çok keyifliydi sohbet.
0: Evet, böyle bırakmıyoruz. Senden şimdi reklama gitmeden önce bir şarkı alıyoruz.
4: Seve seve.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bir anda şemsiyelerle yüresim geldi. Harikasın.
2: Hoş bulduk.
1: Evet. Çok sevdiğimiz bir çift bizimle birlikte.
2: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Evet, ayağınıza sağlık. Niyetinizle geldiniz.
2: Niyetinizle davet ettiniz.
0: Evet, harika. Teşekkür ederiz. Pozitif aramcılık yapalım. Hanımefendiden başlayabiliyorum. Bir de iki tane çok güzel şarkı çıkartmışsınız.
2: Evet.
1: Evet. Teşekkür ederim. O hepimizin çok bildiği Sinem Hoca. Bugün bizimle birlikte.
3: Sinem Hocama teşekkürler diye bir tag vardı bir ara.
0: Evet.
3: Evet vallahi evet, oldu hocam. Uzun yıllar.
1: Hem de ne uzun yıllar.
3: Çok uzun tabii. Hala devam ediyor ama o bir furyaydı yani Sinem Hocama teşekkürler evet. diye bir. Evet evet çok güzeldi.
0: Peki evet şarkı. Hep istediğiniz bir şey miydi? Daha önce ben bilmiyorum. Yapıyor muydunuz? Yani Sinem Hoca oldunuz diye bırakmış mıydınız? Tekrar mı döndünüz ağlara ne oldu?
3: Hayır şöyle oldu aslında. Çok uzun yıllardır sahnelerinde eşlik ettiğim çok önemli isimler evet. vardı. Hepsine geri vokal yapıyordum. Sevgili Ajda Pekkan, sevgili Kenan Doğulu, sevgili Gülşen. Çok büyük keyifle çalıştığım isimlerdi. Kendi sahnelerimi de yapıyordum. Neden bir şarkı yapmadık? O dönem zaten hep sahnedeydim ve tek dileğim şarkı söylemekti. Onu da zaten yapıyordum. O yüzden keyfim çok yerindeydi. Son zamanlarda ama çok da böyle hadi yapalım ne olur yapalım diye ekip arkadaşlarımla böyle birbirimizi iyice gaza getirip evet ya hadi yapalım dediğimiz bir dönem oldu bu dönem. Yani denk geldi diyelim. Yine sahnede severek söylediğimiz isimlerin şarkılarından kendi düzenlemelerimizle dinleyicilerimize şarkılarımızı yaptık.
1: Neden bu iki şarkıyı seçtik peki ilk önce? Biz Sıla'dan Kenar Süsü, evet. Gülşen'den Aşktan Sabıkalı değil mi?
3: Evet, evet. Neden bu iki şarkı? Çok özel, yani spesifik bir nedeni yok açıkçası. Dediğim gibi sahnede de canlı performans esnasında sevdiğimiz şarkılardı bunlar. Çaldığımız, söylediğimiz şarkılardı. O yüzden önceliği bunlara verdik diyelim.
1: Niye bu kadar beklemişim dediniz mi peki? Çıktı şarkılar.
2: Ben de niye bu kadar beklemişim evet. dedim yani.
3: Artık. Değil mi? Benden çok yakınlarım bunu söyledi. Tabii ki şarkıları dinledikten sonra bireysel tanışmadığım ama artık dinleyicimiz olan kişiler söyledi. Evet biraz geç kalmış oldum aslında ama zararı neresinden dönsem kârdır. Şimdi buluştuk sonuçta.
1: O şarkıyı buluşturmak nasıl bir heyecan?
3: Değişik bir karın ağrısıymış. Onu fark ettim. Yani o gün böyle acaba nasıl tepki alacak? Acaba dinleyenler tabii ki herkesin memnun edemeyiz. Herkesin zevkine uygun bir şey yapamayız. Ama acaba çoğunluğa hitap edebilecek miyiz? Ya da yani bunu mu yaptınız diyecekler mi diye bir ufak karın ağrısı yaşamadım değil. Çünkü hani o Sinem Hoca durumu olduğu için azıcık böyle omuzlardaki yük fazla oluyor. Ama

0: Ben de bunu yaptım, böyleyim. Hadi dinleyelim, beraber eleştirelim tarafıyla girdik yola.
1: Bir de sinema hocalığınızı yapmışsınız. Yani şarkılar, sanatçıların okuduğu şarkılar gibi değil. Yani sıfırdan şarkı gibi olmuş. Bir, üzerinde bir emek var, oynanılmış. Evet. Yani bir şeyler yapılmış. Herhalde içiniz rahat etmedi değil mi?
0: Yani şöyle, orijinal hallerini de çok seviyordu.
1: Yok, kötü anlamda söylemedim ama, ben zaten. Bir şey katayım üstüne.
0: Evet, evet. Düşündük. Aranjörümüz sevgili Birkan Şener gerçekten günler, geceler, haftalar boyunca güzel bir kafa patlattı bu konuya. Beraber çalıştık. Çok şey denedik. Yani şöyle mi yapsak, burasını böyle mi yapsak? Şu enstrümanla mı solo çalsak? Hayır hayır, bu enstrümanla solo mu çalsak falan diye bayağı bir uğraştık. Hem bizim içimize sinsin, hem de şarkılarını bize emanet eden kişilerin de içine sinsin diye. Onların da hani gönlü olsun tabii ki, insanların duygularını kattığı şarkıları seslendireceğiz. Ay bu ne olmuş böyle demesinler diye gerçekten bayağı bir uğraştık. Güzel de oldu. Yani içimize sindi. Keyifle çıkardık.
2: Açıkçası. Kaan beğendi mi?
0: Kaan Kenar Süsünde Mutlu Ama Aşktan Sabıkalı'yı dinlerken ilk bir ağladı. Evet. O yüzden onu bir daha açmadık.
1: Niye?
0: Duygulandı, bilmiyorum. Onun öyle bir tuhaf bir durumu var. Bazen yani çok küçükken de atıyorum iki tane ninni dinledik. Bir tanesine takılıp onu duyunca ağlamaya başlardı. O yüzden böyle bir duygusal tarafı var ya. Bazı belki armoniler onu daha çok duygulandırıyor. Evet, o
1: çok
0: yüzden.
1: Çok hassas bir çocuk o zaman. Evet. Çok değişik. Çok
3: yani. Vallahi hassas
2: bir. Bir de babaya soralım.
0: Benim tarafımda biraz öyle bir şey var ama Sarp'la.
3: Dün okuldan almaya gittim ben. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'da bambaşka bir şey. Yani sınıf arkadaşı Defne ile annesi de çıktılar okuldan ve Defne'yi gördü. Baba delireceğim galiba dedi. Bence Aşktan Sabıkalı Kaan'a başka bir şey ifade ediyor.
1: Çok iyi.
3: Ondan. Evet, evet. Anlamadığından değil, gayet iyi anladığından.
0: Demek ki duygulanmış bir şeyleri hatırlayıp herhalde çocuk.
2: Bir şeyler yaşamış. İçinde bir yaşanmışlık var.
0: Nasıl bir yaşanmışlık? 5 seneye neler sığdırdı
1: evet
0: acaba?
1: Evet ya. Evet. Maşallah.
0: Vallahi.
1: Evet Serp Agis, dizileri, filmleri bir kenara bırakalım. Şu anda tiyatro konuşacağız.
3: Evet.
1: Diye
3: ne güzel.
1: Değil mi? Çünkü oyun var.
3: Evet, oyun
1: harika
3: var.
1: Harika. Nasıl gidiyor? Leyla Tanlar'la tiyatro.
3: Evet.
1: Değil mi? Süper.
3: Leyla Tanlar çok hem dostum, arkadaşım, hem çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla sahnede olmak çok büyük bir haz, keyif. İki kişilik bir oyun oynuyoruz. Kerem Deren'le Çisil Hazal Tenim'in yönettiği bir oyun. Max Wolf Friedrich oyunun yazarı. Broadway, Off of Broadway'den Broadway'e kadar yükselmiş bir oyun. The Job ismi. Biz de oyunun ismini Türkçeleştirmeden kullandık. Ki genelde ben pek haz etmem böyle şeylerden. Fakat Job'ın tam olarak iş değil karşılığı oyunda. İngilizce'de birkaç karşılığı olduğu gibi tam Türkçe'ye çevrildiğinde oyunun anlamından sapma yapmaya başladı. O yüzden oyun dedik ki Job olarak, The Job da değil, Job olarak kalsın oyunun adı. O yüzden öyle bıraktık. Fakat özellikle ben çağdaş oyunlarda yani bir klasik oynamıyorsak, bu Shakespeare olur, Chekhov olur vesaire, isim kullanmayı çok yabancılaştırıcı buluyorum artık. Bugünün dünyasında. Yani günaydın Jane, merhaba Michael falan dendiği zaman bir oyunda beni daha başında oyun biraz uzaklaştırıyor kendinden. Dediğim gibi bir klasik değilse eğer. Yeni yazılmış bir oyunsa. Bizim oyunumuzda da mesela bu iki kişilik olduğu için ve bir psikiyatrist ve ondan onun seansına gelmiş bir danışanın hikayesi olduğu için isimleri kullanmaya gerek duymadık. Dolayısıyla çok daha evrensel bir hale geldi. İzleyenler de bunu Türkiye'de de yaşanabilir bu olay gözüyle daha rahat izleyebilir oldu. Çok seyirlik bir oyun. 55 dakika tek perde bir oyun. O da beni çok ilgilendiriyor artık. Ben iki perde oyunların bile yeni yazılan iki perde oyunların fazla uzun olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar benim subjektif şahsi fikirlerim.
1: Yok, genel aynı şey söylüyor. 70 dakikayla sınırlanmalı diye öyle bir düşünce var.
3: O hale geldik. O biraz da ne yazık ki de bir taraftan. Yani hayat bizi biraz ona döndürdü. Yani odağımız, odaklanmamız neredeyse 5 yaşında, 6 yaşında bir çocuğun odaklanmasıyla aynı saniyelere indi. Yani şunlar, bunlar 30 saniyelik

0: 1,5 dakikalık videolar, o kısa sürede bir şey anlatabilme hali bizi sinemanın geldiği nokta ki bence daha büyük etkisi olmuştur. Bir koltukta oturup stabil bir sahnede bir oyuncuların performansını izlemek adına biraz yorar oldu uzun oyunlar. Dediğim gibi bu çok subjektif bir şey. Şimdi bir duayenlerden zılgıt yemeyeyim. Benim şahsi fikrim bu. Oynamak istediğim oyunlarda böyle oyunlar. Kısa 55-70 dakika arası oyunlar. Oyunumuzda çok çağdaş bir oyun. İş yerinde yaşadığı mobbing ve yaptığı işten ötürü artık ruhsal bir çöküşe girmiş birinin, bir kadının destek alması gerektiğine karar veren patronlarının evet yönlendirmesiyle kendi araştırdığı ve bulduğu bir psikiyatriste gitmesiyle başlayan ve bir seans kadar süren bir oyun. Ben de psikiyatriste oynuyorum. Leyla da psikiyatriste gelen danışanı oynuyor. Büyük keyifli oynuyoruz. Henüz daha 3 temsil yapabildik. Tadı damağımızda kaldı. Ama önümüzdeki sezona evet, uzun süre devam etmesini istediğimiz bir
1: çalışma oldu mu öncesinde? Bir psikiyatrist, bir psikologla sohbetle biraz altyapı yaptınız mı?
0: Olmaz olur mu? Ya benim 12 yıllık bir altyapım var bununla ilgili. danışan tarafından. ya hem oyuncu olarak hem metropolde oyuncu olmaya gerek yok. Bence metropolde yaşayan herkesin destek alması gerekiyor hayatta kalmak için. Bu anne olur, baba olur, arkadaş, dost olur, bir klinik psikolog olur, bir psikiyatrist olur ama birilerinden destek almak lazım. Çünkü İstanbul gibi bir metropolde yaşamak kolay değil. Ne yazık ki. Dolayısıyla oyuncu da olduğum için, daha önceden böyle bir tecrübede yaşadığım için 12 yıllık bir birikimi aslında ben de sahneye koymaya çalışıyorum.
2: Güzel. Psikiyatrist olabilir miymişsin?
0: Çalışsam olurmuşum. Yani okusam. Zaten oyuncu olmasaydım müzisyen olmasaydım psikolog, klinik psikolog olmayı ya da psikiyatrist olmayı çok isterdim.
2: Şimdi aynı zamanda bir de YouTube'da bir projen var.
0: Evet.
2: Tüm ünlüler tanır beni.
0: Evet, tüm ünlüler tanır beni.
2: Nereden çıktı bu isim?
0: İsim benim aklıma geldi. O da şuradan aslında önce konsept aklıma geldi. Gene bir arkadaşımla sohbet ederken bizim bilirsiniz işlerimiz bazen 2 sezon sürüyor. Bazen 6 bölümde bitebiliyor. O 6 bölümde iş bittikten sonra bir sonraki sezona kadar bekliyor oluyorsunuz. Ya tiyatro yapıyor oluyorsunuz ya bir hobiniz varsa onunla ilgileniyorsunuz. Benim bir hobim yok. Benim oyunculuk dışında yapmayı bildiğim bir şey de yok. Ve bir arkadaşım dedi ki böyle olmaz. Yani oyunculuk yapmadığında depresyona girersin bir şey yapmazsan. O yüzden bir hobi bulmalı. Dedim ki yok, hiç mi yok? Hiç yok. Yani bir hobi arayışına girmemi önerdi. Sonra ben bunu acaba bir aynı zamanda projeye dönüştürebilir miyim dedim. Şaka bir kenara, ya tüm ünlüler tanır beni ismi aslında şuradan geliyor. Çok fazla projede, çok fazla işinde başarılı, işiyle ünlü arkadaşlarım oldu. Ve her projeden bir iki dost mutlaka hayatımıza artık kattık. Hala devam eden dostluklar bunlar. O dostlarımla onların hobilerini tecrübe edeyim. Belki birini satın alırım dedim yani. Hani belki birini sahiplenirim. Oradan çıkan bir fikir. Arkadaşlarım da sağ olsunlar beni çok severler. Katılan her arkadaşım için ya da katılacak olan her arkadaşım için söyleyeyim. Kırmadılar. Dediler ki biz varız, sen varsan. Bizim hobimiz bu. İşine yarar mı? Her hobi işime yarar. Hepsiyle onların ilgilendiği, ilgilenmekten keyif aldıkları hobilerini tecrübe ediyorum. Ve bunu YouTube'da bir içerik olarak yayınlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Çok da keyif alıyorum.
2: Çok. Şu ana kadar beğendiğin bir hobi çıktı mı kendine?
0: Çok beğendiğim ama hiç yapamayacağım hobiler var.
1: O da güzelmiş
0: yani. Yani ama şunu söyleyebilirim. Mesela at binme korkum vardı benim. Ben 2 projede at bindim. İkincisinde bir günde 2 defa attan düştüm ki o tehlikeli 2 düşüştü yani. Sonra bir korku sardı beni. Aras Bulut İnemli ile çektiğim bölüm o korkumu üzerimden attığım bölümdür. Tekrar at binmeye başladım.
1: Aras'ın hobisi atla binmek miymiş?
0: At binmek ama atla engel atlamak. Artık o at konusunda...
3: O bayağı ilerletmiş.
0: Evet, bayağı ilerletti işi.
1: Şey, İngiltere'deki şeyler gibi böyle. Şöyle.
0: Gibi, tabii. Yani tam teçhizat. Bir at sahiplendi diyeyim, bir atın bakımını üstlendi. O atla beraber zaman zaman çalışıyor. Keza Barış Arduç da yani... Barış'la daha sonra bir bölüm çekeceğiz ama at, o da binmeyi sever. Çalıştı da uzun süre bir projede. At konusunda çok ehil. Tolga Sarıtaş 4-5 enstrüman çalıyor mesela. Bunu, şu tarafı da işin çok hoşuma gidiyor. Katılan arkadaşlarım aynı zamanda göstermek istedikleri meziyetlerini gösteriyorlar. Yani bugün Tolga Sarıtaş'ı duyduğunuz zaman harika bir oyuncu olması bir kenara, aksiyon filmlerinde ya da dizilerinde çok başarılı olması bir kenara, bir rockstar rolü geldiği zaman belki kasta ilk akla gelen isim olmayacakken, şimdi benim programımı gören biri ilk akla gelen isim haline getirebilir.
1: Çok mu müzik aleti mi çalıyor?
0: En az 4 enstrüman çalıyor.
2: Çok güzel şarkı söylüyor.
0: Evet.
1: Çok güzel.
0: Taner Ölmez de.
1: Taner Ölmez'i biliyorum, onu dinledim sahnede.
0: Sinem hocam özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Taner Ölmez'de şarkı söyledim mesela yani. Hatta onu Sinem'e de dinledim.
1: Bence senin hobin olabilir, bir enstrüman ve şarkı söylemek. Enstrüman en azından için belki yardımcı olsun. Düet yaparsanız.
0: Ya ayrılma sebebimiz olabilir.
2: Yo, daha önceden yapmıştığımız var kısa bir var. Dakikalık yine O Ses Türkiye'de yılbaşı programında
0: evet,
2: yapmıştık.
0: Doğru. Bir düetimiz var.
2: Bir enstrüman
0: oğlumuza hatıra bir düetimiz inşallah niceleri olur yani.
2: İnşallah. Senem hocam anlattığı kadar kötü mü peki?
1: Evet, ben o sesi beceriksiz mi?
2: Yani hani kulağı var evet. Ama bayağı çalışmamız gerekiyor.
0: Şu kulak herkeste iki tane var.
2: Ya ama bayağı bir çalışmamız gerekiyor. Belki ama enstrüman çalmak için daha hızlı bir yol kat etme durumu olabilir. Şarkı söylemek çok başka bir şey ya.
0: Değil mi? Ben genç yani mi gösteriyorum acaba? Bu yaştan sonra enstrüman öğrenmek biraz zor geliyor ya, bana.
2: Yani tabii ki bir virtüöz olamazsın belki ama böyle büyük de konuşmayayım. Olan da vardır bu yaştan sonra başlayıp şimdi konuşma yapmış olmayayım. Ama mutlaka kendini mutlu edecek kadar bir şarkıda kendine eşlik edecek kadar yol kat edebilirsin. Onu demek istiyorum.
1: Bence de gençsin bu arada. Benim tanıdığım bir sürü iş adamı falan var. Bağlamaya sonradan gittiler. Şu an çok iyi bağlama çalıyorlar evde.
2: Tabii. Yani. Yani, hobi olacak
1: gidip
2: sonuçta.
1: Gidip de konser vermene gerek yok. Yani sonuçta kendi dediği gibi.
2: Doğru,
1: mutlu
2: evet.
1: Olabilecek
0: ama
1: şekilde.
0: Ama ben şey, yani belki Sinem müzisyen olduğu için işte Birkan Şener bas gitar virtüözü benim için yani, ya da Cengiz Tural davul da benim için bir marka. Şimdi ben onları dinlediğim zaman bambaşka bir keyif alıyorum. Oyunculukla ilgili de müzisyenlikte çok benzer tarafları var olmakla beraber, bir müzisyen oynayacağım zaman Sinem'den şunu biliyorum mesela, bas gitaristler kayıtta sabın üstünde oturur diyor bana. Niye diyorum? Çünkü bası çalarken sab en çok
2: yakın
0: oradan
2: olmak
0: hisseder,
2: isterler.
0: Yakın olmak ister. Şimdi diyorum ki ben bir gün bir bas gitarist oynarsam, bir stüdyo kaydı sahnesi varsa sabın üstünde oturayım.
2: Konser
0: evet, ben de bunu konuşup hani çok o konuda Sinem'den şey öğreniyorum. Dediğim gibi virtüöz arkadaşlarından, müzisyenlerden çok şey öğreniyorum. Onlardan öğrendiğim şeyi oyunculuğa çevirip oyunculukta kullanmaya gayret ediyorum. Bu kadarı benim için harika.
1: Bence bu bile güzel ama bu bile çok önemli bir şey.
0: Çok önemli. Bence
2: tabii
0: de çok
2: ki
0: önemli.
2: Bahsettiğin harika isimler tabii çok küçüklükten itibaren evet, hani bu yola çıkmışlar ama bence hani,
0: bizim de vücudumuz enstrümanımız. Evet. Sesimiz, şarkı söylemesek de sesimizi kullanma
2: şarkı
0: şeklimiz.
2: Ses tonu çok güzel
3: evet,
2: bu arada.
3: Çok güzel. Evet. Ben onu evet merak ettim. Aa, şimdi ses tonu bu kadar güzel olup evet nasıl şarkı söyleyemiyor?
0: Çok farklı şeyler.
2: İşte ikisinin yani
0: söyle nasıl beyin anladım ikisini bir
2: hayır, öyle değil tabii ki ama
0: toparlayamıyorum.
2: Yani çok güzel bir ses rengi. Dediğim gibi yani duyuyor ama İkisini bir araya getirip şarkıyı söyleyebilmek için birazcık teknik bilmek gerekiyor ve çalışmak gerekiyor.
0: Evet. Bence her işte öyle çalışmak gerekiyor. Yani kesin beni koyun bir dönerin önüne, verin elime bıçağı, ben onu kesemem yani. Çalışmam gerekiyor. Bana diyorlar ki işin çok zor. Temmuz'da döner kesmek daha zor bence yani. Benim işimden.
1: Doğru, her işin kendine evet göre şey.
0: Mutlaka. Tabii. İşini iyi yapmak isteyen herkes için yaptığı iş zor iş zaten. Yani.
1: Aynen öyle. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Hep onu söylüyorum. Hep onu örnek veririm. Ya bu sizin orada çöpçüler çok büyük para kazanıyormuş. Biz de falan. Ya adam onu işte kulağında kulaklık var. O zaman Walkman vardı. Walkman'ı evet var kulağında falan. Öyle yapıyor ama sevdiği için yapıyor. Onu kendi eğlenceli hale geliyor. Yani o yüzden küçümsemiyor. Yani o işini severek. Ya ne yaparsan yap, hep onu söylüyorum. Ben herkese söylüyorum. Zaten bunu ben söylemiyorum. Herkes söylüyor. Yaptığın işi seveceksin. Ya da yapmayacaksın. Bu kadar net.
0: Bir de Almanya ya da plastik atık başka bir çöpte
1: benim öteki zamanda o yoktu da yani.
0: Ha, yani bizde çünkü hani daha zor bir iş Almanya'dakinden galiba.
1: O da ayrı bir durum.
2: Tabii. Evet.

0: Çok teşekkür Sayın ediyorum. Hocam,
1: harikasın.
2: Harika.
1: Bizim bu sesi daha çok duymamız lazım bence.
0: Teşekkür ederim.
2: Ben İnşallah. Duyuyorum. Değil mi?
1: Siz düşünün diyorsun.
2: Oluyor mu öyle evde?
3: Hayatta söylemez.
0: Eve iş getirmiyorum.
2: Güzel. Evet, düşünsene evet. Hadi olmuyor. Bir şarkı söyle evde filan. Nasıl
0: ortama
2: olacak?
0: Gidince oluyor ama evde pek evet, olmuyor. Evet. Beraber iyi müzik dinliyoruz ama.
2: Evet.
0: Evet.
2: Dinleriz.
0: Bol bol müzik dinliyoruz.
2: Nasıl tanıştınız diyecektim.
3: Sinem çalışıyordu. Ben de bir arkadaş grubumla onun grubunu dinlemeye gitmiştim. Ben önce Sinem'in işini yapış şekline hayran kaldım. Yani Sinem'i tanımadan önce. Sonra ara verdiler, tanışmak istedim. Gittim işte, tebrik ederim, çok güzel bir ilk yeriydi program için falan dedim. Çok teşekkür ederim dedi, döndü önüne. Ben de kaldım ve gittim masama yani. Sonra o grubuyla Yol Project, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çok kıymetlidir çünkü bizim evet. tanışmamızda önemleri.
2: Yol Project'in ekibinde misin?
0: Evet.
3: Öyleydi.
0: O zaman öyleydim. O zaman... Zeki ve Orçun'la beraber çalışıyordum.
3: Sonra ben bütün ekibi eve davet ettim Sinem'le tanışmak için. Bir tek Sinem geldi.
0: Çok iyi. Evet. Evet. Bir tek ben gitmedim.
3: Biz 9 adam mangal yıkıp sohbet ettik sabaha kadar, saçma sapan. Sinem de yok. Ben hani onlarla çok yakın dost olmak zorunda kaldım.

0: Çok güzel.
1: Hep bunun şakasını yaparım. Zekili Orçun abi kardeş. Şimdi artık Orçun'un çocuğu da Yol Project'in bir elemanı oldu yani.
2: Evet,
1: bir müzisyeni
2: evet,
1: oldu.
2: Evet, çalıyor beraber.
1: Buna tanık olmak bile benim için muhteşem bir şey. Çok kıymetli bir aile bizim için. Benim adıma en azından Sinem'le tanışmama vesile olan onlardır yani.
0: Çok güzel. Ya. Evet. Niye gitmemiştin? İşin var mı yoksa bilerek
2: İşim
0: mi?
2: İşim vardı. Hayır. Yani tamamen denk geliş.
1: Ya benim gibi bir sürü insan gidip yani tebrik etmiştir seni. Ve tanışmak istemiştir.
2: Yani Sinem de öyle biri değil yani. Evet, böyle bir duvar örmek gerekiyor. Herkes tabii ki bir negatiflikle gelmiyor ya da bir kötü niyetle gelmiyor tabii ki, ama sahnede olduğunuz zaman çok da bir sürü insan tabii ki gelip sohbet evet, etmek evet, istiyor. Evet, evet, evet. O yüzden ben de hani mutlaka bir mesafe koymaktan yanayımdır. Evet. Sarp da onu ilk günden görmüş oldu.
1: Evet, evet.
2: Tatmış oldu.
1: Tabii.
3: Zaman yollar nasıl kesişti?
2: Yine bir konser sahne
1: ben
2: sonrasında.
0: Her hafta git tebrik ediyordu.
2: Yani 4. 5. konserimizin sahnemizin sonrasında böyle artık Zekilerle iyice ahbap olmuşlardı. Bir yere davet edildik ve sahne sonrası hep beraber gidince ilk defa aynı ortamda oturmuş olduk. O gün tanıştık.
1: Evet.
2: Bir ay, 1,5 ay sonra falan hani.
3: Bayağı koşturmuş peşinden.
1: Çok koştum. Çok. Bayağı yani bir ay az bir zaman değil aşık biri için. Hiç şey yapmayın, o böyle 10 yıl gibi geçiyor yani.
3: Hiç aklında evlilik yokmuş.
1: Yoktu. Yok yani yoktu, ama bunu diyen her erkek senesinde evlenmiştir yani. benim öyle oldu yani.
2: Özellikle bunu yanındaki sevgilisine diyen erkek.
1: Evet evet.
2: Direkt hani düşünce olarak değil de. Direkt sevgilisine bunu belirten erkek.
1: Evet ama yani bilmiyorum, belki genelleme olacak yani, ama biz erkekler evlilikten bir kısmımız evlilikten çok uzak durmaya çalışır ve bunu başarır da yani. Bir kısmımız da kolpadan ben evlenmek istemiyorum deyip senesinde evlenir benim gibi yani. Yani hiç o konuda da böyle ağır bir duruş sergilediğimi söyleyemem.
0: Bu arada evlilik teklifi içinde böyle yine sporla alakalı bir şey mi olmalı diye düşündüm.
1: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Evet.
1: Ve çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Eşim de Fenerbahçeli.
0: Nasıl?
1: O yüzden ikimizin en büyük ortak nokta şimdi Kaan. O zaman Fenerbahçe'yi de en büyük ortak noktamız yani. Sanat diyemem çünkü yaptığımız her şey de sanat değil, neticede bir sanat eseri de değil. Fenerbahçe maçında evlenme teklif etmek benim için hoş bir anı olacaktı. O yüzden maçta evlenme teklif ettim, evet, tribünde.
0: Billboard'da görünce görüntüyü ne yaptın, ilk ne hissettin?
2: Aşırı şaşırdım çünkü biz o hafta zaten bir yüzük takacaktık aile evet, arasında. Yani beraber karar verdiğimiz bir durumdu. Böyle bir teklif geleceğini gerçekten beklemiyordum ve çok da güzel planlanmıştı. Hiç bana çaktırılmadı.
0: Aile arasında derken 15 bin kişiyle.
2: Evet.
0: Ülker Arana'da değil mi?
1: O ondan evet, haberi yoktu. Evet evet.
2: Evet, evet. Ve bayağı bizim tribündeki herkesi öpmüş de olabiliriz. O zaman Covid de yoktu tabii.
1: Evet.
2: Tebriklerle. Beklemiyordum hiç ve şu önce anlamadım. Adım yazıyor mu? Benim Sinem ben mi yani falan diye bir bayağı bir baktım. Sonra baktım Sarp yerde.
0: Evet,
2: hayatım falan diye böyle. Birazcık bir ufak şok olma oldu yani. O videoyu izlediğimde suratındaki o ifade şok olmuşu görüyorum yani.
1: Sakatlandım evet, falan sanmış.
2: Bakın
1: yani. Şunu falan yapsak oyuncu değişikliğine gidiyor.
2: Gerçekten.
1: Yani.
2: Hiç beklemiyordum. Çok da tatlı bir anı oldu.
1: Evet, çok güzel bir anı oldu bizim için.
3: Bir anda konserler, bir anda dizi, tiyatro. Nasıl vakit ayırıyorsunuz evet, birbirinize?
2: Evet, işte zor soru.
1: Zor soru ama yani hakikaten Allah yardımcımız oluyor. Çünkü 9-6 çalışmak daha zor bence. Evet. Özellikle çocuğunuz varsa 9-6 çalışmak çok daha zor. Çünkü o çocuk zaten 7'de falan kalkıyor ve 8'de uyuyor. Yani çocuğunu görebilen, 9-6 çalışan bir baba günde 1-2 saat çocuğuyla vakit geçirebiliyor. Bizim işlerimiz öyle olmadığı için, yani çalışma saatlerimiz esnek ve değişken olduğu için, biz evladımızla dilediğimiz kadar kaliteli zaman geçirebiliyoruz. Ayrı ayrı da geçirebiliyoruz. Ailecek de yani bazen işte ben 10 gündür Van'daydım. Çok sevdiğim yönetmen abim Cem Ayşan'ın yeni filminde başrolünde Sedef Avcı ile Fikret Kuşkan'ın oynadığı Söyleyemediklerim filminde bir rolüm vardı. 10 gün onlardan uzak kaldım. Tabii ki bu bir özlem doğuruyor. Bunun güzel tarafından bakmaya çalışıyorum. Büyük bir hasretle eve geliyorum. Bir gün boşluğum

0: vardı. Hemen atladım, eve geldim. O bir gün eşimle çocuğumla zaman geçirip ertesi gün sette tekrar geri döndüm. Ben bunu hep olumlu tarafından bakıp güzelliğiyle özlemenin ve kavuşmanın verdiği hazın güzelliği tarafından bakmaya çalışıyorum yani.
1: Peki böyle özenle daha doğrusu planladığınız ve kesinlikle uymaya çalıştığınız bir düzen var mı? Yani ne olursa olsun birimiz olacak ya da ne bileyim işte şu saatte hepimiz olacağız ya da şöyle yapacağız dediğiniz bir şey oluyor mu? Hmm. Var mı? Kaan 5 yaşına gelene kadar bunu düzenli kullandığınız bir zaman bir şey oldu mu?
2: O kadar böyle birbirimize direttiğimiz kesin şunu yapmalıyız, şu gün şunu yapalım, evet, bu saatte bunu yapalım diye bir şey hiç yapmadık. Kaan'ı da hiç o şekilde o kadar alıştım, kural çerçevesinde büyütmedik, büyütmemeye de çalışıyoruz. Hani o da bir birey ve onu da vücut saatiyle özgür bırakıyoruz. Ama
0: ya bu 12'lerde uyuması anlamına gelmiyor tabii ki. Yani
2: bir ya hiçbir şeye zorlamadık yani onu da.
0: Kendi uykusu geliyor.
2: Evet, aynen. Benim uykum, benim dinlenmem gerek artık diyor. Ve gidip uyuyor. Allah'tan öyle bir çocuk yani.
1: Ne güzel.
2: Kaan'ın karne gününde benim konserim vardı Ankara'da. Dedim ki Sarp ne olur ne yap et. O gün sen İstanbul'dasın, en azından sen yanında ol. Çünkü ben mecburum, şehir dışına gideceğim, bir uçağım var ve başka bir alternatifim de yok. Mesela bu kadar önemli bir şeyse onu koordine etmeye çalışıyoruz. Ama onun dışında günlük hayatımızda hiç o konuda birbirimizi sıkmıyoruz. Biraz da oluruna bırakıyoruz. Hani bir şekilde
1: bu da güzel, değişik bir şey.
2: Oluyor yani.
1: Oluyor bir şekilde.
2: Evet, her
0: ama
2: şey yolunda
0: özen,
2: gidiyor.
0: Ya, ben kendi adıma şuna çok özen gösteriyorum. Eğer ailecek evdeysek akşam yemeğinde sofraya biz beraber otururuz. Hı hı. Yani öyle ben sehpada yiyeyim, ben odamda yiyeyim, ben şurada yiyeyim. Ben ondan çok hoşlanmıyorum çünkü sofrada olup telefonsuz, televizyonsuz, işte bir şey, iPad'siz neyse işte o, hı hı, tabletsiz birbirimizin gözünün içine bakarak eğer öyle bir imkanımız varsa o sofra, yemek masası olmaktan çıkıp sofraya dönüyor benim için. O zaman benim için çok kıymetli oluyor. Ona Sinem de ben de eğer çalışmıyorsak buna özen gösteriyoruz. Yaz tatillerinde de genelde Ağustos'un başıdır bizim planımız ama benim setim olursa ben gene gel git yaparım. Sinem'in ama genelde uygun olduğu zaman o zaman oluyor.
2: Evet, çoğunlukla öyle yapıyoruz aslında. Biz bir şey karar verdiysek de gidiyoruz bir yere ya da evde bunu planladıysak da belirli saatlerde nöbetleşe kayboluyoruz. Sete gidiyor.
0: Evet.
2: Geliyor, devam ediyoruz. Ben bir ufak konsere gidiyorum, geliyorum, devam ediyoruz. Artık böyle hani benim çok fazla şehir dışı ve yurt dışı konserim oluyor. Ama o kadar alıştık ki bu düzene. Bizi
1: bence
2: hiç rahatsız etmiyor.
1: Çocuk da buna alıştı.
2: Evet.
0: Evet, tabii. Evet.
1: Bu öyle oluyor. Yani yapmacık bir şey olmadığı zaman gerçek hayatın için öyle de alışıyor ve
2: evet,
1: sonunda.
2: Çok çünkü doğru. Ona doğdu zaten. Yani Kaan çok küçük bebekken de ben onunla gidiyordum konsere. Onu uyutuyordum. Ondan sonra sahneye çıkıyordum ve o da bence ona şimdi sadece şey diyor artık hani büyüdü ve bir fikri var ya. Anne bugün daha hızlı söyle şarkıları, hani çabuk gel gibilerinden ya da bugün daha hızlı çalış anne. Hani bitsin hemen işin, uyku saatimde eve gel gibi düşünceleri ve yorumları var.
3: Kaan'ın yeteneği var mı müziğe?
2: Dans etmeyi ve şarkı söylemeyi eşlik etmeyi seviyor ama bireysel olarak net böyle hani şuna yeteneği var diyebileceğim kadar analiz etmedim. Ama bir şeylere eşlik ederken çok yakını eşlik ediyor. Yani hem ritmik olarak hem de ses olarak çok yakınında. Marş söylemeyi çok seviyor. Evde Fenerbahçe marşları, 10. yıl marşı, İzmir marşı, böyle durumlarımız var.
4: Ne güzel, harika.
3: Anne babasının ünlü olduğunun farkında mı?
0: Ya yok, değil. Hiç, yani beni zaten ekranda da sahnede de görmedi.
2: Evet.
0: Daha da var görmesine bence.
1: Ya özellikle açmıyorsunuz.
0: Yok, hayır. Ya zaten oyunculuk mesleğini ben televizyon dizilerinden öğrenmesini istemem. Tiyatrodan bilmesini, tanımasını isterim. O yüzden de tiyatroya götürdüm. Ben işte bak burada bu akşam oyun oynayacağım. Burası seyirciler dolacak bu akşam, burası seyirci koltukları. Ben de burada sahnede olacağım. Hepsini anlattım, gösterdim. Onları biliyor. Kendi de tiyatroya gidiyor. Ayda bir en az mutlaka bir tiyatro oyunu izlemeye gidilir bizim ailede. Kaan için özellikle çocuk oyunlarına. O yüzden tiyatronun ne olduğuna ve benim oyuncu olduğum

0: mahakim ama beni sahnede ya da televizyonda izlemedi.
1: Zaten daha şu anki oyunda zaten, bu şu anki oyunda da bayağı erken zaten.
0: Şu zaten almıyoruz. Yani benim oğlum da olsa kimin olur, olursa olsa 5 yaşında o oyunu almıyoruz.
1: Çok güzel bir şey söyledin. Her ay bir tane oyunu, her ay bir tane iyi bir tiyatro çocuk oyununa götürebileceğim bir durum var mı şu anda? Yani iyi mi oyun?
0: Yok, hepsi iyi değil. Her yetişkin oyunu da iyi değil.
1: O da kesin. 5 oyundan. Çocuk oyunlarla ilgili bir sıkıntı var ya. Çocuklar sonra bir daha küsüyorlar. Tiyatrodan korkuyorlar, ediyorlar.
0: Evet. Orada sinem aslında şu anlamda benden daha iyi bilir. Pedagojik formasyon olması gerekiyor o oyuncuların aldıkları eğitimde. Yani çocuklarla ilgilenme diplomaları olması gerekiyor. Bu ehliyetleri olması gerekiyor. Bu ehliyet yoksa çok yanlış şeyler yapılabilir. Ama çocuk oyunu dahil, yetişkinler için olan oyun dahil olmak üzere söyleyeyim. 5 oyundan biri iyiyse bence tiyatro iyi durumdadır.
1: Yani. Güzel.
2: Yani çocuk tiyatrolarında bir de şöyle bir şey, çok kısa oluyor zaten. Yarım saati geçmiyor bile. Bir de çok interaktif yapıyorlar. Hmm. Çocuklar böyle hani zaten oyunun içinde mutlaka bir rol alıyorlar. Öyle bir hani onları alalım. Konsantrasyonları çok kısa olduğu için. Biz de hani açıkçası tiyatroyu şunun için de götürüyoruz. Orada o oturmayı öğrenmesi, sıra beklemeyi öğrenmesi. Gerçekten bunları orada tecrübe ederek öğreniyor çünkü. Birazcık da onun için götürüyoruz. Çok da güzel oluyor.
0: Tabii tabii, bizim için evet. Çok güzel oluyor. Çünkü tiyatro aslında oynandığı kadar değil. Yani zaman olarak da bir günlük bir ailenin bir aktivitesi. Evden çıkmak, öncesinde yemek yemek, oyuna gitmek, oyundan sonra dışarıda bir soluklanmak, oyun hakkında biraz sohbet etmek. Yani aslında kişinin, ailenin 5-6 saatini alan bir aktivite tiyatro yani.
2: Hele ki çocukla.
0: Evet.
2: Evden çıktın, girdin 5 saat.
0: Evet.
3: Tabii. Şimdi dışarıda yanına hayranların geliyor, fotoğraf çektirmek istiyor. Kanun tepkisi ne oluyor o zaman?
0: Ya ben çok fazla öyle mahallemin dışına çıkan biri değilim. Çocuğumla özellikle yani. Çok meşhurların oturduğu bir mahallede de oturmuyorum. Esnaf da arkadaşım. Dolayısıyla hiç yaşamadım böyle bir şey. Yani esnaf benimle arkadaş olduğu kadar Kaan'la arkadaş. Dolayısıyla yani hiçbir bana mesleğimden ötürü benimle bir ilişki kurmadı ve kurmuyor. Ben meşhur olmadan önce de aynı esnafla muhataptım çünkü. Yani.
1: Ya öyleymiş. Ben şimdi dün akşam çalışırken gördüm. Doğdum büyüdüğüm mahallede de oturmaya devam ediyormuşum.
0: Evet, devam ediyorum.
1: Bu özel bir nedenin var mı?
0: Çok seviyorum Kadıköy'ü. Bir de bence kentsel göç Avrupa yakasına, İstanbul'a olan kentsel göç. Çünkü çocuktum, babam işe Avrupa yakasına giderdi, eve Anadolu yakasına gelirdi. Yani iş hep Avrupa yakasıydı, ev hep Anadolu yakasıydı. O yüzden iş bulmak, iş derdine düşmüş herkes İstanbul'a göç ediyorsa Avrupa yakasına bir gider. Genelde Anadolu yakasında, özellikle Kadıköy'de işte Göztepe, Suadiye, Çift Havuzlar civarı, babaanneden, dededen kalan evlerde oturan torunlar işte daha fazladır. Belki bunda geçmişin sayfaya yeri olmasının etkisi de vardır. İşte eskiden İstanbul dediğimiz şey Suriçi. Yani bugünkü gibi değil. Bugün yeni yeni kentler kuruluyor İstanbul'un içinde yani. O yüzden çok değişti her şey. Ben doğup büyüdüğüm mahalle Göztepe Mahallesi. Hala aynı Göztepe Mahallesi'ndeyim. 5 sokak arayla gidiyorum, geliyorum, yer değiştiriyorum. Ama işte oranın esnafı olsun, arkadaşlarım olsun. 46 yaşındayım. En eski arkadaşımla 42 yıldır omuz omuzayım. Yani bu çok bulunur bir fırsat değil, bulunur bir güzellik değil. Böyle 10 kişilik bir grubumuz var. O grupta oyuncu bir tek ikiz kardeşimle ben varız. O yüzden bizi hayatta tutan, beyler kendinize gelin, yaptığınız iş bir meslek. Yani şuna bir kapılmayın diyecek insanlar var. Allah bunu dedirtmedi onlara, biz de dedirtmedik yani. Ama başımıza böyle bir saçmalık gelse, kendinize gelin oğlum saçmalamayın diyecek bir dost çevremiz var. Bunu da o mahalleye borçluyuz gene yani.
1: Sen de oraya kabul gördün.
0: Kadıköy'lü aslında.
2: Ben Kadıköy'lüyüm.
1: Zaten ama her şey denklem. Fenerbahçe'li, Kadıköy'lü. Her şey denklem. Zaten bence denklem orada.
2: Ben de Kadıköy'lüyüm. Acıbadem'de büyüdüm.

0: Fark
1: O yüzden evet çok aşırı yakın ve çok da sevdiğim bir yer aynı zamanda.
0: Aa, çok güzel.
1: Büyüdüğüm yere de çok yakın, o yüzden güzel. Hiç dert olmadı.
2: Evet. Harika, bir şarkı daha alalım mı?
3: Evet.
1: Tabii olur. Söyleyeyim, Kenar
0: Sıradan,
1: Süsü.
0: Sevgili Sıradan Kenar Süsü.
1: Evet, evet.

0: Ağzına
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Bu da harika olmuş.
1: Ay, teşekkür ederim. Bir tane daha geliyor şimdi. Bir 15-20 gün sonra hemen.
0: O kimden? Söylemiyor muyuz? Sürpriz olsun.
1: Ama yine çok sevdiğiniz, çok çok özel bir yorumcu ve besteci. Gerçekten çok keyifle söyledik onu da.
2: Kendi şarkını yapmayı düşünüyor musun?
1: Öyle bir niyetimiz de var. Ben çok söz yazabilen biri değilim. Bu
2: öyle
1: konuda yeteneğim yok.
2: Sıfır şarkı.
1: Evet, öyle bir niyetimiz var. Denediğimiz birkaç özel, yine çok sevdiğiniz isimlerden birkaç beste var. Demolarını yapıyoruz. Eğer içimize sinerse hem karşı tarafını hem bizim, onları da
2: harika,
1: söyleyeceğiz.
2: Ne güzel, harika. Ortak şarkınız var mı? Söyleme anlamında değil, sevdiğiniz.
3: Aklım çıktı bir anlamda.
0: Hadi söyleyelim mi diye.
2: Yok, ortak şarkınız yani. Merak ettim hangi şarkı acaba. Olur ya insanı.
3: Olur ya. Yani Mehmet, evet. Erdem olur ya bizim
1: ilk dans şarkımızdı.
3: Evet, ilk dans şarkımızdı.
1: Daha doğrusu Ajda Hanım'dan, Ajda Pekkan'ın Olur Ya şarkısını, evet, yeniden düzenlemişti Mehmet.
3: Ama o şarkı, evet.

0: dinlediğimizde biz Sinem'le artık beraberdik ve birbirine çok aşık bir çift olmaya başlamıştık yani. Mehmet de sağ olsun kırmadı düğünümüzde. Benim arkadaşımdır aynı zamanda. Çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. İlk dans şarkınızı ben söyleyeceğim kardeşim gelip dedi.
1: Evet.
0: Geldi söyledi. İlk dans şarkımız olur yaydı. Öyle bir noktadan girdiniz ki. Yani.
2: Tam denk geldi. Geldi
0: vallahi.
1: Harika, çok güzel.
0: Bizdeki yeri ayrıdır yani.
2: Evet. Romantik bir çift misiniz?
0: Yani bilmiyorum, romantizm bence kişiye göre değişen bir şey yani. O yüzden buna nasıl cevap vereceğimi bilemedim.
3: Yani hani genel böyle klasik, atıyorum mum ışığında yemek yiyip birbirimizin gözünün içine bakarak bir romantikleşme değil ama ikimize özel böyle...
0: Ya şu vardır, özür dilerim ama Sinem'in bir konser öncesi mesela ben unutmuştum, Sinem bana geçen hafta fotoğrafını çekip gönderdi. Ben bir not yazıp göndermişim. Sinem onun fotoğrafını çekip gönderdi. Benim için çok romantik bir andı o an. Yazdığım şeyin benim için edebi bir değeri yok ama Sinem'de saklanabilir olması benim için çok romantik bir şey. Daha geçen hafta onu yolladığında çok etkilenmiştim.
3: Benim için çok özel bir konser vardı ve o konserde tam çıkmama 2 dakika kala Sarp'ın notu geldi. Ben de o kadar hoşuma gitti ve beni o kadar mutlu etti ki o mod. Böyle onu saklamıştım. Sonra onun ilk set günüydü. İşte ki fotoğrafını çekip ona yolladım.
1: Işte, evet. Bu romantik, bu güzelmiş.
3: Evet.
1: Harika.
0: Romantikmişiz.
1: Evet.
3: Galiba öyleyiz değil mi?
1: Ya aslında şey, normal olması gereken her şey anormal algılanıyor ve her şey çok böyle şey oluyor ya. Siz de Kaan'cınızı devlet okuluna vermeye karar vermişsiniz ama bu olay oldu.
0: Bilmiyorum. Olay mı oldu? Niye olay oldu?
1: Öyle çok konuşuldu. Evet. Yani şöyle bir şey var. Durumunuz mu yok? Yardım edelim. Hep yani. Özür yok.
3: Yok şaka. Aa, bakar mısın? Neleri varmış olay diye.
1: Şaka bir yana da. Yani nasıl oluyordu? Aslında gayet de olması gereken. Yani olması gereken de herkesin yapması gereken.
0: Her yani ailenin kendi vereceği.
1: Ünlü olunca yani kolejlerde. Niye acaba böyle yani düşünüldü? Ünlü okulları falan, yurt dışları hep öyle bir durum var. Tabii. Ya şimdi çocuklar büyüyor, biz İngiltere'ye yerleşiyoruz. Çocuklar büyüyor, biz işte Amerika'ya gidiyoruz. O yüzden de herhalde sizden de öyle bir şey bekleniyordu.
3: Yani benim bu konuyla ilgili ilk günden beri, daha Kaan çok küçükken de aynı şeyi söyledim. Sarp, benim ilk kuralımı söylüyorum. Okul eve yakın olacak. Eve yakın olacak. Çocuk servisi hava karanlıkken binmeyecek. Eve çok yakın bir yere gidecek. Biz ikimiz deli gibi çalışıyoruz. Anneanne dede onu okuldan alabilecekler. Hani biraz böyle açıkçası benim tutturduğum bir durum vardı. Lokasyon durumu. Onun dışında da Kaan bu seneyi, o zaman herkesi rahatlatıyorum. 4 yaşta özel okula gitti. Biz onu deneyimledik. Ne yaptı derseniz, hamur yaptı. Tabii ki işte ne bileyim, çiçek ektiler işte falan filan gibi şeyler.
0: Okul öncesi. Yani,
1: evet, yabancı dil öğrendi 2-3 kere.
3: Evet. Aynen. Bu yıl özel okula gitti yani. Şimdi bize dedik ki o okul taşınıyor başka bir yere ve gidemeyeceğiz yürüyerek. Bir okul kaldı geriye. O da burasıydı. Burası çok köklü ve mezunu çok tanıdığımız olan ve Kaan'ın yine o okuldan gidecek sınıf arkadaşlarının da olduğu bir okul. Duygusal olarak arkadaşlarıyla olsun, evimize yakın olsun dedik ve bir yardıma ihtiyacımız olmadan çocuğumuzu ikametgahta tutunca yazdırabildik çok şükür. Öyle oldu açıkçası.
0: Ya benim için şeyin de önemi var. Yani ben kendimde bunun avantajını gördüğüm için söylüyorum. İki şey söyleyeyim hatta. Bir tanesi mahallede yaşayan arkadaşlarımın çocuklarıyla okuyor olması.
3: Evet.
0: Okuldan sonra tekrar mahallede bir yerde oturup sohbet edebilir olmaları, sosyalleşebilir olmaları benim için çok kıymetli. Sadece okulda başlayıp okulda biten bir arkadaşlıktan ziyade. Bahsettiğimiz şey ilkokul. Bir meslek eğitimi aldığı bir yer değil. Yaşadığımız muhit Kadıköy. Okullar belli zaten yani. Okulda alabileceği eğitimin kalitesi de gayet ortada. Dolayısıyla hiçbir mahsur görmeden gönül rahatlığıyla devlet okuluna gitmesini arzu ettim ben de. Evet. Özel okulda dediği gibi bir de Sinem'in yani bir buçuk saatini yolda geçirip bir buçuk saatte dönmesi, üç saat serviste bir çocuğun zaman geçirmesinin onda yaratabileceği, bizim çocuğumuzda yaratabileceği tahribatı ben göze alamam. Yani hele ilkokul için.
3: Çok
0: yani
3: küçükler
0: üniversite
3: ya.
0: İçin başka bir ülkeye de gidebilir, evet. Benim çocuğum canı isterse. O yaş zaten kendi onun karar vereceği bir yaş. Aynen öyle.
3: Şu an bizimle daha çok vakit geçirsin ve mutlu büyüsün. Derdimiz o aslında. Bize yakın olsun. Yani şunu biliyor olması çok güzel. Kaan'ı biz şimdi okula götürüp getirirken şunu diyor: anne, okul ne kadar yakın. O bence onda bir rahatlık oluşturuyor. Yani biliyor ki 5 dakikada birbirimize ulaşabileceğiz. Yani bu daha önemli bir duygu bence.
4: Çok güzel.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın, sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para. X, Ağ Para TV. Facebook, Ağ Para. Instagram, Ağ Para. YouTube, Ağ Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Gökhan Özen.
1: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz.
0: Apak.
1: Apak.
0: İpik.
1: İpik mi?
0: İpik. İpik.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Apara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

üzere düzenleniyor. Kitaplar sahiplerine ulaştı. Malatya Orduzu Nadire Dernek Ortaokulu'nda okuyan pırıl pırıl çocuklarımız kitaplarına kavuştu.

0: Satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde.
1: Hobileriniz neler? Neler yaparsınız boş zamanlarınızda? Yani, sever misiniz bulmacaları, kelimeleri?
0: Yani,
1: aranız iyi midir?
0: Eskisi gibi yani gazeteden bir bulmaca çözmüyorum ama bu programı takip ediyorum açıkçası.
1: Harika.
0: Oradan bakıyorum.
1: Var mı dijitallerde, oyunlarda?
0: Oyunlar da var, evet. Oyunlardan da yine takip ediyorum. Bu şekilde.
1: Harika. Hoş geldiniz. Neyi yaptınız? Ahmet Bey hoş geldiniz. Siz de tanıyalım lütfen.
2: Ahmet Alçın Mağgül. 36 yaşındayım. Bekarım. Kırıkkale doğumluyum. Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü mezunuyum. Şu an radyoloji teknikerliği yapıyorum devlet hastanesinde. Hobilerim arasında kitap okumak, müzik dinlemek, dizi film seyretmek, onun dışında gezmek, seyahat etmek.
1: Sizde de var mı bulmacaya merak, kelimelerle?
2: Eskiden çok fazla bulmaca çözerdim ama yani şu an çok çözmüyorum. Eskiden bir bundan 5-6 sene önce bayağı çözüyordum. Sürekli gazeteleri falan alıyordum bulmaca çözmek için ama.
1: O zaman bir bakacağız şimdi. Paslanmış mıyız, var mı biraz?
2: Olabilir, belki unutmuş olabilirim biraz.
1: Unutmuşsunuz. O zaman hemen hatırlatırız size. Tekrar eski anılara tekrar dönelim. O eski bulmaca dinamikliğine hızla dönelim. Ne yapıyoruz? Türkiye haritası açıyoruz. O zaman Türkiye haritamızı açalım. Gülsün Hanım, sizden tuşa bir kere basmanızı rica ediyorum ve bir il belirleyeceğiz. Bu tamam. İlde de bulunan bir okulumuzu temsil edeceksiniz. Buyurun basın lütfen. Dönmeye başladı. Haritamızda Erzurum dedik, Şırnak, Batman'a kadar gittik, Siirt dedik, Bayburt derken Sivas'a geldi. Kale Vali Aydın Güçlü İlk Ortaokulu adına yarışıyor olacaksınız bu bölümde.
0: İnşallah.
1: Oradaki genç kardeşlerimizi, minik dostlarımızı temsil edeceksiniz. Ahmet Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bir kere düğmeye basmanız yeterli olacak. Butona bastık. Açtık haritayı. Hatay'dan Yozgat'a geçtik. Erzurum ve Van'a. Kıyacak İlkokulu. Kıyacak İlkokulu'ndaki genç kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. O zaman hazırsak birinci etapla başlayalım mı? Biliyorsunuz 3 etapta yarışacağız. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etap. Hazırsak.
0: Hazırız.
2: Hazırım ben de.
1: Birinci etap Sırküpü ile başlıyoruz efendim.

0: Sır küpünün birinci etabındayız. Her doğru sorumuz 5 puan değerinde. 1 ile 25 arasında tablomuzu açıyoruz. 1 ile 25 arasındaki sorulardan seçerek başlayacağız. Ve Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım? Siz seçeceksiniz. Sizinle başlayacağız. Tablomuzu görelim bakalım kaç soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 54 sorumuz var. 1'den 25'e kadar istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Kaç numaralı soruyla başlayalım?
1: 7 numara.
0: Var mı bir önemi rakamımızın?
1: Benim için uğurlu bir rakam.
0: Uğurlu bir rakam.
1: Evet.
0: İnşallah uğurlu gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bakayım geleceğini düşünüyorum. Hazırsanız sorunuz geliyor.
1: Hazırım.
0: Düzenli ödenen üyelik parası. Süreniz başladı. Binalarda, apartmanlarda çok ödedim.
1: Aidat.
0: Aidat doğru yanıt. Bir de şifre. Harf buldunuz, iyi harfini yakaladınız. Uzun bir kelime sakladık bu bölümde. Sır küpünde geniş bir kelimemiz var. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a gidemiyoruz. 1 ile 25 arasında.
1: Pardon,
0: ama ederim. İstediğiniz soruyu sorabiliriz 1-25 arasında. Tablonun üst kısmını açmamız gerekiyor.
1: 8 diyelim o zaman.
0: 8 numaralı soruya gidelim. 8 belki. 8 geliyor hazırsak.
1: Hazırım.
0: Ödem. Vücutta dokular arasında fazla sıvı birikmesi diyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir? Ödem. Biraz zor bir kelime seçtiniz.
1: Evet.
0: Destek olacaktım ama dedim zorlanalım, açalım. Güzel bir yere açacaksınız çünkü. Bir harf veriyoruz ve Ahmet Bey hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 10 saniye sizin için başlatıyoruz. Ne olabilir? E ve D çıktı. Ödem.
2: Ödem.
0: Bence aynı sesli harflerden devam edin.
2: Bilemedim.
0: Üretin ama hiç problem değil. Mesela biz bir harf verelim. Siz sesli harfler ve sessiz harfler arasında seçerek başlayın. Sizin için süre başlıyor Gülsün Hanım.
1: Yani biraz...
0: Ne olabilir?
1: Edema.
0: Doğru, edema. Yanıtımız edemaydı. Burada sakladığımız, sorduğumuz kelimemiz ödem vücuttaki dokular arasındaki sıvı birikmesiydi. Yanıtımız da

0: Mayıydı buraya gizlediğimiz kelime. Sizinle devam edelim.
1: 19.
0: 19 no'lu soruya gidiyoruz. Bakalım 19'da ne var? Çok güzel bir soru daha yakaladınız. Kolay kandırılan, saf ve iyi niyetli kişi. Süre başladı.
1: Enayi mi?
0: Enayi. Enayi'yi doğru bildik. Bir 5 puan daha yazdık hanemize. Enayi yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz.
1: 17.
0: 17. Gelsin bakalım 17. Yüz kemiklerinin içinde bulunan hava dolu boşluklar. Sürenizi başlattık. Ahmet Bey sorunun yanıtını bence şu anda buldu ve oradan gülümseyerek bana bakıyor. Hemen geliyorum Ahmet Bey. Tamam. Biz yine bir harf açıyoruz. Desteğimiz olsun size ve sürenizi başlatıyoruz.
2: Sinüs.
0: Sinüs evet. Olacaktı. Değil mi? Kışında özellikle soğuk havalarda donar. Ve oldukça da sıkıntılı bir dönem yaşatır sinüs kanallarının dolması. Bir harf daha bulduk. İkinci i harfini açtık. Ahmet Bey sizdeyiz. Siz seçiyorsunuz. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Ben 9 numara diyorum.
0: 9 numaralı soruya gidiyoruz. Güzel de bir soru buldunuz. Bir olayın ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Zor bir kelime seçtiniz. Ahmet Bey dedi ki ben geniş bir yer açmak istiyorum dedi ama keşke evet. Yapmasaydınız.
2: Biraz kolay dedi.
0: Ben söylerdim sakın seçmeyin diye. Biz Gülsüm Hanım'a dönüyoruz. Gülsüm Hanım bir harf daha açtık. Bence aynı sesli harflerden yürüyün derim. Sizdeyiz.
1: Anak. Tamam.
0: Anak.
1: Anak.
0: Ne olabilir?
1: Anaklama.
0: Değil. Biz bir harf daha açalım. Belki ikinci gruptan açabilirsek. R geldi. Güzel. Anak kısmı çıktı. Anak, R ne olabilir? Süreyi Ahmet Bey sizin için başlatalım. Ne olabilir bu?
2: Anakrapi.
0: R ile devam edeceğiz. Anak, R.
2: Anakrapi.
0: Değil. Anak. Ait olduğu zaman dilimiyle uyuşmaması. Anakro, hani bir de mazi gibi diyelim. Süreyi sizin için başlatalım Gülsün Hanım.
1: Anakro mi.
0: Mi değil.
1: Ni.
0: Ni. Ni anakro. Doğru. Anakro ni. Buradaki gizli kelime mi derken bir desteğim daha oldu.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizle devam ediyoruz. Anakro ni'ydi gizlediğimiz kelime. Sizle devam ediyoruz.
1: 10 diyelim.
0: 10 diyelim. Güzel. Rahat bir soru daha buldunuz. Mahcubiyet, yüz kızarması, rahatsızlık hissi. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Burada yardım etmeyeceğim Ahmet Bey, merak etmeyin. Tamam, artık bitti. İki soruda destek oldum. Onlar zor kelimelerdi ama.
2: Evet, doğru.
0: Şimdi bir harf açıyoruz ve size desteğe geliyorum. Mahcubiyet, yüz kızartması diyoruz. Sürenizi de başlattık.
2: Utanç.
0: Utanç doğru yanıtımızdı. Utandık, yüzümüz kızardı. Sizle devam edelim. Hadi siz bir güzel bir yer açın.
2: 4 numara diyebilir miyim ben?
0: 4 numara diyebilirsiniz. Tamam, diyelim. Halk arasında kurdeşen olarak bilinen cilt hastalığı. Süreniz başladı. Cilt hastalığı bu. Bir şey mi?
2: Çıkaramadım
0: ben
2: şu an.
0: Söyleyemedim.
2: Haftan
0: biz bir harf açalım süreyi Gülsün Hanım için başlatalım. Ü ile başlıyor. Ne olabilir? Halk arasında kurdeşen diye biliniyor ama...
2: Harf çıkınca şimdi hatırladım.
0: Öyle mi? Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: O zaman biz yine bir harf desteğinde bulunalım. Süreyi sizin için başlatalım ve yanıtı alalım. Sürenizi başlattık.
2: Ürtiker.
0: Ürtiker doğru yanıt. Kurdeşen olarak geçen cilt hastalığıydı sorumuz. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Kaç numara soruyu açalım?
2: 18 numara olsun.
0: 18 numaraya gidiyoruz. Bakalım. Bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Gelsin görüntülerimiz. Arkasından da sorunuzu okuyacağım.
2: Tamam.

0: Asya'da Çin'in güneybatısında bulunan bölgeyi soruyoruz size. Neresidir? Süreniz başladı.
1: Tibet.
0: Tibet doğru yanıt. Tam keşişler diyecektim ki yanıt geldi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 5 numara.
0: 5 numaraya gidiyorum. Hemen sorunuzu okuyorum. Uzayda bulunan büyük gaz ve toz bulutu. Süreyi başlattık. Ne acaba bu toz bulutu? Ne bu acaba?
1: Bilemedim maalesef.
0: Gülsün Hanım, ne bu acaba? Ne bu? Ne bu diyorum. Süreyi sizin için bir tane harf açıyorum. Ve başlattım. Ne olabilir bu?
2: Nebule.
0: Bulunan büyük gaz ve toz bulutu.
2: Nebütü.
0: Nebütü olmadı. Bir harf açıyoruz. Ve Ahmet Bey sizin için süreyi başlattık. Buyurun.
1: Nebule.
0: Nebule.
1: Evet.
0: E mi koydunuz?
1: Evet.
0: E olmadı. Başka nasıl bir harf?
1: Nebula. Nebula.
0: Süremizi bitirdik. Bir harf koyacağız, bir harf alacağız. Aldığımız harfle beraber sizin sürenizi başlatacağız. Harfimizi açtık. Gülsün Hanım, sizin sürenizi başlattık.
2: Nebula.
0: Nebula doğru. Nebula. Uzayda bulunan gaz ve toz bulutu. Şifre kelimemizden de N harfini açtık. Şu ana kadar 4 tane harf açtınız ve 5 sorumuz kaldı. Birinci etabı tamamlamaya. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 3 diyelim.
0: 3. Gidiyoruz 3'e. Tek harf koyayım. Tek harf alalım. Rahat rahat bilelim diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Peki gelsin. Katman bina bölümü. Süreniz başladı. Katman.
2: Kat.
0: Kat. Kat. Doğru, kat. Bu yanıttan sonra sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 13 diyelim.
0: 13.
2: Evet.
0: Peki 13. Çok güzel bir foto soru seçtiniz. Bir fotoğrafımız var.
2: Tamam.
0: Görelim. Arkasının da tahmininiz var mı? Daha önce hiç gördünüz mü? Acaba
2: yani,
0: ne olabilir?
2: Hiç denk gelmedi.
0: Hiç denk
2: böyle
0: gelmediniz.
2: Böyle bir şey denk gelmedi.
0: Evet, biraz farklı. Şöyle soralım. Güçlü, iri yapılı, tek gözlü, mitolojik bir dev soruyoruz burada.
2: Yani.
0: Bu devin mitolojik adı. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Mitolojik dev.
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Belki görmüşsünüzdür ama diyeceksiniz ki nereden?
2: Görsem unutma.
0: Görsem unutmazsınız. Bu yarışmadan sonra zaten hiç unutmayacaksınız.
2: Aynen.
0: Ben de çalışırken, araştırırken bayağı şaşırmıştım. Daha önceden gördüğüm ama adını ilk kez burada rastladığım bir dev. Bir harf açıyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz. Ahmet Bey, var mı tahminimiz?
1: Hiç
0: tekrar
1: tahminim
0: bakmak ister misiniz devimize? Mitolojik
1: yani,
0: devimize.
1: Ne
0: olabilir?
1: Tahminim yok gerçekten. Biraz zor bir soru oldu.
0: Zor bir soru saklamışız, evet.
1: Evet.
0: Peki. Fotoğrafımıza bakalım. Bu bir mitolojik, yani K ile başlıyor ve sonu OP ile bitebilir. Süreyi de bir harf açtıktan sonra tekrar başlatacağım. Süre sizin için başladı Gülsün Hanım.
2: Komton.
0: K'li bir şey bu. Kik diyebilirim.
2: Kiklon.
0: Çok yaklaştınız. Ya. Kiklon'a çok yaklaştınız. Süreyi Ahmet Bey için başlatıyoruz. Buyurun.
1: Kingop olabilir
0: mi? Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: Kingop.
0: Kingop değil. Bakın. Kiklon dedi. Çok yaklaştınız dedim.
1: Tamam.
0: Siz
1: başka
0: aldınız. Gülsün Hanım, bir harf daha açıyoruz ve sizin için başlatıyoruz süreyi. Ne olabilir?
2: Kiklop.
0: Kiklop. Doğru.
1: Doğru.
0: Duymuş muydunuz hiç?
1: Hiç duymadım.
0: Biz de yarışmayı hazırlarken arkadaşlarımızla beraber duyduk, gördük ve dedik
2: artık
0: ki zor bir soru olsun. Yarışmacılarımız bakalım bulabilecekler mi diye.
2: Evet, çok zor oldu.
0: Kiklop buradaki güçlü, iri yapılı, tek gözlü mitolojik devin adıymış. Tekrar öğrendik. Artık unutmazsınız.
2: Evet, unutmam artık.
0: Peki, o zaman bir soru daha seçelim.
2: 14 diyelim.
0: 14 numaralı soru. Güzel.

0: Sever misiniz gezmeyi, belgesel izlemeyi, dünya görüntülerini seyretmeyi? Size yani... Kazakistan desem, Kazakistan'ın eski başkenti ve en büyük şehirlerinden biri desem, böyle bir alışverişle de ilgili bir adı vardır desem, sürenizi başlatsam ne olabilir acaba?
1: Ben de bunu bilmesem diyorum.
0: Bilmesem diyorsunuz. Esas biliyorsunuz da.
1: Yok
0: hiç
1: yani.
0: Harf çıkmadığı için.
1: Olabilir.
0: Şimdi bir harf biz açtığımız zaman diyeceksiniz ki hatırlıyorum, alışverişle ilgiliydi burası. Eski de başkenti diyorum. Ne olabilir mesela almak, vermek diye? Ahmet Bey, süre sizin için başlatıyorum.
2: Almaha olabilir mi? Almaha.
0: Almaha değil de Almaha'ya çok yakın. Alma.
2: Almaka.
0: Almaka değil. Biz bir harf açalım. Bakalım Gülsüm Hanım bulabilecek mi? Süreyi başlattık. Tek de harf açtık.
1: Almanı.
0: Almanı değil.
1: Elmalı.
0: Doğru yerden gidiyorsunuz. Almanı değil ama. Peki Ahmet Bey buldu galiba.
2: Evet.
0: Ahmet Bey, bakalım hangi harfleri koyacaksınız? Evet, sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfle ne olabilir? Alma dedim. Alma.
2: Almalı.
0: Almalı değil. Ahmet Bey.
2: Almatı.
0: Almatı doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf buldunuz. T harfini açtınız. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 numara olsun.
0: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 6 numara. Eski dilde tutsak kişi anlamına gelen kelime. Süreyi başlattık. Tutsak bu kişi.
2: Tutsak.
0: Eski dilde tutsaklara ne diyorlar?
2: Esir. Tutsak, esir. Esir.
0: Ahmet Bey çok güzel bir ipucu verdi Gülsün Hanım. Evet. Süreyi sizin için başlatıyorum. Esir dedi. Bu kişi eski dilde tutsak kişi. Nasıl bir kişi?
1: Esir. Kişi.
2: Of, öyleymiş.
0: Süreniz dolduğu için veremiyorum. Ama son anda ipucunu Ahmet Bey için yakalamış olduk. Süreyi sizin için başlatıyorum. Buyurun Ahmet Bey.
2: Esir kişi.
0: Esir kişi,
2: evet.
0: Buranın doğru yanıtıydı. Harikasınız. Son İki soruya geldik. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 11 numara.
0: 11 numaraya gidiyoruz. Bir işte çok başarılı olan kişiyi soruyoruz. İki harfli. Buyurun.
2: Çok başarılı.
0: Ne olabilir?
2: Çok başarılı. As olabilir mi? As.
0: As doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. As doğru yapan kişi. Son soruyu açıyorsunuz. Sizle devam ediyorum.
2: Bir numara olsun.
0: Bir numaralı soru geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: İspanyolca kökenli bir sorumuz var. İspanyolca kökenli sanat anlamına geliyor. Ne acaba bu kelimemiz? Süreniz başladı.
2: Oreo. Olabilir mi?
0: Oreo değil. Oreo olamayacağı için R ve E açıldı. Sanat. Diğer anlamı İngilizce art diyeyim. Oradan ipucu olsun size. Gülsün Hanım, süremizi başlattım. Art dedim.
1: Arte.
0: Arte doğru yanıttı. İngilizce art'tan İspanyolcaya geçmiş.
2: Evet.
0: Arte olarak yürümüş kelimemiz. Evet, birinci etap geçti. Nasıl, küçük bir değerlendirme alalım. Siz de başlayın.
1: Güzel geçti.
0: Güzel
1: yani
0: geçti.
1: Hızlı geçti.
0: Hızlı başladınız.
1: Evet.
0: Sonra biraz birkaç kelimede takıldınız değil mi?
1: Evet,
0: biraz
1: evet.
0: Moraliniz bozuldu gibi. Aklınıza gelmediği için.
1: Evet. Ama düzelecek.
0: Ama hiç takılmayın. Bunu söylemiştik. Yarışmanın başında da belirtmiştik. İpucu almadığınız için birinci etap biraz böyle sakin geçiyor. Nasıl geçti Ahmet Bey?
2: Güzeldi. Biraz sadece birkaç soruda biraz takıldık ama yani genel olarak güzeldi.
0: Biraz geriden başladınız.
2: Sorular
0: ısındık
2: aslında
0: mı?
2: Evet, ısındım.
0: Birinci etap. Bir o üstümüzden gitti mi?
1: Evet.
2: Gitti, evet. Şu an iyiyiz.
0: Biraz hareketleniyoruz. O zaman hazırsak önce puanlara bakıyoruz.
1: Tamam.
0: Ve ikinci etaba doğru geçeceğiz. Bakalım Gülsün Özdemir.

0: kaç doğru yanıt verdi? Ahmet Haşim Baygül kaç doğru yanıt verdi ve kaçar puan aldılar? Gülsün Özdemir bu bölümde 40 puana geldi. Her doğru yanıtımız 5 puan üzerinden 8 doğru yanıt bildi. Ahmet Bey, Ahmet Haşim Baygül de 7 yanıtla beraber 35 puanda çok yakın bir mücadele veriyor ve çekişmeli bir sır küpü birinci etabı tamamlıyoruz. Hazırsak ikinci etaba geçiyoruz.
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız?
1: Evet.
0: 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaptayız. Sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Gülsün Özdemir birinci etabı 40 puanla bir 5 puan farkla önde tamamladığı için önce Gülsün Hanım'la başlayacağız. Hazır mıyız Gülsün Hanım?
1: Hazırım.
0: 120 saniyeniz olacak. 120 tamam. Saniyede 10 soru okumaya çalışacağım. Umarım hızlı okurken arada kelimeleri yemem, yutmam diye düşünüyorum ama sürenizden mümkün oldukça almadan hızla okuyacağım. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hı hı. Video ve sesli sorularda sürenizi durduracağız. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor. Bakın. Dönüş peki. Yok. Başlatıyoruz. Sürenizi başlat. Tık. Mavi ve Siyah Aşkı Memnu Sefile kitaplarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen geldik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en çok yağış alan ili neresidir? Yukarıda böyle çok da yağış alıyor. Hatta çayı da
1: Rize.
0: Rize, harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz.
1: Tamam.

0: Evet, şu an dinlenelim.
1: Çok tanıdık.
0: Ay,
1: dinlediğiniz son mektup şarkısını kim seslendirmektedir?
0: Pas.
1: Belki dönüşte yardımcı olurum. Bir voleybol takımı sahaya kaç kişi ile maça çıkar? Voleybol. 3 önde.
0: 4.
1: 4 değil. 4 değil, sayın sayın.
0: 6, 7, 8, 9, 10.
1: 6 doğru yanıtta aldık. Ali Baba ve 40 haramilerin mağaranın kapısına söyledikleri sihirli cümle neydi mağaranın kapısına? Mağara, mağara. Mağara. Ne diyorlardı kapıya?
0: Açıl susam açıl.
1: Açıl susam açıl tabii ki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
2: Ne oluyoruz, hayırdır?
3: Oğlum yürü lan, asit etme adamı.
2: Ha, iyi olacak, aslı sensin ha. Şanslı günündesin. Bak ayağına geldim.

0: Evet, ATV ekranlarında sevilerek izlenen dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakterin adını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk olarak nerede namaz kılmıştır? Yeni cami oldu, çok uzun süre müzeydi, büyük...
1: Ayasofya.
0: Ayasofya doğru yanıtını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseridir. Ne yapamıyorlar? Pas. Ne yapamıyorlar? Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, gelsin, bir videomuz daha var. Hemen izliyoruz. Bakalım ne?

0: Bekle şarkısını seslendiren sanatçımız
1: Gökhan Özen.
0: Gökhan Özen değil. Klibini de izlediniz. Hemen geliyoruz, bakalım hangi soruları bildik, hangilerini bilemedik. Birinci sorumuz: Maye ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Sefile kitaplarının yazarı Halit Ziya olacaktı. Çok güzel bir son mektup şarkısı dinlemiştik. Dilinizin ucuna geldi, söyleyemediniz. Kimdi?
2: Zihin
0: Özer. Evet, harikaydı. ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı karakter Doğan olacaktı. Karakterimizin adı. Ayasofya doğru yanısını aldık. Oğuz Atay'ın en ünlü eseri ne yapamadılar?
2: Tutunamadılar.
0: Tutunamayanlar olacaktı. Kız kardeş anlamına geldi. Doktora da çok yardımcı oldular. Hemşire olacaktı. Doğru yanıtımız. Arkasınız çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı aldık. Ve geldik Ahmet Haşim Baygül'e. Hazır mıyız Ahmet
2: Hazırım.
0: Bey? Biraz ipucu aldınız mı?
2: Hayır, soruları bildim aslında da.
0: Hemen hemen. Kalıpları sizde de aynı olacak.
2: Evet. Bakalım.
0: İnşallah. Yine video kolay. Sorular gelecek. Arada durduracağım. Takıldığınız zaman, aklınıza gelmediği zaman, dilinizin ucunda ama çıkaramadığınızda mutlaka pas deyin, olsa da düşünün.
2: Tamam.
0: Hazırsanız başlatalım mı?
2: Hazırım.
0: Başlayabiliriz.
2: Evet.
0: Peki. 120 saniyenizi başlattık. Yalnız Efe Kaşığı Forsa kitaplarının yazarıdır.
2: Pas.
0: Pas dedik. 2025 verilerine göre Türkiye'nin en az yağış alan yeri neresidir? Bir Antepli olarak çok da yakınımızda.
2: Adana olabilir.
0: Değil. Daha yakın. Eskiden de hatta bizim bölgemizdeydi. Antep'ten koptu gitti.
2: Kilis.
0: Kilis doğru. Bir handbol takımı sahaya kaç kişiyle maça çıkar? Handbol.
2: 7.
0: 7 doğru. Hemen bir videomuz var, izleyelim bakalım.
3: Kim ki sancağımın gölgesine sığınırsa dinine dokunulmayacaktır. Kim ki canını bana emanet eder başımın tacı olacaktır. Ama kim ki onun yanında yer alırsa kaybedenlerden olacaktır. Tutturmuşsunuz Bursa'ya saldıralım.
0: Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakteri soruyoruz size. ATV'de de yayınlanıyor. Kuruluş.
2: Pas.
0: Pas. Peki. Ben sana mecburum diyen şairimiz kimdir?
2: Pas.
0: Peki. Bir sesi soru geliyor. Önce dinliyoruz.
4: Ben de

0: Dinlediğiniz Boş Sokak şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Bas diyeceğim ya.
0: Çok eski bir isim. Bas mı diyoruz?
1: Evet.
0: Peki. Sultan Süleyman'ın ünvanlarından biridir. Çok kanun çıkarttığı için de söylenir.
1: Kanuni.
0: Kanuni, doğru yanıtını aldık. Bir video sorumuz var. İzliyoruz.

0: Klibini izlediğiniz Bir Tek Ben Anlarım şarkısını hangi grup seslendirmektedir? Almanca bir isimleri var.
1: Bahsedeceğim yine.
0: Peki. Masalların sonunda mutlaka söylenen söz. Gökten.
1: Gökten bir elma düştü.
0: Bir mi?
1: Gökten,
0: bir bana, bir sana, bir de anlatana.
1: Gökten üç elma düştü.
0: Üç elma düşürdük. Muallim ne anlama gelmektedir?
1: Öğretmen.
0: Öğretmen. Hemen başa dönüyorum. Yalnız Efe Kaşağı Forsa kitaplarının yazarı. Yine pas diyebilirsiniz.
1: Pas diyelim, pas.
0: ATV'de yayınlanan Kuruluş dizisinde Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı karakter. Kuruluş ne bey?
1: Kuruluş Orhan Bey.
0: Orhan Bey tabii ki. Hemen gidiyorum. Ben sana mecburum diyen şairimiz diyecektim. Yetişmedi. Peki, güzel. 2, 3, 4, 5, 6 doğru yanıt aldık. Peki neleri bilemedik? Hemen bakıyoruz. Yalnız Efe Kaşağı Forsa. Bu kitapların yazarı Ömer Seyfettin
1: evet
0: olacaktı.
1: Ya. Ya heyecandan aklıma gelmedi hiçbir şey.
0: Onun için 120 saniye dedik evet. Ki özellikle biraz evet. Saniyelerle yarışalım. Evet, ben sana mecburum diyen şairimiz Atilla İlhan olacaktı.

0: Ve çok güzel bir ses dinlediniz ama biraz eskilerden seçtiğimiz için galiba çıkaramadınız ama Ajda Pekkan'ı dinlediniz biraz önce. Ve Kanuni bildik. Diğer grubumuzun adı da Köfne olacaktı.
1: Evet, Köfne. Onu da biliyordum da. Heyecandan aklıma gelmedi.
0: Onu da çok iyi biliyordunuz. Çünkü bir ara çok fazla evet. döndü, yayınlandı. Ve hemen gelelim ikinci etabın sonunda kaçar puan aldı. Nasıl geçti? Küçük bir değerlendirme alalım bu arada.
2: Biraz heyecanlandık galiba ama güzel geçti ya.
0: 120 saniye.
2: 120 saniye heyecanlandık.
0: Çabuk geçiyor değil mi 120 saniye?
1: Evet. Hızlı geçiyor bir de sürenin o hızlı geçmesi de biraz heyecanlandırıyor. Bildiğimiz evet. şeyi de bilemiyoruz şimdi.
0: Yani her 120 saniye, 120 dediğinizde uzun gibi geliyor ama esasında
1: çok uzun değil. Evet.
0: Bir de benim de ama ben elimden geleni yaptım hızlı okumaya evet. çalıştım Doğru. sizler için. Evet. O zaman bakalım kaç puan aldık? Puan tablomuzda nasıl bir fark oldu mu? Bakalım. Küçük bir fark bu sefer diğer tarafa geçti. Nasıl oldu? Ahmet Haşim Baygül bu bölümde bir soru, bir iki soru galiba bilerek bir 95, 5 puanlık farkı geriden gelerek kapattı ve 5 puan öne geçti.
2: Evet.
0: Tek soruyla farkı siz devraldınız. Gülsün Hanım, 5 puan gerideyiz. Şimdi butonların devreye girdiği ve her doğru yanıtın 10 puan olduğu 3. etaba geçeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki. O zaman sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Sır küpünün 3. etabındayız. Çok da çekişmeli bir mücadele seyrediyoruz. İlk etapta Gülsün Özdemir önde kapattı. 2. etapta Ahmet Bey ben buradayım. Farkı kapatacağım dedi ve 5 puan öne geçti. Şu anda her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Ahmet Bey sizinle başlıyoruz ve butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız butonlar için?
2: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Sorunuzu okuyacağım. Süreyi başlattığım an önce basan kazanacak.
2: Tamam.
0: Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor diyoruz ve hazırsak başlıyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım Ahmet Bey?
1: Kaç numara olsun?
0: Kaç
1: 23 numara olsun. 23.
0: Kaça?
1: 23.
0: 23 numaralı soru geliyor. Hazırsak. İnanmak gönülden bağlanmak süre başladı. Kim basacak? Kim basacak? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Eman.
0: Eman değil.
2: Aman.
0: Aman da değil.
2: İman.
0: İman doğru İman. Yanıt. Biraz sıkıştıracağız öyle değil öyle hemen bir harf de olsa artık butonlar devreye girdi
2: evet.
0: birazcık daha heyecanlı bir blok geçiyor hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tek harfle yakıyordunuz soruyu
2: Malı, evet.
0: tekrar başlıyoruz siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor Ahmet Bey eller butonda hazırsanız söyleyin lütfen.
2: 29
0: 29 numaralı soru geliyor antik Yunan'da kullanılan telli çalgı süre başladı kim basacak? Kim basıyor? Kim basıyor? Süre başladı. Ahmet Bey bastı.
1: Lir.
0: Lir. Doğru yanıt. Tek harf koyduk ve R harfini belirledik ve lir yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç numara soruyu açalım?
1: 27 numara.
0: 27. Eller butonda lütfen kaybetmeyin. Sorumuz geldi. Divan edebiyatında av yapmak anlamına gelir. Süre başladı. Ne olabilir? Buyurun Gülsün Hanım.
2: Sağlayacağım. Tekar.
0: Tekar değil.
2: Lemar.
0: Şeker gibi bir yanıt diyeyim ben.
2: Şeker.
0: Ama süreniz doldu. Biz bir harf açıyoruz. Bu da benden size küçük bir destek olsun. Tek harf açıyoruz. Butona kim? Süre başladı. Buyurun Ahmet Bey.
1: Şeker.
0: Şeker doğru yanıtımız olacaktı. Benden bir ipucu aldınız galiba
2: evet,
0: Gülsün.
2: Evet öyle oldu.
0: Ama yandı. Evet. Son saniyede gitti. Siz seçiyorsunuz butonlar karar veriyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Eller butonda mı?
1: Evet.
0: Tamam. Başlıyoruz. Kaç numara soruyor?
1: 30 numara.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. Osmanlı Devleti'nde kullanılan gümüş para biri mi? Süre başladı. Kim basacak? Ahmet Bey bastı. Tek harf koyacak.
1: Akçe.
0: Akçe harfini doğru bildi. Ve Osmanlı para birimiydi. Akçe. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açıyoruz? Eller butonda mı? Bakıyorum.
2: Evet.
0: Butonda.
1: 15 numara olsun.
0: 15 numaralı soruya gidiyorum. Yukarıdan aşağı 4 harf geliyor. Sorunuzu okuyorum. Böceğin kozasından elde edilen ince parlak lif 10 saniye başladı. Buyurun Gülsün Hanım.
2: Apak.
0: Apak.
2: İpik.
0: İpik mi?
2: Evet. İpik.
0: İpek.
2: İpek.
0: İpek. Doğru yanıt aldık sizden.

0: İpik nereden geldi? İpik?
1: Sağlı.
0: Apak? İpik?
1: İpik ya.
0: Biraz incelttiniz onu. İpeğe, İpeğe karşı bir böyle daha ince bir narin bir duruşumuz olsun diye düşündünüz.
1: Galiba.
0: İpeği ipik yaptınız. Harika. Tabii ki sürenin ve butonların yarattığı stres diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım gelsin 21. Soldan sağ 5 harf. Çırpılmış yumurtanın pişirilmesiyle yapılan yemektir. Süreyi başlattı. Ahmet Bey bastı.
2: Omlet.
0: Omlet. Yapar mısınız? Sever misiniz?
1: Evet.
0: Doğru tabii ki.
1: Çok.
2: Sürekli her gün yerim neredeyse.
0: Harika. Burada da omlet size kazandırdı. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Ahmet Bey?
2: 16 olsun.
0: 16. Sorumuz geliyor. Eller butonda. Gelsin sorumuz. Açık elle yana vurma. Süre başladı. Ahmet Bey.
2: Tokat.
0: Tokat geldi, tokat. Bir 10 puan daha yazdı Ahmet Bey hanesine. Gülsün Hanım, buton. Butonu dikkatli kullanın. Bakın ara açılırsa sonra yakalamanız zor olur. Bir de şifre, harf buldunuz. Siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor.
2: 37 numara olsun.
0: 37 numara. Harika bir soru daha geliyor. Hazırsa okuyorum. Kirli ya da zararlı maddeleri temizleme işi süre başladı. Buyurun Gülsün Hanım. Bir şey yaptık. Hatta suyu da yaparız böyle. Böyle kirlilerinden ne yaparız?
1: Arınma.
2: Ben tamam.
0: Peki arıtma. Eller butonda. Eller butonda. Bitti mi?
1: Ya buldum ama.
0: Bulduysanız basınca bir dakika süreyi başlatacağım. Buldunuz mu?
1: Evet.
0: Tamam. Bitti mi?
1: Bitti.
0: Eller butonda mı?
1: Butonda.
0: 10 saniye başlattım da hala basabilirsiniz. Hakkınız saklı.
1: Tamam.
0: Kim önce basarsa o alacak. Sürenizi başlattım. Buyurun. Buyurun Gülsüm.
1: Arıtma.
0: Arıtma doğru yanın. Abi. Hakkınızdı. Ahmet Bey yine ısrarla bastı orada ama alamadı. Gülsün Hanım yakaladınız. Son saniyede yanıtı buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: 24.
0: 24'e gidiyoruz. 24. Bakalım 24'te ne var? Halka delik iğnelerde iplik geçirilen bir göz soruyoruz. Süremiz başladı. Buyurun.
1: Ele, ene, eme, eye.
0: Eye doğru yanıt. Benden bir ipucu almış olabilir misiniz?
1: Olabilirim.
0: Olabilirsiniz. Bir Y harfi olarak destek vermeye çalıştım. E'ye'ydi ipucumuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 49.
0: 49. Eller butonda. Geliyor 49 nolu sorumuz. Oh zor bir soru seçtiniz. Ben okurken bile zorlanacağım. Endonezya Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması bu. Süreyi başlattık. Buyurun.
1: ESI.
0: ESI değil ama çok yakın.
1: EYI, ENI.
0: E değil.
1: S. Ah
0: ah ah. 49'da. Bir harf daha açıyoruz. Tek harf istiyoruz sizden. Ne olabilir bu harf acaba? Ne olabilir bu harf? Süreyi başlattık. Kim basıyor? Ahmet Bey.
2: TNI.
0: TNI doğru yanıt. Ne dedik, ne harfini aldık ve TNI yanıtını sizden. Siz seçiyorsunuz,
2: 40 numara olsun.
0: Karar veriyor.
2: 40 numara.
0: 40 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa okuyorum. Zamanı çok hassas şekilde ölçen saat türüdür. Süreyi başlattık. Kim bastı? Ahmet de bastı.
2: Kronometre.
0: Kronometre doğru yanıttı. Çok da geniş, güzel bir bölgeyi açmış olduk. Bir de harf buldunuz. R harfini açtık. Aşağıdaki şifre kelimemiz de yavaş yavaş açılıyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla?
2: 33 soralım. Olsun.
0: Kaç?
2: 33.
0: 33 gidiyoruz 33'e. Bakalım 33. Bir malın mülkün sahibi olan kişi anlamına geliyor. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
1: Miras.
0: Miras değil. Kişi.
1: Ha.
0: Mülkün sahibi.
1: Mülki.
0: Bu mülk benim. Bu mal benim. Peki o malda hak iddia eden kişi diyoruz. Sahibi olan kişi ne olabilir? Bir maldan bahsediyoruz ortada. Evet, ne tamam. Olabilir?
2: Tamam bildim galiba.
0: Bildiniz mi? Süreyi başlatacağım. Önce bence basın soruyu kaptırmayı süreyi başlattım. Ahmet Bey.
2: Malik.
0: Malik doğru yanıttı. Bilmeseniz bile soruyu kaptırmayın. Bir harf daha alsam yakalayacaksınız. Butonları evet. İyi kullanmanız gerekiyor. Sizle devam ediyoruz Ahmet Bey. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 44 numara olsun.
0: 44 numaraya gidiyoruz. Hop gelsin bakalım 44. Oyunlarda veya sistemlerde derece anlamına geliyor bu. Süreyi başlattık. Buyurun. Gülsün. 4 harflidir. Farka çok yakındır. Ama fark değildir. Başka bir harfle başlar bu. Fark gibi ama birazcık daha bilgisayar terimi. Bir harf açalım. Süreyi başlatıyorum. Belirler butonda kim basacak? Buyurun.
1: Rank mı?
0: Rank doğru yanıtı aldık. Fark değil. Rank olacaktı. Bilgisayarda, teknolojide level atlatan başlığımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: 22'yi açıyoruz. Bu arada şifre harf bulmanız lazım. Şöyle destek olayım. 28 olabilir. 48 olabilir. 34 olabilir. 20 olabilir.
1: 34 diyelim o zaman.
0: 34 mi diyelim?
1: 34 diyelim.
0: Peki 34'e gideyim. Gelsin 34 numaralı sorumuz. Bir harf açmanızı rica edeceğiz. Elektronik, tıp ve kimyada kullanılan çok küçük anlamına gelen ölçü. Süreyi başlattım. Kim basıyor? Ahmet Bey soruyor.
2: Nano.
0: Nano doğru yanıt. Tebrik ediyoruz. Bir de harf açtınız. O harfiydi buradaki sakladığımız harfimiz. Sizle devam ediyoruz. İpucu olsun size. 25 olabilir.
2: 28
0: olabilir. 25 mi?
2: 28.
0: 28. Peki gelsin 28 numaralı sorumuz. Bakalım ne arıyoruz 28'de. Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamı taşıyan erkek ismi. Süremiz başladı. Ne olabilir?
1: Kemal.
0: Kemal değil.
1: Kenan.
0: Kenan da değil.
1: Kerem.
0: Kerem.
1: Kadir. Kazım mı?
0: Değil Kazım. Kazım değil ama bir harf belirledik. Acaba ne olabilir? Eski Türkçe'de lütuf, iyilik, merhamet anlamına gelen bu isim. Sürenizi başlatıyorum. K ve R var. Buyurun. K ne olabilir?
1: Kübra. Erkek
0: Kübra,
1: ismi.
0: Kübra erkek ismi olarak kullandım.
1: Kübra.
2: Ben buldum.
0: Tamam. Öyle mi? Buldunuz mu?
2: Evet.
0: Bence soruyu kaptırmayın. Butonu bırakmayın.
1: Kübralardan af diliyorum.
0: Biz bir harf daha açacağız. Bakın her an bulabilirsiniz.
2: Aa değilmiş ya.
0: Hayan ismine de çok yakın diyeyim. Süreyi başlatıyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Kira.
0: Kayra. Doğru. Neredeyse cevabı vermiş gibi oldum.
1: Evet.
0: Kayhan deyince. Amacım butonlardaki rekabeti hızlandırmak ama siz çok sakin bastığınız için hiç orada da heyecanlanmıyorsunuz. Gayet
2: bazen
0: sakin böyle.
2: Bilmeyince bazen basmak
0: ama burada
2: istemem.
0: Önemli olan zaten hakkı almanız.
2: Evet.
0: Zaten ipucu olarak ve şifre destek verdiğimiz harflerle beraber onu mutlaka çıkarıyorsunuz kelimeler içerisinde. Onun için butonu iyi kullanın ve ben 10 saniye dedikten sonra mutlaka butona basma hakkınızı alın. Evet.
1: 45.
0: 45 numaralı soruyla devam ediyoruz. Gelsin 45. Donanmadaki en üst düzey komutan. Buyurun.
1: Yok olmuyor.
0: Ne olabilir?
1: Komutan.
0: En üst düzey komutan. Peki. Denizlerde çok duyduğumuz bir isim. Ben harfi açtım. Süreyi başlattım. Buyurun Ahmet Bey.
2: Amiral.
0: Amiral doğru yanıt. Çok iyi gidiyor. 50, 43, 25, 46 veya 51. Bu soruları açmanızı önemli öneriyorum diyeyim. Önemli öneriyorum. Buyurun. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 51 numara olsun.
0: 51 numaralı sorumuz geliyor. Bir kısaltma soracağız size. Milli İstihbarat Teşkilatı süre başladı. Buyurun Ahmet.
2: MİT.
0: MİT doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. T harfini bulduk. Sizle devam ediyoruz. 36 öneriyorum.

0: öneriyorum. 43 öneriyorum. 25 öneriyorum.
1: 36 diyelim.
0: 36 diyelim. Gelsin 36 numaralı sorumuz. Üzüntü, kaygı ve endişe anlamına gelir. Süreyi başlatalım. Ne geliyor? Buyurun. Nelenir? Ne etme denir? Ta
1: bildim ya.
2: Tali. Ta.
0: Ah. Bir harf daha açacağız. Ahmet Bey yakaladı ama acaba buton hakkını kazanacak mı? Kelimeye bakın. Tek harf alacağız sizden. Süreyi başlattık. Ahmet Bey.
1: Tasa.
0: Tasa doğru yanıtımızdı. Tebrik ediyorum. Evet, kelimemiz bayağı bir çıktı, değil mi?
1: Evet.
0: Artık bir tahminimiz vardır. Değil mi? İki harfimiz kaldı.
1: Bir tahminim var ama bilmiyorum doğru.
0: Bölümde sona geldik. Sorularımızı tamamladık. Hemen puan durumuna bakacağız. Arkasından da tahminleri alacağız. Bakalım. Üçüncü etap sonunda kaçar puana geldik? Ahmet Haşim Baygül kaç puan aldı? Gülsün Özdemir kaç puanla bu etabı tamamladı? Hemen bakıyoruz puanlarımıza ve evet, 215'e 150 fark birazcık açıldı. Ahmet Bey bu bölümde butonları bayağı iyi kullandı. Butonu çok iyi yönlendirdi ve 215 puana taşıdı burayı. Gülsün Hanım 6 soru bildi, 60 puan aldı bu bölümde ve 150 puanla burayı tamamladı. Ama esas geldik zor kısma.
2: Evet.
0: Şimdi iki harf rica edeceğiz. İki net harf belirlemeniz lazım. Bir tahmininiz olacak mı? Ahmet Bey.
1: Yani bir tahminim var ama doğru mu yanlış mı emin değilim.
0: Bir sessiz harf koyacağız buraya.
1: Atra söyleyebilir miyim şu an?
0: Dinleyin buyurun.
1: Atra trikasyon.
0: Atra
1: trikasyon.
0: Trikasyon. A ve R mi koydun?
1: Evet.
0: Harf olarak A ve R'yi mi belirledik?
1: Evet.
0: Bakalım. Atra ti trikasyon doğru mu? Bu bölümde bakıyoruz ve maalesef doğru yanıtı alamadık sizden diyorum. Doğru yanıtımız değil. A harfi değil. Başka bir harf seçmemiz gerekiyordu. Siz hakkınızı kullanacak mısınız? Yoksa bir soru daha açalım mı?
2: Bir soru daha açalım.
0: Peki önce. O zaman hemen soru açıyoruz. 25'i öneriyorum. 43 mü 25 mi?
2: 25.
0: 25. Peki geliyor 25 nolu sorumuz. Evet. 25 numaralı soruyu açıyoruz. Çözmek, serbest bırakmak anlamında kullanılan denizcilik terimi. Süreniz başladı. Buyurun. Ne yapmak? Peki biz bir harf daha belirliyoruz ve sürenizi başlatıyoruz. Bakalım hangi harfimiz geldi? O harfini verdik. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Boş. Boş.
0: Boş değil. Hatta böyle derler.
2: Bol.
0: Bol da değil.
2: Bol değil mi?
0: Değil. Bir harf daha verelim ve tek harf koyacaksınız. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Bora. Dora.
0: Bora değil.
2: Dora. Dora. Mora. Yora.
0: Hangi harf? Harf. Harf.
2: Hora.
0: Harf.
2: Ror.
0: Harf. Peki süreyi başlatıyor. Rum. Ahmet Bey.
1: Fora.
0: Fora doğru yanıt olacaktı. Harften bulduk. Evet. Geldik tahmin hakkına. Önde olan yarışmacımız tabii ki Ahmet Bey. Puan durumuna bir denge bozulmadığı için yine öncelikli tahmin hakkı sizde. Ahmet Bey sizden alacağız. Bir tahmininiz olacak mı? Hangi harfi alalım?
1: O harfi.

0: edeceğim. Voter ratifikasyon.
1: Emin misiniz? Bakın sessiz bir harf koyacaksınız.
0: S diyelim. S. Stratifikasyon.
1: Sessiz harf. Stratifikasyon.
0: Evet.
1: Var mı bir bilginiz stratifikasyonla ilgili?
0: Yok. Bir bilgi yok maalesef.
1: Stratifikasyon diyorsunuz. Peki acaba sır küpünün saklı kelimesi stratifikasyon mu? Tebrik ediyorum. Stratifikasyon doğru yanıttı. Jeoloji ve sosyoloji terimi olarak katmanlaşma. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bölüm çıkarttınız. Üçüncü etapın sonuna geldik. Kapanışa geçiyoruz.

0: Sır küpünde çok güzeldi. 3 etap geçirdik. Harika. Evet. Yarışmacılarımızla harika. 3 bölümde çok güzel bir mücadeleyi beraber deneyimledik. Stratifikasyon doğru yanıtıyla bakalım nereye gitti ödüllerimiz, hediyelerimiz ve Van Kıyacak İlkokulu. Van Kıyacak İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Gönülden tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Çok başarılı, çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Gülsün Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım sizden de. Nasıl geçti? İlk etapta bayağı iyi gidiyordu.
2: Ben biraz hızlı geldim ama arkadaş biraz daha hızlı çıktı benden. Olsun, ben çok eğlendim.
0: Harika.
2: Yani deneyimlemiş olduk burayı da. En azından emeğimiz geçsin istedik açıkçası.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de çok keyifli bir yarışma izledik sayenizde. Kelimelerin diline beraber izledik. Sahne oldu. Sizi var mı bir yorumunuz Ahmet Bey?
1: Çok keyifli geçti benim için. Eğlenceliydi. Yeni kelimeler de öğrenmiş olduk. Ayrıca bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir proje olmuş.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gayet keyifli geçti benim için.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız, katıldınız, geldiniz. Bugünün anısına iki küçük hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlarsınız lütfen. A Para Kütüphanesi'nden diyelim.
2: Buyurun. Çok teşekkür ederim.
0: Birer anı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine mailinizi gönderin. Sizi de Apara stüdyolarına misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: Eduardo Deacon.
1: Eddie.
0: Birliğin Eddie.
1: Üçüncü tabur, beşinci deniz piyade.
0: Görev süresi?
1: 3 yıl. 2011-2014 arası.
0: Ayrılış tarihleri?
1: 5-5'e 3 sefer.
0: Zengin ha? Söyledikleri kadar kötü mü?
1: Evet.
0: Yaralanma ya da herhangi bir fiziksel engelin var
1: Yok.
0: Mı?
1: Yok.
0: Yapmayı sevmediğin bir şey var mı?
1: Her şeyi severim.
0: Tuvalet temizlemeyi sever misin?
1: Her şeyi yaparım.
0: Tamam. Dün psikolojik değerlendirmeleri geçtin.
1: Evet, evet hanımefendi.
0: Pekala, durum şöyle. Seni veri tabanımıza ekledim. Yani boşu boşuna gelmedin, tamam mı? Sadece şu an vasıflarına uygun bir pozisyonumuz yok.
1: Başvurduğum işten haber var mı?
0: 1 hafta önce doldu.
1: Daha 2 gün önce web sitesinde gördüm.
0: Biliyorum, sistemimizde gecikme var, sinir bozucu.
1: Dinleyin Nuva. 1 yıldır evde oturuyorum. Tek bir gün bile çalışmadım. Külüstür arabam resmen dağılmak üzere. Eşim ve çocuğum 2 eyalet ötede. Bu yüzden her şeyi yaparım derken ciddiydim hanımefendi.
0: Bu durumla her gün karşılaşıyorum ve işim kolay değil.
1: Bana bir iyilik yapın. Oradaki profilime asgari ücret yazın.
0: Ama sen bir yüzbaşısın. O yüzden hakkın var.
1: Ben hak ettiğim işi bekleyemem. Bu işe hemen ihtiyacım var. Size iyi günler.

0: bekle. Asgari ücret ve çalışma saatleri berbat ve buraya en az 40 dakika.
1: Hiç önemli değil hanımefendi.
0: Bilgisayarda çıkmadı çünkü psikolojik değerlendirme kutucuğu işaretli değildi. Aha. Memur hatası. Evet, olabilir tabii.
1: Öyle olmalı. Teşekkür ederim.
0: Bu gece başlıyorsun.
1: Kesinlikle.

Çıkın çıkın çıkın! Bright beni koru! Arabadan çık hemen! Beni dinle. Dediğim zaman ağaçlara doğru koşacaksın. Arkana bakma. Birini bulana kadar durma. Şimdi koş! Koş koş

0: bal.
1: Eddie? Neredesin?
0: Dinle. Bir iş bulmuş olabilirim.
1: Evet. Bu çok iyi. Nerede?
0: Yakın sayılmaz. Biraz burada kalmam gerekiyor.
1: İyi misin peki? Eddie?
0: Evet iyiyim. Evet.
1: Çünkü gönderilen...
0: Bak ben iyiyim gerçekten.
1: Buradaki doktorlar...
0: Val. Geri döneceğim. Sadece bazı işleri yoluna koymam gerekir, hepsi bu.
1: Silvia yanımda. Durmadan seni soruyor.
0: Onu sevdiğimi söyle. Hoşça kal.

0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Eddie Deacon, iş için geldim.
0: He. Evrak lütfen.
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim. Tamam. Saatte 9,5 dolar. 60 gün sonra sigorta. 8 saatlik vardiyada 2 kez 15 dakika mola, tamam mı?
1: Evet.
0: Pekala. Evet, Eddie Deacon. Burası Rickside AVM. Şu anda Montclair mağazasında dolaşıyoruz. Tüm ihtişamıyla AVM'ye hakim bir konumda. 1986'da açılışı yapıldı. Hiç değişmedi. Neden değişsin? Her şey var. Erkek giyim, çocuk giyim, bayan giyim, sağlık. Spor malzemeleri kötüdür. Evet, çöp kovası sonda. Temiz tut, tamam mı? İşte komuta merkezi. Buranın gözü ve kulağı. Köşede senin için bir bölmemiz var. Boş zamanında adını yaz lütfen, tamam mı? Dur. Tuhaf, bu iş olmazdı. Havadan olmalı. Neyse, seni ekibe tanıtayım. Ben Vance, vardiya amiri, gece ekibi, namı diğer patron. Bu mutlu küçük prensesimiz Mason. Adını öğrenmek için hiç zahmet etmek, çünkü bu iş için fazla iyi, öyle değil mi? Bir emlak şirketine falan
2: gidecekmiş. Değer biçme.
0: Her neyse, sadece ekmek parası için burada.
2: Sanki evet. Başka bir nedenin varmış gibi.
0: Yok tabii. Bu yüzden kendisine ekmekçi Mason diyoruz.
2: Bana öyle diyen tek kişisin ve kimse komik bulmuyor.
0: Anladı dostum, anladı. Merhaba, nasılsın? İyi oldun mu?
3: Bana dokunursan kusarım Vance, yemin ederim.
0: Tamam.
3: Teşekkür ederim.
0: Bir şey ihtiyacın var mı? Biraz su getireyim mi sana?
3: Bir saat yerime bak lütfen, borcum olsun.
0: Çok iyi, biraz uzansan iyi olur. Evet. Burası da muhafaza tesisimiz oluyor. Ve orada yatağındaki de Rabi. 3 gün boyunca çift vardiya yaptı. Ona biraz göz yumacağız. Öyle değil mi Bacon? He?
4: Sanki başka seçeneğimiz varmış gibi. Onu kornayla bile uyandıramazsın. Gördün mü?
0: Gök gürültüsünden hoşlanmıyorsun demek. Gerçekten mi? Şimşek için ne düşünüyorsun?
4: Aman tanrım.
0: Gösteriyorum sadece. Güzel değil mi? 30 günlük güvenlik kursundan sonra bunlardan birini alabilirsin. Pekala. O zamana kadar beni izlemek zorundasın. Bir kişi daha var. Dur da bir arayalım. Hey
5: Johnny, ne haber dostum? Neredesin kardeşim? Tamam.
6: Toplardayım. Tamam.
0: D alanı olacak. Düzgün terminoloji kullanmaya çalış. Tamam.
6: Tabii.
0: Bu Johnny Zengvey, ya da benim tabirimle yerinde duramayan. Herif resmen turlamak için yaşıyor.
7: Toplarda mı?
0: Evet. Bu şey daha çok bir silaha benziyor, değil mi? Evet. Her neyse, turu tamamlayalım. 5 bölge var. A'dan E'ye kadar. Montclair, yani geldiğimiz yer, orası bölge A. Yapman gereken diğer şey üniforma ve çizme giymek. İyi görünüyor. Bunu giy, sonra kalanını gezeriz. İlk durak B alanı. Alışverişçi sırası. Niye böyle dediğimizi söyleyeyim mi? Çünkü tüm alışverişler burada olur. Sevgiline güzel bir şey alacaksan geleceğin yer burasıdır. C alanı. Yemek katı. Buradaki her şey seni öldürür. Ciddiyim. Kendi yemeğini getir. Köşeyi dönünce güzel bir otopark manzarası var. Oraya sadece Amerika'nın en iyi araçları gelir. Bir şey yapıyormuş gibi ışıkları yakarlar ve basıp giderler. Evet, D alanı. Burası turun en sevmediğim kısmı. Ama geçenlerde bu bebek için yeni bir yarışma düzenlediler. İşin iyi yanı, akü boş olmasın diye haftada bir tur atıyoruz. Yani kartları doğru oynarsan El Fuego'ya binebilirsin. Gerçek adı bu değil, ben uydurdum. Pekala, büyük finale hazır mısın? İşte burası. Clive's, diğer mağaza.

0: İyi bir mağaza, harika bir yer. Tasarım kıyafetler var, markalar var. Para atıp üzerine adını yazdırabileceğim bir makine bile var. Müthiş. Aslında karargahı oraya kurmak istemişlerdi. Ancak Montclair daha önce yapıldığı için o tarafa yollandık. Ve bizi bu barikatta değiştirdiler. İnanabiliyor musun? Neyse. Aşağı yukarı tur bu kadar. Sorun var mı?
1: Sadece bir tane.
0: Sor.
1: Bir alışveriş merkezi için barikat. 5 kişilik gece ekibi. Şok silahı. Alın mı ama? 1992'de kalmış gibisiniz.
0: Tamam, orada dur bakalım kovboy. Buralı değilsin değil mi?
1: Hayır.
0: Burada tam olarak ne yapıyorsun?
1: Bir işe ihtiyacım vardı.
0: Tamam. Peki. Her neyse, bu tarafta diğer kasaba var. Nüfusu 12.640. Geçen yıl 48 cinayet işlendi. Tamam mı? Bu tarafta bir başka kasaba var. Nüfusu 25.328. Geçen yıl 81 cinayet işlendi. Bir dolum. Bu işi ciddi ve berbat bir çete kontrol ediyor. Yani bir sürü insan bağımlılıkları yüzünden hırsızlık yapıyor. Anlıyor musun? Aslında hızlı kavruyorsun. Çok iyi. Kurnaz sorular soruyorsun. Söylememin sakıncası yoksa fiziğin gayet iyi. O yüzden merak ettim. Ordudan mısın? Anlamıştım. Böyle şeyleri hissederim. Rütben neydi? Çavuş muydun?
1: Yüzbaşı.
0: Gerçekten mi? Vay canına. Fena değil. Pekala. Askerlerle bazı deneyimlerim oldu. Asıl sorun yetkinin kimde olduğunu unutmanız.
1: Ya, düzeni bozmaya gelmedim.
0: Duymak istediğim buydu. Gördün mü? Anlaşacağımızı biliyordum. Ellerim niye üzerinde ki? Affedersin. Tamam. Her neyse, işe geri dönelim. Telsizini aldın orada. Evet, sürekli 4. kanalda olacaksın. Gezerken 2 tur atacaksın. Az önceki gibi. Şimdi başlıyorsun. Biraz tuhaf, biraz değişik bir şey duyacak ya da görecek olursan bir şey yapmadan önce haber vermelisin. İyice vurguluyorum ki aptalca bir şey yapma. Anlaştık mı?
1: Halloldu bile.
0: Pekala. Ekibe hoş geldin asker.
1: Gerçekten mi?
0: Hayır yok. Sadece iyi şanslar. Bitti.

0: Sen de karanlıktan korkmuyorsun değil mi? Tamam.
1: Güvenlik kameralarında yedek güç ünitesi var mı? Tamam.
2: Bu adam sürekli düşünüyor dostum. Hı hı. Evet, kontrolümüz altında. Bir dakika ver. Devam edebilirsin. Kapatıyorum asker.
1: Anlaşıldı. Pislik. Pekala.

0: Millet, açın, dışarıda bir şey var.
1: Dışarıda bir şey var mı dedin?
2: Lütfen.
0: Hayır, açın, küçük bir kız.
2: Lütfen, geliyorlar. Affedersin,
1: tekrar et.
3: Küçük bir kız mı dedin, tamam.
0: Korkmuş.
3: Bunu içeri alıyorum.
1: Hayır, dur, yapma, dur.
0: Hayır, duramam.
2: Açın.
0: Bekle.
2: Yardım edin. Açın.
0: Hadi, bekle.
2: Geliyorlar.
1: Bir şey gelmiyor, tamam mı?
0: Hey.
4: Kim geliyormuş? Sorma.
5: Bu da kim?
0: Bakın çocuklar, çok üşümüş. Bir şey getirin, battaniye. Orada.
1: Peki kimliği nerede ha?
5: 12 yaşlarında, kimliği falan yoktur.
4: İyi.
5: Ne yapacağız?
0: Polisi arayacağız.
6: Berbat durumda.
5: Evden mi kaçmış?
0: Umarım sadece öyle bir şeydir.
1: Telefon hatları kesik. Johnny, sende sinyal var mı?
6: Lanet olsun, yok.
1: Tuhaf.
5: Hey, şuna bakın.
1: Montclair'in girişi.
7: Merhaba. Harika. Merhaba.
1: İşte oldu. İyi misiniz efendim?
7: Kızımı arıyordum da. Küçük bir kız, 11 yaşında.
1: Babasıymış. Evet, onu bulduk. Burada. İyi, endişelenmeyin.
7: Ah, şükürler olsun. Teşekkür ederim.
1: Hey Johnny, babası geldi. Kızı getir, tamam.
4: Hey, bekle. Buraya geldiğinde korkmuştu. Peşinde birinin olduğunu söyledi. Ve babalar her zaman iyi adam değildir.
7: Affedersiniz, bir sorun mu var?
0: Yok, biz sadece... Kızın adı ne efendim?
7: Adı Jamie.
0: Ne demek Jamie?
5: Açsana. Hadi.
0: Neden gecenin bir yarısında kaçıyordun?
7: Kavga ettik. O da kaçtı. İşte kızım o. İyi mi?
0: Onunda bazı sıyrıklar vardı ama şimdi iyi, merak etmeyin. İyi.
7: Ormandan buraya gelmiş olmalı. Evimiz o tarafta. Ha,
0: doğum günü ne zaman?
7: 16 Nisan 2004.
0: Göz rengi ne?
5: Dostum, bu kadarı kafi.
1: Hadi dostum.
0: Diş teli var mı?
4: Ha, bir bak.
0: Bayım.
4: Hayır, yok. Yok.
1: Neyin var senin? Hadi ama. Gerisi yeni de.
0: Baban.
2: Hayır!
1: Hey, dur.
7: Çocuklar.
1: Gidip onu getirin. Yakalayın.
4: O da ne öyle?
7: Bilmiyorum.
4: Aman tanrım, bu da ne?
7: 1.250.000. İşaretlenmemiş, izlenemez. Amerikan doları. Kamera kaydını sil. Fırtına da bozuldu dersin. Beni görmedin, kız buraya hiç gelmedi.
4: Ona ne yapacaksın?
0: İyi bir şey değil Benz.
4: Bunu yapamam.
7: Neden?
1: Çünkü o sadece
7: doğru
1: küçük...
7: Doğru değil diye mi? Hangisi daha az doğru? Benz. Baş belası bir kızı verip zengin olmak mı? Yoksa her birinizin korkunç bir şekilde ölmesi ve kimsenin zengin olmaması mı?
4: Lanet olsun.
7: Ve korkunç derken yüce tanrım, gerçekten korkunç diyorum.
0: Geri çekil Benz.
7: Kapıdan uzaklaşırsan cevabın hayır olacak, doğru mu? Burada yetkili sen misin, değil misin?
0: Sana hayır dedi, geri çekil hadi.
7: Senin için olayı özetleyeyim. 5 AVM güvenlikçisi, ellerinde şok silahı ve plastik kelepçeleri var. Şebeke sinyali yok, dış hatlar kesik, hala fark etmediyseniz ve devriye polisi falan bekliyorsanız gelmiyor. İçeri girmemize engel olamazsın, kızı canlı tutamazsın. Şimdi nasıl olsun? Nasıl olsun Vance?
0: Hayır Vance.
1: Kapa çeneni.
0: Yetkili benim. Yaşamamıza izin vermezler.
1: Sana bir daha söylemeyeceğim.
0: İzin vermezler. Bunu iyi düşün. Bir dakika. Doğru olan bu.
1: Hey, ne yapıyorsun?
7: Gerçek yetkili demek. Bu binadaki her erkek, kadın ve çocuğun ölmesinin suçunu ona yüklemeliydin. Ülken hizmetlerin için sana teşekkür eder.
0: Ne?

0: Kız alışveriş merkezinde. Aramayı durdur, herkesi yoldan çek.
1: Ne yapıyoruz?
0: Bu tarafa gelen yollara hakim iki tepe var. Orası ve orası, ikisinde de nişancı istiyorum. Ve cahil, pısırık tipler değil, güvenebileceğimiz adamlar. Otoparkın etrafında güvenlik çemberi istiyorum. Bütün telsizler güvenli hatta olacak ve ancak zorunluyken bir telsizde konuşulacak.
2: Jamie. Benim adım Eddie. Ve sanırım neler olduğunu biliyorum. Birilerine güvenmek zorundasın. Ve muhtemelen bunun farkındasın. Biliyor musun? Senin yaşlarında bir kızım var. Adı Sylvia. Ve bu annemin adıydı. Jamie.

0: akıllı olduğunu biliyorum.
1: Kuru kıyafetlere ihtiyacım var.
0: Anlaşıldı.
1: Ve yemeğe.
0: Tamam.
1: Sözümü kesme ve benimle bir çocukmuşum gibi konuşma.
0: Anlaştık. Peki şimdi dönebilir miyim? Dolu bile değil.
1: Bir şey daha. Beni korumak için söz vermelisin.
0: Söz veriyorum.
1: Yemin eder misin?
0: Bana bir çocuk gibi davranma dememiş miydin?
1: Serçe parmak yemini çocukça bir şey değil.
2: Aman tanrım. Sen tanıksın.
3: Ne tanı?
2: Üçlü altı şu çete babası işin para kısmındaydı. Muhasebeci gibi bir şeydi. Sonra federallerin dava açmasına yardımcı olmak gibi parlak bir fikir ortaya atınca onu bulup öldürdüler.
0: Dur. Ne diyor?
2: Kız her şeyi gördü. Yarın tanıklık etmesi gerekiyordu. Ne? Haberleri okuduğum için özür mü dilemem gerekiyor?
3: Belki güvende olduğunu düşünüp şimdi giderler.
2: Tabii, koca bir FBI konvoyuna saldıracaklar. Ama bir alışveriş merkezindeki 5 salak fazla mı gelecek?
0: Geri gelecekler. Bu adam kızın burada olduğunu bile bilmeden telefonlarımızı bloke etti. Kaç kişi olduğumuzu, hatta nerede olduğumuzu bile biliyordu. Monkler'in kapısına geldi, Jamie gibi yiyecek katına değil.
3: Bunu nasıl bilebilirler?
2: Peki ya polis devriyesi?
4: Gelmeyeceklerini söyledi.
0: Yangın alarmı.
4: Telefon hattına bağlı.
2: O halde hemen gitmeliyiz, buradan çıkmalıyız, hadi.
4: Aman tanrım, kaç kişiler?
0: Kızın saklanabileceği bir yer var mı?
1: Bir saniye, ne?
4: Evet.
1: Asla, ben de olacağım. Söz vermiştin.
0: Seni güvende tutacağıma da söz verdim.
1: Kalıyorum.
0: Onları dışarıda tutmalıyız Jamie.
3: Dur. Ne dedin?
0: Ya, o adamlar girecektir. Sadece an meselesi. Onu saklamalıyız ve hemen yapmalıyız.
4: Bir yer biliyorum.
0: Hadi hemen gidelim.
5: Beni takip edin.
2: Aman tanrım.
5: Hemen ileride. Güzel bir yer değil. Ama bulunması zor.
4: Hadi.
0: Tamam. Pekala şimdi. El fenerimiz, suyumuz ve bir de telsiz. Biliyorum. Düşük frekans ama yine de çalışır. Ayrıca menzilde fazla değil yani. Cevap veren olmazsa sakın korkma.
1: Korkacağım falan yok.
0: Güzel. Bak, sana yardım etmek için getirebileceğim başka bir şey var mı? Bir oyuncak ayı falan ha?
1: Oyuncak ayı mı?
0: Evet.
1: Benim yaşımda bir kızım var sanıyordum. Hiçbir fikrin yok değil mi?
0: Hayır, aslında pek birbirimizi görmüyoruz.
1: Ailem öldü. Bir yılda tanık koruma programındayım. Hayatta kalsam ve yarın tanıklık etsem bile yine de bir ailem ya da evim olmayacak.
5: Hadi. Gelip bunu görmelisin.
0: Tamam peki. Bak dinle. Kapıyı kilitle. Ses çıkarma. Dışarı çıkmaya çalışma. Ne duyarsan duy, tamam mı?
1: Bu tam bir saçmalık.
0: Seni korumaya söz vermiştim ve tam olarak da bunu yapacağım. Kapıyı kilitle.
2: Şuna bak.
3: Orada.
2: Aman tanrım.
4: Ve orada.
0: Bu iyi.
2: Anlamadım.
4: Ne?
0: Bu çok iyi.
2: Çok komik. Çünkü hayatımın en kötü gecesi olduğunu düşünüyordum.
4: Evet.
0: Blöf yapıyor.
4: Ne demek istiyorsun?
0: Devriyenin gelmeyeceğinden bu kadar emin olsaydı kendi araçlarını da parka alırdı.
3: Peki ama ne yapıyorlar?
0: Arabalarımızı bozuyorlar.
2: Aman sanırım.
5: Lanet olsun, Betty'yi bulacaklar.
0: Ne?
5: Koltuğun altında bir 37'liğim var. Saklı taşıma gibi.
2: Eğer onu taşımıyorsan saklı taşımanın ne anlamı var?
5: Kurallar Bacon. Görev başında silah taşıyamazsın.
2: Buradan çıkmamız lazım.
0: Hayır, gidemeyiz.
2: Elbette gideriz. Ve gitmeliyiz. Çünkü bizi öldürmeye gelen adamlar var. Şu anda. Ve bu arada... Sen kim oluyorsun ki? Yetki sende değil.
5: Artık onda.
3: Ne?
5: Bu gece ölmek istemiyorum. Daha iyisini yapabileceğini düşünüyorsan elini görelim. Evet.
2: Her neyse.
0: Korktun. Ve bu seni öldürür. Bu adamlar profesyonel, sözleşmeli tipler. Karınıza, çocuğunuza, evinize gitmek istiyorsanız binada kalın. Eğer bize yardım etmek istemiyorsan sorun değil. Git bir yere saklan.
2: Bana bir planın olduğunu söyle.
0: Pekala. Saldırı 45 dakika önce gerçekleşti. Şu ana kadar federaller kızın kaybolduğunu öğrenmiştir. Kızı aramaya gelecekler.
2: Ne zaman?
0: Bunu bilmiyoruz. Şu anda düşmanımız zaman. Hadi zamanı dostumuz yapalım.
3: Orası. Hadi gidelim.
6: Çatıya nasıl çıkıyoruz?
3: Bu çılgınca bir şey.
4: Durum.
5: Altıncı güzergah temiz.
7: Tamamen temiz efendim.
4: Yedin.

0: Watson. Allez, fourre la gauche.
1: Hadi, hadi, gel.
0: Hadi, hadi. Çabuk, çabuk. Burası güvenli değil. Gidin, gidin, hadi.
2: Temizleyin.
0: Hadi, hadi, hadi, hadi, çabuk. Hadi, hadi, çabuk içeri.
3: Dur, dur, dur.
0: Gitmeliyim. Bekleyin.
3: Lanet olsun.
0: Beni bekleyin. Ruby!
4: Hadi. Akşamdan kanlı olmak için berbat bir vardı ya.
0: Evet.
5: Cesedi arkaya yükleyin.
6: Peki efendim.
5: Bu kamyonu buradan çekin.
6: Anlaşıldı. Malzemeleri al. El feneri.
4: El feneri
6: evet.
4: Mi? Tamam. Havlu.
6: Tanrım.
4: Burada haritayı gerçekten sök. Ne oluyor? Tamam. Hadi.
6: Ortaya bir kız. Şimdi de psikopatlar onu öldürmeye çalışıyor. İşimize koşa bir çete var. Gidelim.
4: Tanrım.
7: Kapılar.
0: Şimdilik dayanıyor. Neydi? Üst katta bir sorun
4: ben
0: çıktı.
4: Ben o işi hallettim. Adam bu mu?
0: Evet. Edi, yetki onda.
7: Neler olduğunu anlattın mı?
4: Büyük kısmını.
7: Ha.
4: Kız ve Chet'i. Seninleyim.
7: Pekala. Fazla zamanımız yok. Hesabıma göre Moncler'e girmeleri 30 dakika. B alanına ulaşmaları da 5-10 dakika kadar sürer. Hazır olmamız gerek.
4: Peki planın ne?
7: Zaman kazanmak. Elimizden geldiği kadar adam indireceğiz. O yüzden canlarını yakmak için fırsat bulursanız tereddüt etmeyin.
4: Yay kullanabilirim.
8: Bomba yapabilirim.
7: Ne? Sana?
8: İnternetten dostum.
6: Hadi işe koyulalım. Robby,
7: sen parfüm deposuna saklan. Vance, Kitchenwares'e git. İlk savunma hattı sensin. Mason, ev ve bahçe mağazasına git. Sen gözcü olacaksın. Tek yapmamız gereken federaller gelene kadar onların dikkatini dağıtıp zaman kazanmak.
1: Pekala.
8: Tamam. Sakin canım, bu bir bomba.
1: Evet.
4: Tamam, şimdi.
1: Tamam. Evet, hallettim, hallettim Ruby.
4: Hadi.
1: Oldu mu?
4: Yürü, yürü, yürü, yürü. Hallettin mi?
1: Hallettim, hallettim. Tamam, pekala, gidelim. Tamam, tamam, tamam, tamam. Hadi.
4: Pekala.

0: Pekala. Benz devriyeler bu taraftan gelir diyor. Eğer onları görürsen sakın dışarı çıkma. Sana doğru gelsinler, tamam mı?
1: Tamam tamam.
0: Sakın unutma. SOS kısa kısa kısa, uzun uzun uzun, kısa kısa kısa. Tamam mı?
1: Kısa kısa kısa.
0: Evet.
1: Uzun uzun uzun.
0: Evet.
1: Kısa kısa.
0: Evet, canı dinle beni.
1: Tamam.
0: Dediğim gibi yap. Sorun çıkmaz. Anlaşıldı mı?
1: Tamam.
0: Hadi git. Sen ne yapıyorsun?
2: Kendimi koruyorum. Biriniz korkup yerimi söylerse o aptal dolapta köşeye sıkışırım. Saklanacaksam kimsenin bilmediği bir yer olmalı. Ayrıca yardım edebilirim.
0: Asla, bunu konuşmuştuk.
2: Bir fikrim var.
0: Gerçekten mi?
3: Otoparkı temizleyin, arabalar hazır olsun. Bağlantı kur.

0: Kanal 47.
1: Açık, tamam.
0: Sana nasıl hitap edeyim?
2: Eddie.
0: Sen de bana Charlie de.
2: Güzel. Son şansın Charlie. Kız gitti.
3: Gece devriyemiz her an burada olabilir. Federallerin kızın kaybolduğunu fark etmesinden bahsetmiyorum bile.
2: Ayrıca iç saha avantajımız var.
0: Adamlarıma küçük bir duyuru yapacağım, Eddie. Ve artık sohbet ettiğimize göre bence senin ekibinin de duyması faydalı olacaktır. Herkes duyuyor mu? Peki. Benim adamlar, dinleyin. Her zamanki işverenimizle konuştum ve bu geceki küçük pürüzün ardından ortaya bir ikramiye kondu. Başarırsak ve kız ölürse her biriniz ek olarak $100,000 alacaksınız. Ama sorun şu, başaramazsak, kız bir gün daha yaşarsa her biriniz avlanıp öldürüleceksiniz. Aileniz, arkadaşlarınız, hayvanlarınız kısa zamanda peşinizden gelecek. Yani söylemeye gerek yok. Ama bu gece küçük kızı halletmenizi tavsiye ederim. Hadi işe koyulalım.

0: Takım rapor ver. Tamam.
1: Evet Eddie, ben Vance. Ben iyiyim.
2: İyiyim bence Amy.
3: $2 gibi kokuyorum ama gayet iyiyim.
2: Tamamdır.
0: Mason. Mason, duyuyor musun? Tamam dostum, yola çıktım. Bekle. Mason, umarım bunun değerini anlarsın.

Lanet olsun. Mason, işe yaramadı. Oradan çıkmalısın.

0: Şerif'in ana yoldan buraya saptığını gördüm.
1: Dışarıda gelenler var, ateş etmeyin. Kimse aptalca bir şey yapmasın.

0: yere bir şey yapmayın. Sadece izleyeceğiz.
1: Araba. Tamam. Ne? Hadi, hadi, hadi. Bozuldu. Kapının dışında.
2: Ben dışarı çıkıyorum. Hayır, olmaz. Gidiyorum. İptal.
1: Tamam.
2: Ve ben...

0: İyi deneme.
1: Temiz. Tamam.
2: İyice katını temizle.

0: gelen rapor versin, tamam.
1: Ben Vance.
2: D alanına sıkıştım. Hareket edebilirim, tamam.
0: Tamam Vance. Yiyecek katını görebiliyor musun?
2: Hayır.
0: Tamam, tamam, pekala. Ruby, Mason, tamam.
3: Ben hala D'deyim. Vance'in çirkin suratına bakıp duruyorum. Tamam.
0: Hala hayatta mısın, Mason? Mason, duyuyor musun beni?
4: Evet.
0: Pekala, dinle. Bana yiyecek katını gözetleyecek biri lazım. Ne dersin dostum?
4: Olmaz.
0: Mason, eğer kımıldamazsan seni yakalarlar. Hala ev ve bahçede misin?
4: Hayır.
0: Neredesin?
4: Depoda. Hareket edemiyorum.
5: Ben Jamie. Yardım edebilirim.
0: Jamie. Yiyecek katına bir göz atabilir misin? Tamam.
5: Tamam.
0: Pekala. Kaç kişi olduklarını bilmem gerek.
5: Anladım.
0: Pekala millet, dinleyin. Clive'da buluşuyoruz. Tam olarak 3 dakika sonra. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Tamam.

0: bulamaz. 5 kişi var, 5.
1: Tamam. Tamam. Ben hallederim.
2: Onu takip et.
3: Evet, hadi.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Endişelendim.
1: İyiyim. Dikkat et!
0: Tuttum seni, tuttum! Lanet olsun, lanet olsun! Hadi, hadi! Tamam, tamam, tamam, hadi!

0: Benim!
1: Dur, lanet olsun Mason!
0: Benim! Duydun mu benim? Tamam, geliyorum. İyi misin?
2: Evet.
0: Mason, iyi misin? Bak, buradan gitmeliyiz, tamam mı? Buradan gitmeliyiz, anlıyor musun? Seni buradan çıkaracağım.
1: Kapıyı kapat! Kapıyı kapat! Hadi! Hadi!

0: Bak, sana bir hediyem var. Başın derde girerse ve ben yanında değilsem, bu düğmeye bas.
1: Nasıl
0: ve...
1: kullanılacağını biliyorum. Annemde de vardı.
0: Peki. Vay canına. Çok hoş bir yerim varmış. Biraz küçük ama çok güzel.

0: Bana bir yeri hatırlattı.
1: Nereye?
0: Bil amcamın evini. Çocukken yazları orada geçirirdim. Bayılırdım. Öylesine normaldi ki. Sonra babam bir daha gidemeyeceğimi söyledi.
1: Evet. Babalar her zaman mükemmel olamıyor.
0: Evet, ama en azından bazıları ara sıra uğruyor. Onlar suçlu değil. Onu savunuyormuş gibi konuşuyorsun.
1: Onu savunmuyorum. Ama bazen insanların nedenlerini anlamak zordur. Belki de korktuğu için fazlaca uğramamış olabilir.
0: Korkmak mı? Neden korkacak?
1: Bilemiyorum, mesela seni tehlikeye atmaktan. Seni inciten kişi olmaktan. Belki de korktuğu kendisiydi.
0: Bilmiyorum. Ama şu an yanında kendimi daha güvende hissedebileceğim kimse yok.
2: Biraz sohbet edelim, olur mu?
1: Konuş bakalım.
2: Evet. Şu an Clive'dasınız. Yolun sonu gidecek başka yer yok. Sadece bir tek çelik kapı sizi bizden ayırıyor. Bu yüzden teklifi son kez uzatıyorum. Kızı ver, birçok kişinin hayatı kurtulsun. Yoksa burnumdan solumaya başlayacağım.
1: Dinle. İşi beceremeyip çocuğu elinizden kaçırdığınız konvoy saldırısının üzerinden 2 saat geçti. Federaller yakında burada olacak. İşim bitti Charlie.
2: Devreye gelip gitti arkadaşının ölümü. Bunu unutturmaz sanıyordum, neyse.
3: Cevabın alındı.
1: Jamie, buraya gel.
3: Hazır olmaya bak.
1: Gel buraya gel.

0: Polisler. Aman tanrım, polisler. Şu anda dışarıda polisler var. Eddie. Dışarıda polisler var. Of.
1: Tamam, bekleyin.

0: haberleşme kamyonu. Ondan kurtulmamız lazım. Kıza dikkat et.
1: Tamam.
0: Aramamı bekle.
1: Tamam. Şşt.
0: Hey, ne durumdayız Benz?
2: Delmeye çalışıyorum. Kapı saf çelikten.
0: Pekala, anladım. Bu hiç iyi değil. Al. Yardım yolda. Hadi, hadi. Hadi top oynayalım da.

0: Yere yat. Eller yukarı. Hey.
1: Ben güvenlikçiyim.
0: Dizlerinin üstüne bak, çök.
1: Beni dinleyin.
0: Silahı var. Dikkat edin.
2: Pekala. Tamam.
3: Kız burada mı?
2: Evet, burada. Mağazada, evet.
3: Çünkü içeriden silah sesi duyuyoruz.
2: Evet.
1: Yürüyün. Kaçın. Desteğe ihtiyacım var Eddie. Ah!

0: Kıza ulaşabilir miyiz?
1: Bunu kullanabilir miyim?
0: Devam et.
1: Mason, kızı getir.
2: Hayır. Berbat durumdayız. Hareket edemiyoruz.
3: Mason, kendine gel, tamam mı? Hey Jamie, dinliyor musun? Ayağa kalktığında cehennemden kaçan bir yarasa gibi koş, duyuyor musun?
4: Ne yapacaksın?
3: Sen beni düşünme küçük kız. Ama siz buradan çıkıp o hergelelerin icabına bakacaksınız, anladın mı? Bana söz ver.
4: Tamam.
3: Yapalım bunu.
2: Her şey yoluna girecek. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi.
3: Aferin kızım. Ne berbat bir gece.

0: Sana güveniyor. Gelecek değil mi?
1: Evet. Değil mi? Unutma. Oyuncak ayınla birlikte evine döneceksin.

0: dinle. İçeri girdiler. Mağazada var. Çok sessiz ve çok güçlü olmalısın. Ekibimizin bu gece burada yaptığı şey boşuna olmayacak. Anladın mı?
1: Sen de evine gitmelisin. Kızına dönmelisin.
0: Haklısın. Döneceğim.
1: O zaman ne yapıyoruz?
0: Robin'in eşyalarını ne yaptığımızı hatırlıyor musun? Onları nereye koymuştuk?
1: Yatak odası bölümüne.
0: Onun telsizini almanı istiyorum. Gerçek olanı. Güvenlikçi telsizini. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi onlarda acil durum kanalı var. İlk başta parazit olur ama işimi yaparsan ses netleşecek. Şimdi bu olduğunda bir yer bulup saklanmanı ve bağırmanı istiyorum senden. İyi adamlar duyacak ve gelecekler. Oraya geçince beni bekle. Senin için geleceğim, tamam mı?
1: Serçe parmak yemin.
0: Serçe parmak yemini. Anladın mı? Sana güvenebilir miyim?
1: Halloldu Bill.
0: Yakında görüşürüz. Kapatıyorum. Sen ve ben çocuk. Sen ve ben.
2: Sinyal kesiciye gidiyor.
3: Temiz.

Mağazada olduğunu biliyorum Jamie. Beni duyduğunu biliyorum. Ağaçlı yolun 15 kilometre uzağındaydık Jamie. Yağmur lastik izlerini yok etti, arabaların hepsini yoldan çektik. Konvoya saldırdığımızı bilen yok. Kimse gelmiyor Jamie. Pazarlık vakti.

0: cara. Jamie! Jamie!
1: Jamie! Jamie! Duyuyor musun?
0: Jamie!
1: Jamie! Beni duyuyor musun?
2: Adım Jamie Latimer. Richside AVM. Silahlar, lütfen yardım edin.
3: Ateş etme. O benim.
0: Tanıştığımıza memnun oldum Betty.
3: Lanet olsun.

0: Jamie.
1: Jamie, duyuyor musun? Burası Şerif'in ofisi. Jamie, duyuyor musun?
0: O gitti, Jamie kaçtı. Tıpkı diğerleri gibi işler sarpa sarınca insanlar böyle yapar. Senin yaşındayken bir sabah babam beni uyandırdı ve bir çanta hazırlamamı söyledi. Bir trene yetişecektik. Heyecanlanmıştım. Sadece birkaç kez günübirlik seyahatler için evden uzaklaşmıştım. Uyuyakaldım. Uyandığımda babam gitmişti. Ceketimin cebinde 50 pound vardı. Onu bir daha hiç görmedim. O yüzden sana bir anlaşma önereceğim. İhanete uğramış, terk edilmiş birinden diğerine. Ölmen için bir sebep yok. Sadece tanıklık etmeyeceksin. O yüzden benimle gel, ben sana bakarım. İkimizin de güvende olacağı bir yere gidelim. Baştan başta yolunu seç, kendinin patronu ol. Sana yardım ederim. Belki sana bir iki şey öğretirim. Kim bilir?

vermen gereken önemli bir karar var Jamie. O asla gelmeyen beyaz atlı prensi bekleyen çocuk olabilirsin. Toy, cesur ya da aptal olabilirsin. Kaçmaya çalışabilirsin ama o durumda seni öldürmekten başka çarem kalmaz. Ya da ayağa kalkarsın. Bu işi yetişkinler gibi hallederiz.

0: Şimdi. Nasıl olsun Jamie? Tamam. O zaman istediğin şekilde oynarız. Zengin bir adam olabilirdin Eddie. Sana söyledim. Parayı alıp gözünü yumacaktın.
1: Söylediğin gibi Charlie. Burada yetkili benim. Bunu sen söylemiştin. Jamie. Nasıl olduğunu biliyorsun.

Jamie! Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi diyorum hadi. Bana bak. Tamam.

0: Ben Rodriguez. Jamie Latimer'ı görüyoruz. Hayatta. Ridgeside'dan çıkıyor.
1: Orada dur. Ellerini kaldır.

0: Merhaba.
1: Onlar.
0: Berbat görünüyorsun.
1: Ben zaten öyle hissediyorum.
0: Yakında gidiyorum. Sanırım. O yüzden tek söylemek istediğim, teşekkür ederim. Sözünde durdun. Endişelenecek bir şey yok. Kızın konusunda. Böyle bir babası olduğu için çok şanslı.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Koruyucu bir aileye filan işte. Bana söylemediler.
1: İyi olacaksın. Onun hakkında iyi hislerim var.
0: Kim? Bil amca.

Hadi

0: Allah'ım yağmur ver Allah'ım. Amin. Gökyüzünden bize yağmur ver Allah'ım. Amin.
1: Yağmur duasına çıkan Trakyalılar umduklarından bambaşka bir şeyle karşılaşırlar.
2: Benim oğlum Bahadır bize bir çılgın performans gösterecek.
3: Alacağım parçayı.
1: Köye akın eden Amerikalı, Alman ve Rus ajanlar.
4: Meydandaki derin sebebi nedir? Amerikanlar buraya neden geldiler?
1: Her anı kahkaha dolu mükemmel bir komedi.
5: Dün gece buraya düşen gök taşıymış. Büyük taşı getirirseniz eğer $1 milyon para vereceklermiş.
6: 1 milyon mu?
7: 1 milyon.
1: Gök taşı bu akşam 20'de APR'de.
8: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, yalan vizyondaki yalan. Filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Kaset mi kaldı oğlum artık? Ha?
2: Ben sevdim şimdi ben seni.
3: Tamam, ben Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alaca'nın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
4: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
5: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adama onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değil çünkü. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: ne diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde